0: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
1: Aman aman koca oğlan, dur hele dur.
0: Artık sana borçluyum ben.
2: Peki sen ne dedin adama?
1: Ben de dedim ki ya teperse.
2: Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.
1: Bak bakalım hatun kim gelmiş?
2: Aa, Kadri, hayırdır?
0: Çiçek getirdim.
2: Çiçek mi? Bana mı?
0: Sana değil, hocama.
2: Peki sağ ol.
0: Ben buradayım. Hırsız bekliyorum.
1: Hayrola, kimmiş?
2: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
1: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
2: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
1: Ama hatun ben şey, bir dakika yahu, şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat... Allah Allah, hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
0: Esselamu aleyküm.
1: Kadri, aleyküm selam da hayrola?
0: Hocam, sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
1: Ne yapacaksın peki?
0: Seni koruyacağım.
1: Nasıl beni koruyacaksın?
0: Senin bekçin olacağım.
1: Bekçin mi?
0: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
1: Yok kardeşim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam de git işine.
1: Merak etme hocam, güvendesin. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
0: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
1: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
0: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
1: Ha, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: her şeyde bırakıyorum. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın, hırsızı kaçırdın, bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
1: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

0: emek veren kazanır.
1: Hadi.

0: Jolly, jolly! And hey!
1: Phil!
2: Mom!

0: Anfang.
1: Na.

Ma.

Dale, dale.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlette Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya? Dur bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Kös kös, neredesin?

0: 우라마댕키, 우라마댕키.
1: Yoruldum. Daha ne kadar kartopu var?
2: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
1: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
2: Ben buradayken kartopları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
3: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
2: Temtem, dön.
1: Tam isabet.
2: Bu nedir?
3: Yumurtalı köstebek.
1: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
4: Bu Gıtgıt'ın ayak izi.
5: Ama Gıtgıt hep kümese yumurtlar.
4: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
6: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
5: Bakın, bir ayak izi daha var.
6: Bu ayak izi kime ait acaba?
5: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
6: Keşke. Keşke.
4: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
1: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
2: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
1: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
2: Ay. Kaç kaç. Kaçalım.
1: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
4: Gelen giden yok. Gıtgıt kümesinde.
5: Demek ki Gıtgıt yumurtalarını götürmüyor.
6: O zaman kim?
1: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
2: Sadece Gıtgıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
1: Umarım Gıtgıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
4: Hay Allah, elektrikler gitti.
6: İşte, işte biri geliyor.
4: Kim bu acaba?
5: Gidip bakalım.
4: Hadi koşun, kaçıyor.
6: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
4: Ah, durun. Burası.
6: Buz tutmuş.
4: Hadi şurada. Ona yetişmeliyiz.
1: Hop, hop, hop.
2: Gıtgıt, bu yumurtalar senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıtgıt da sinirlendi galiba.
2: Hayır dostum, hayır. Yumurtalar Gıtgıt'ın. Bu görevde başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
2: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
2: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
3: Ne güzel uyuyor.

0: deneyim.
1: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
2: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
3: Bir yere işaret ediyor.
4: Biri Tömtöm, diğeri de
5: Ozan.
3: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
1: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
3: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
4: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
3: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
4: Dünden beri Gıtgıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
3: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
4: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay oh! Şıp şıkır. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas. Hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç, yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız

gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı Brove'dir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balıkların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Ha, bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Balık adamlar

0: kimse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adı da deniz börülcesi?

okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl su sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağır da bir şey. Anne, iyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Evet, gazı da kapattım anne. Şükürler olsun.

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
1: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
0: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
1: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
1: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
1: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
0: Ne olmuş?
1: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
1: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
1: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
1: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
1: Of tilki ya.
2: Selam dostlar.
0: Selam.
2: Başlamışsınız bile.
1: Kurye.
2: Efendim teleskop.
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
0: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
2: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
2: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim. Oh. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken... Bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha!
2: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of.
1: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani.
0: Aslında.
2: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
0: Evet, yanıldım.

0: Peki bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
1: Ben biliyorum. Kaplumbağalar yavaş hareket eder.
0: Bu kadar yavaş mı?
1: Bilmem.
2: Evet sevgili duyarlı can dostlarım. Burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız. Dürbünle de ve teleskopla da.
0: Beni karıştırma.
2: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
1: Saatte 0 kilometre.
0: Bence de.
2: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
1: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
0: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
2: Ne?
0: Sanırım poşet gibi bir şey.
2: Çantadan bir gün eczane de çıkacak diye korkuyorum kurye.
1: Çıkarayım mı?
0: İstemez.
1: Şaka şaka.
0: Oh, gelmişsiniz bile.

0: canım ya. Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: geldim anne.
1: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
0: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
1: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
1: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
0: Of.
2: Keyfinize bakın siz, acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
1: Aa, ne oldu Tunacığım?
0: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
2: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
0: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
2: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
1: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
0: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
1: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
0: Söz mü?
1: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
2: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız. Ne dersin?
0: Bowling! Yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
1: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
2: Size de kolay gelsin hanımlar.
0: Sağ ol baba.
1: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: Ben bakarım. Bir kısır.
1: Kısır hazır.
0: İki börek.
1: Fırında pişiyor.
0: Üç sarma.
1: Dünden hallettik. Dolapta.
0: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
1: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
0: Bak hepsi tamam.
1: O zaman aferin bize.
0: Mutfakta süper bir takım olduk değil mi anne?
1: Evet güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
0: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı beğenir.
1: Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.
0: Yaşasın! Heyecanlandım yine. Oo, eyvah!
1: Ne oldu kızım?
0: Anne, arka sayfada bir şey daha varmış. Görmemişiz. Ne yapacağız şimdi?
1: Dur, sakin ol. Ne yazıyormuş oku bakalım.
0: 4 yaş pasta.
1: Tatlıyı unutmuşuz.
0: Yaş pastayı yetiştiremeyiz değil mi anne?
1: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
0: Ama bugünkü işler yarım kaldı. Pastayı yapamadık.
1: Her şeyin bir çözümü vardır.
0: Hı?
1: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
0: Evet istiyordum. Ama artık imkansız.
1: İmkansız diye bir şey yoktur güzel kızım. İyi niyetle yeterince çaba gösterir ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanırsan her sorunu çözebilirsin.
0: Ama anne pasta yapmak zor iş demişti.
1: Biz de kolay pasta yaparız.
0: Kolay pasta mı?
1: Evet. Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
0: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
1: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
0: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
0: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
1: Bir an önce pastayı yapalım şefim. Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Neli isterseniz. Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.
0: Hemen. Bu 1. Bu da 2. Süt tamamdır.
1: Kakaolu pudingi de içine ekleyelim.
0: Ben hallederim. Puding de tamam.
1: Ben ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.
0: Kesinlikle. Evet. Yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın. 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Hı hı. Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Hı hı, evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle 2. katı dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin Şef Lina. Hadi diz bakalım 2. sırayı.
0: İşte oldu.
1: Sırada?
0: Puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.
1: Sen bu işi öğrendin şefim.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz.

0: bu da son kat oldu.
1: Aa, harika görünüyor. Ellerine sağlık şefim. Kalan pudingle pastanın kenarlarını da kaplayalım.
0: Ben yaparım. Bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Gerçekten de 10 dakikada bitti. Pastamız hazır.
1: İstersek üstüne biraz Hindistan cevizi ya da çikolata parçaları da koyabiliriz. Daha süslü bir pasta olur.
0: Hadi yapalım.
1: Biraz Hindistan cevizi dökelim o zaman.
0: Arkadaşlar bakın, pastamıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: İsteği tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli tokamı takacağım.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan partip boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığı yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 8. Göz bebeğim. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz sıkmama yarışması.
2: Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor.
1: Gayret.

0: Göremiyorum. Of. Ah. Ben de göremiyorum.
1: Korkmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
0: Acıyor ama. Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
1: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
0: Bunun yeteceğine emin misiniz?
2: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
0: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir yani.
2: Evet. Göz yaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu göz yaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
0: Ha? Oh be! Dünya varmış.
3: Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
1: Sor bakalım.
3: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl görebiliyoruz?
1: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
3: Gerçekten mi? Sorumu beğenmenize sevindim profesör.
1: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
4: Evet.
1: Kaşif,

0: Profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan.
0: Eyvah profesör, ne yaptınız?
2: Gitti güzelim göz. Eriyip bitiyor.
1: Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın, gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
2: Aa, şu güzelliğe bak!
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.

0: neymiş o? Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
1: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem öyle, gel bu sefer de sen önü otur.
1: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Ah, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
2: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyonda?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
2: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
2: Burası çok aydınlık.
1: Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
2: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
2: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
2: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu? Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
2: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
2: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
0: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yamancığım.
2: Teşekkür ederim profesör.
0: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
2: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evvelallah.
0: Elbette. Çözersin evvelallah.
2: Profesör, peki başka neler yapmalıyız?
0: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
2: Ben bakmıyorum zaten. Aferin bana.
1: Başka?
0: Sağlıklı beslenmeliyiz.
2: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
0: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
2: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gönlüme bir şey olmasın.

0: Der Seenaube.
1: Ha ha ha ha ha ha!

0: Hayırlı sabahlar Bodul. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine. Mesur! İşte geldim.
1: Kusura bakma Furkan. Yakan top oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım.
2: Şimdi sıra bende.
0: Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodu. Neyse canım. Sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!

0: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha.
1: Özür dileriz Müştebi abi.
2: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
0: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
1: Allah'ım, burası da ne böyle? Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Aa, şu da ne? Baksanıza. İçinde ne var acaba? Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
2: Allah korusun, kötü bir şey olmasın da.

0: harita. Acaba nereyi gösteriyor? Hı?
1: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
2: Bakın, bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba.
3: Nasıl gidiyor çocuklar?
0: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
3: Tamamdır.
0: Allah! Yemek mi yiyeceğiz? Yok hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız. Yemek? Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
2: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
3: Eyvah arabam.
4: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Bakın.
4: Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
1: Vay canına. Bir define alandayız demek. Hadi takip edelim.

0: şimdi ne yapacağız?
1: Bence oturup bekleyelim. Belki Cabide'dir büfeci abla.
2: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
3: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
2: Belki de... Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
2: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
5: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı?
0: Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze.
1: Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
5: Tabii. Neden olmasın?
2: Hadi devam edelim.
3: İşte geldik. Şimdi ne demişti? 5 adım sağ.

0: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı?
1: Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir. Bakın, dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
0: Ama bu başladığımız yeri gösteriyor.
1: Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.
2: Sürpriz!

0: mutlu ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık.
4: Bak İsmail, zorluyorsun şansını. Sanki kendini bilmezmiş gibi.
6: Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
0: Böyle arkadaşların varken senin sürprize ne ihtiyacın var Furkan?

0: 유물정음.
1: 스스로를 못하면 꽤 나을 수 있네. 정수시오에라 할 때
2: 헤매는 선생님으로

Merhaba Kara ve Keçe. Harika görünüyorsunuz yine. Hazırsanız hemen başlayalım. Madem hazırsınız, Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Neden böyle bakıyorsunuz çocuklar? Hadi başlayalım. Allah Allah, neyiniz var? Yoksa çizecek bir şey bulamadınız mı? Anladım. Bulamadınız tabii. Tamam tamam, ben ne güne duruyorum burada? Resminizi de ben tarif edeyim, ne yapayım? Bir dış ses kolay yetişmiyor. Siz de haklısınız tabii. Tecrübemden faydalanmak istemeniz de son derece normal. Efendim Keçe? Ne mi çizeceksiniz? Sen onu diyorsun. Daha önce desene evladım. Ben de konuyu çizemediğinizi sandım ama. Anlaşıldı. Konuya gelelim. Konumuz şükür. Evet, hazır mısınız? Hadi bakalım Kara. Baston mu? Bunu beklemiyordum Kara. Bakalım ne çıkacak? Dedelerimiz ve ninelerimiz. Evet, şükür sebebi büyüklerimiz. Nasıl da anladım hemen. Tabii canım. Kızdın mı sen sanki? Çok güzel çizdin Kara. Bir aile sahibi olmak gerçekten şükredilecek bir şey. Şunların güzelliğine, ortamın sıcaklığına bakar mısın? Bayıldım. Tek kelimeyle muhteşem. Keçe, hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İp mi? Çamaşırları kurutmak da önemli tabii. Çamaşırlardan daha önemli şeyler var değil mi Keçe? Arkadaşlarımız ve onlarla geçirdiğimiz güzel zamanlar ne kadar da kıymetli. Duygulandım bak şimdi. Demek şükredeceklerimiz bitmedi. Devam et bakalım Kara. İp çizildi Kara. Aynı şeyleri çizeceksek. Of! Manzara muhteşem. Sahip olduğumuz doğa için ne kadar şükretsek az, değil mi çocuklar? Salıncaklar için, temiz hava ve bol güneş için ne kadar şükretsek az. Bugünkü çizimlerimizi de bitirdiğimiz için şükredip programımızı kapatma vakti geldi. Ha? Bitmedi mi yahu? Daha ne var ki? Ay, yapmayın ama merak ettim şimdi ya. Nasıl yapsak? Ay, program da bitmişti ama. Hızlı bir çizime var mısınız? Hadi o zaman. Hızlı atışma başlasın. Şükür deyince başka neler varmış göster bize Keçe. Kalp grafiği mi bu Keçe? Kalbimiz olduğu için şükretmeliyiz, evet. Keçe, bir vatanımız olduğu için şükretmeden programı bitirirsek her şey eksik kalacaktı. Tebrik ederim. Kara, açalım mı sana bir sayfa? Bir direk. Bayraksız bir vatan düşünülemez. Vatanımız ve al bayrağımız için ne kadar şükretsek az. Sağ olun çocuklar. Başka bir kapışmada görüşmek üzere.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış. Peh!
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
5: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
5: Deniz neferleri mi?
6: İyilik için!
7: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
8: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
8: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
2: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
2: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dal, çık.
8: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöp...
9: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: 뒤틀에 힙인 뒷거지래 베니딜리 더만 arkanızda kocaman bir kargo gemisi var ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek. Ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi. Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Han'ın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.

0: İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar. İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
1: Şiir gibi konuştun dostum.
2: İyiliğin kendisi şiir gibi.
3: Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz seferlerine destek olacakmış.
4: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
3: Ve daha az çöp.
0: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
1: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
0: Yeter ki iste.
5: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
6: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
5: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

0: of the ship. Sadece bana gıcık köpek. Gülüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar. Selamun aleyküm gençler. Hazır mıyız?
2: Hazırız hocam.
1: Hemen eşyalarımızı yükleyelim, sonra da yola düşelim.

0: Salih, neler oluyor? İyi misin?
1: Hocam, çamur. Hemen gidelim.
2: Tamam, kalkabilirsin. Korkuya galip, cesarette mülayim ol.
1: Demesi kolay tabii. Ne de olsa çamurun sizle derdi yok.
0: Geçmiş olsun Salih. Hadi otur da soluklan biraz.
2: Derin derin soluk al. Soluk ver. Soluk al. Soluk ver. Aynen böyle devam et. Salih! Salihciğim!
3: Ninni mi söylüyorsun Selim? Böyle uyanmaz ki. Çamurdan çok korktu ya. Aklını almayalım tekrar dedim.
1: Ne? Çamur mu? Hani nerede?
3: Yok, çamur falan yok. Korkma, uyuyakalmışsın. Hadi kalk, geldik.
0: Salihciğim endişelenme, çamur buraya gelemez.
1: Hocam çamur gelemez ama çamurlar da tükenmez. Hem de gelir beni bulur.
0: Etrafa dikkatlice bir bak.
1: Muhteşem.
0: Evet Salih, ben de onu diyorum. Endişelenmeyi bırak, Allah'ın ayetlerine bak.
4: Allah'ın ayetleri mi?
0: Evet, görmüyor musunuz? Hala göremediniz mi?
4: Hayır.
2: Hocam, neredeyse söyleyin de gidip alalım. Üzerine basarlar falan, kimse günaha girmesin yani.
5: Aynen hocam, hemen alırız biz.
0: Durun yahu, öyle değil. Kur'an ayetlerinden bahsetmedim ki. Sizi Kur'an sayfalarını yerden almadaki hassasiyetiniz konusunda tebrik ederim. Ama ayet sadece Kur'an'da mı olur çocuklar?
1: Başka ayet mi var hocam?
0: Olmaz mı? Bu mis kokulu çiçekler, cıvıl cıvıl öten kuşlar, sahip olduğumuz bu doğa, bu dünya, bu kainat. Hepsi ama hepsi Allah'ın ayetidir çocuklar.
2: Doğru ya, sonuçta hepsini yaratan Allah.
0: Her varlık Rabbimizi bize tanıtan bir ayettir. Yeter ki bakmasını bilelim.
1: Hocam, şu hale bakar mısınız?
2: Atılan çöpler Allah'ın ayetlerini görmemize engel oluyor hocam. Pisliğe galip, temizlikte mülayim olmak diye bir şey duymamış bu insanlar.
0: Maalesef. Sahip olduğu hazinenin kıymetini bilmeyen ona çöp muamelesi yapabilir. Ama biz yapmayız değil mi?
4: Asla!
0: Haydi! Ya Allah!

0: Yorulduk ama değdi. Elinize sağlık gençler.
1: Sizin de hocam. İyi iş çıkardık gerçekten.
2: Sizin de karnınızdan sesler geliyor mu?
3: Oo, benimkinde banda çalınıyor şu an.
0: Hadi o zaman önce bir şeyler yiyelim, sonra da namazımızı kılalım. Mustafa, bu senin. Soğansız.
1: Hocam, nasıl sevdiğimi hiç unutmuyorsunuz.
0: Unutur muyum hiç? Selim'i de unutmadım. Ketçapsız da Selim'e gidiyor. Şunları da halledip geleyim.
1: Bunlar kime hocam?
0: Az evvel arkanızdan birkaç çocuk geçti. Onlara verip geleyim.
1: Hocam, çok lezzetliymiş, sağ olun.
0: Afiyet olsun çocuklar. Yiyin. İsteyen olursa devamı da var.
1: Her ihtimali düşünüyorsunuz hocam. Ne demişler? Tedbirde galip, ihtimalde mülayim ol.
2: Atma galip. Hem de olmadı bu sefer.
3: Hocam, aslında o çocuklar köfteyi hak etmemişlerdi. Bizi çöpleri toplarken gördüler ama yardım etmediler.
0: Zaten hak ettiler diye vermedim ki Salih. Size de şu an hak ettiniz ya da ödül olsun diye ikram etmiyorum ki.
1: Nasıl yani hocam?
0: Size acıktığınız için onlara da gördüler, canları çeker diye verdim. Sizin çevre temizliği ödülünüzü zaten Allah verdi. Onun verdiği sevaplar yanında benim vereceğim ödülün lafı mı olur?
1: Sevapta galip, ödülde mülayim. Ben bu düşünceyi çok sevdim.
2: Bu sefer oldu galip. Tebrik ederim.
0: Hadi yavaştan toparlanıp abdest alalım. Sonra da namaz.
3: Olamaz.
0: Ne oldu? Hayırdır çocuklar?
3: Sular kesik hocam.
0: Neyse canım, endişe etmeyin. Arabada su var. Su?
3: Yok.
0: Allah Allah. Su aldığıma eminim çocuklar.
2: Arabaya eşyaları koyarken vardı. Ben de gördüm hocam.
0: Ne oldu bu sular?
3: Ben biliyorum galiba.
1: Ah çamur, çamur. Hep onun yüzünden.
2: Ne olacak şimdi?
1: Susuz nasıl abdest alacağız hocam?
3: Buldum hocam.
0: Ne buldun Salih?
3: Harika bir çözüm buldum hocam.
0: Söyle bakalım Salih.
3: Islak mendille abdest alabiliriz hocam. Nasıl fikir?
0: Aslında güzel bir fikir. Ama dinimizin bu konuda bir çözümü var zaten. Hem de ayaklarınızın altında. Şaşırdınız mı? Dinimiz kolaylık dini çocuklar. Eğer su yoksa toprakla teyemmüm alırız.
3: Nasıl?
0: Şu an sular kesik. Etrafımızda su satan bir yer yok. Araçla gidip alalım desek namazın vakti çıkacak. Böyle durumlarda suya ulaşma imkanımız olmadığı için teyemmüm almalıyız çocuklar. Bunun için öncelikle bize temiz bir toprak lazım. Görünür bir pislik, çöp, kir yoksa teyemmüm alabiliriz demektir. Öncelikle niyet ederiz. Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için teyemmüm almaya deriz. Ardından parmaklarımızın arası açık olacak şekilde ellerimizi toprağa değdiririz. Ellerimizin içiyle yüzümüzün tamamını meshederiz. İkinci defa ellerimizi aynı şekilde toprağa vurup ve sol elin içiyle dirseğiyle birlikte sağ kolumuzu meshediyoruz. Daha sonra da sağ elimizin içiyle sol kolumuzu aynı şekilde meshederiz. Ve teyemmüm böylece tamamlanır.
1: Bitti mi?
0: Evet, bu kadar.
2: Çok kolaymış hocam.
0: Dinimiz kolaylık dinidir çocuklar. Bir şeyi yapamıyorsak mutlaka başka bir yöntemi vardır, unutmayın. Hadi, şimdi namazımızı kılalım.
4: Durun.
0: Hoş geldin Cemile. Ama şaşırdık, hayırdır?
4: Bu namaz kılınamaz hocam.
3: Neden?
4: Su geldi, teyemmüm bozuldu da ondan.
0: Su mu getirdin?
4: Evet hocam.
0: Hay Allah razı olsun. Hızır gibi yetiştin.
1: Nereden bildin Cemile?
4: Sizin buraya geleceğinizi biliyorduk. Tam camiye gittim, bir baktım.

0: Eşim Şifa.
1: Dilse de daima.
0: Babam bir yıldır.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Emi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte.
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: He? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne.
2: Burada
1: koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
1: Söylerim ama karışmak yok.
2: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
1: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
2: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
1: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
1: Annem öğretti.
2: Abi bu iğrenç kokuyor.

0: kadar biliyorsun? Sen söyle o zaman. Hangi otu kullanacağım?
1: Ha, sen de bilmiyorsun değil mi?
2: Ha, birazcık bekler misin?
0: Ha.
2: Anne!
3: Efendim kızım?
2: Koku almak için en güzel otlar nerede bulunur?
0: Hey! Anneme sormasana, ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
3: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
0: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
3: Evet, tabii. Bu mümkün.
2: Peki bu otu nerede bulunur?
0: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
3: Ani de otlatmaya götürdüğün yerdeki iki kaya arası yolu hatırlıyor musun?
2: Evet.
3: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum reyhan otunu.
2: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
3: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
0: He? Tamam. Yarını beklemek zor olacak.
2: Yetişmemiz gereken yer var. Hadi.
0: Aa, hep aynı şeyi yapmak zorunda mısın? Kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anit, geç kalıyoruz.
4: Yelena.
0: Ah, Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Burada dur Anit. Bak şurada otlar var. Onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
4: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru lemi yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim lemi. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
4: Yelena!

0: Yalayalım.
1: Boz, bunu dedim ya Lemi. Hadi çekil önümden. Hadi. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
0: Yela, yela, yela. Yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela.
1: Ah, tamam. Ne var yine? Ne oldu Lemi? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: yapıyorsun Nemi? Ha?
1: Hey, yaşasın. İşte taze reyhan otu.
2: Üzülme Nemi. Bitkileri israf etmeden kendi yararımız için kullanabiliriz.
3: Şimdi eve gitmeliyim.
4: Oğlum, buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
4: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz.
3: Yera.
4: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kurur Lemi, sana söyledim.
4: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
4: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
4: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: Hey! Yaşasın! Yaşasın! Koku yapabilirim artık. Kusura.
3: Yela

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcalı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyor.

0: Hayırdır inşallah. Elif, ne işin var burada?
1: Bugün dikkat balonu yok mu Sema abla?
0: Var. Yine mi bineceksin?
1: Evet, ben artık her gün bineceğim. Size yardım edeceğim.
0: Desene, yeni bir oğlan arkadaşı daha kazandık. Flamingo da burada.
1: Hani nerede? Flamingo mu var burada?
0: Elif'cim, arkanda. Görebiliyorum onu.
1: Şey, o da bizimle gelebilir mi Sema abla?
2: Sema, kiminle konuşuyorsun kızım?
0: Misafirlerimiz var baba. Anlaşılan dikkat balonu yeni mürettebatlar kazandı.
2: Demek bu flamingo dünden beri bir yere gitmemiş ha?
0: Gitmemiş baba. Sanırım artık bizimle yaşamaya karar verdi.
2: Elif'ciğim, demek ki bundan sonra her uçuşumuza gelip bize yardım edeceksin ha?
1: Evet Ergen dedi.
2: Aferin sana Miço.
1: Miço mu? O da ne?
2: Gemilerde senin gibi yardımcılara Miço denir. Sen de dikkat balonunda bizim yardımcımız olduğun için bundan sonra sana Miço diyeceğim.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Miç miç miç, ben Miço oldum.
2: Hayırlı sabahlar çocuklar.
3: 5 dakika geç kaldınız.
0: Gecikme için özür dileriz. Sizleri hediye edeceğimiz balon maketinin tutkallarının kurumasını bekliyorduk da.
3: Ya çok güzel. Bunu bana verin.
1: Onu dikkat oyununu kim kazanırsa ona hediye ediyorlar.
3: Ben oyun falan istemiyorum. Balona binmek de istemiyorum. Bunu bana verin yeter. Aa, ne değişik bir kuş.
2: O bir flamingo.
3: Benim olabilir mi? Çok güzelmiş. Eve götürebilir miyim? Ama... Gel bakalım güzel kuş. Sen artık benimsin. Ben balona binmek istemiyorum. Maketi de Efe'ye verin.
0: Anlaşılan bugün biraz uğraşacağız.
2: Öyle görünüyor Sema.

0: güzel.
1: Sevdin mi?
0: Evet.
2: Sema abla, bırak da biraz ben kullanayım.
1: Üzgünüm ama bu sorumluluğu sana veremem.
2: Ama burada böyle durmak çok sıkıcı.
3: Sen böyle her gördüğünü ister misin hep?
2: Aa, isterim tabii. Her şeyi isterim. Hepsini isterim.
4: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık çok şükür. Yeterli irtifaya ulaştığımıza göre yarışmamız başlayabilir.
2: Hey, yarışma mı? Kesin ben kazanacağım. Hediyeyi de ben alacağım, görürsünüz.
1: Ama Murat'cığım...
4: Dur Sema. İnşallah anlatacağım hikayenin içeriği ona hatalı tutum sergilediğini gösterecek.
1: İnşallah baba.
4: Evet. Bugün sizlere saymayı öğrenen küçük çocuğun hikayesini anlatacağım.
1: Sonrasında soracağımız sorulara doğru cevap vermek için herkes dikkatlice dinlesin.
4: Zamanın birinde köylerden bir köyün içinde minik bir çocuk varmış. Bu çocuk bir evin bir çocuğuymuş. Bu minik çocuk tüm çocuklar gibi sıfırdan başlamış işe. Ama annesi bir gün ona...
1: Sen bir tanesin.
4: Demiş. Çocuk anlamamış. Nasıl diye sormuş.
1: Teksin, biriciksin. Eşin benziyor.

0: Gözlerin yok,
1: demiş annesi. Çocuk biri çok sevmiş. Hemen atmış Sıfır'ı çöpe.
0: Ama bu çok kötü. Çok üzülmüştür Sıfır.
2: Bir şey olmaz. Bir Sıfır'dan daha büyüktür. Çocuk tabii ki büyüğü seçecek.
1: Evet, tam da dediğin gibi yapmış çocuk. Bütün oyunlarını birin üstüne kurmuş. Bir top, bir araba, bir aşağı, bir yukarı. Her yerde arar dururmuş bu yeni arkadaşı. Çocuk bire böylesine hayranken babası bir gün ona,
3: senden bir ikincisi yok ki bu dünyada,
1: demiş. Çocuk anlamamış, nasıl diye sormuş babasına.
3: Bak bu elma, böl bıçakla ortaya, biri olur diğerinin eşi. Eğer varsa birinin eşi, o da onun olur ikincisi. Yani bir yalnızdır ama ikinin hep vardır bir dostu arkadaşı.
1: Çocuk çok sevmiş ikiyi, hemen unutuvermedi. İki olmuş artık yeni gözdesi. Artık tüm oyunları iki üzerineymiş. Diyormuş ki iki bebek, iki kol, iki bacak, orada iki, burada iki.
3: Sonra çocuk öğrenmiş bir gün üçü.
1: Öyle çok sevmiş ki tıpkı biri unuttuğu gibi ikiyi de unutuvermiş. Üç olmuş derdi gücü. Ne de olsa birle ikiyi toplarsan üç eder.
2: Bir tane üç bulmuşken ne gerek var bir ve ikiye? Tek bir rakamda var ikisi birden.
1: Çocuk da tıpkı senin gibi düşünmüş ve çok sevmiş bu yeni arkadaşı. Ayırmamış hiç yanından. Üç kalem, üç şapka, nereye baksa görüyormuş üçü. Derken bir gün yolu düşmüş dörde. Sırtını dönüvermiş birden üçe. Üç de bulmuş kendini bir ve ikinin gittiği yerde. Varsa yoksa dörtmüş artık. Masanın dört bacağı, sandalyenin dört ayağı. Dört köşeymiş çocuk sevginden. Diyormuş ki asla vazgeçemem dördümden.
2: Dörtle sonsuza dek sürmüş mü arkadaşlıkları?
1: Maalesef evlat. Çocuk öğrenmiş bir gün beşi. Kalmamış dördünde neşesi.
2: Aferin ola. Beş hepsinden fazla.
1: Varsa yoksa beş olmuş her şey. Dört yollanırken yavaştan, beş çıkartıyormuş başını her taşın altından. Baktığı her yerde görüyormuş beşi.
0: Beş kardeş.
1: Çok seviyormuş elindeki beş kardeşi. Ne dört varmış artık aklında, ne de üç. Hele ki iki ve bir kim bilir nerelerdedir.
3: Sonra altı girmiş çocuğun hayatına. Bakmış ki beşten daha fazla. Hemen yollamış beşi. Bağrına basmış altıyı. Sonra öğrenmiş yedi altıdan da çoktur. O zaman o gelsin. Derken sekiz girmiş hayatına. Sonra da dokuz.
1: Çocuk her defasında en çok olanı isteyip diğerlerini unutmuş azdır diye. Tüm rakamlar için gelmiş yolun sonu. Lakin çocuk bulamamış bir türlü onu.
2: Neden?
1: Çünkü onu bulmak için bir ile sıfır yan yana durur. Eğer onlar olmazsa on nereden bulunur?
2: O zaman 11 ve 12'yi de bulamaz. Çünkü hepsini çöpe attı.
1: Aynen öyle Murat. Bir zamanlar yüz çevirmişti rakamlara. Şimdi de rakamlar çocuğu yalnız bırakıvermiş. Çocuk...
0: Neyse ki 9 var elimde.
1: ...diye düşünürken 9 öğrenmiş çocuğun diğer rakamlara ettiğini. O da almış başını gitmiş.
2: Aa, yapayalnız kaldı.
4: Evet, aç gözlülük edip terk ettiği tüm rakamlara ihtiyaç duydu sonrasında.
0: Onları terk etmeseydi, aç gözlülük edip büyük diye diğerlerini seçmeseydi çok daha mutlu olurdu.
3: Evet, bu bir masaldı arkadaşlar. Lakin bizlere aç gözlülüğün, kötülüğün, israfın, savurganlığın zararlarını da anlatıyordu.
1: Aç gözlülük son derece kötü bir davranıştır. Bu davranış dinimizce de hoş karşılanmaz. Çünkü dinimiz kötü olandan uzaklaşıp iyi olanı yapmayı emreder.
3: Evet, dikkat hikayemiz bittiğine, kıssasının hissesi anlaşıldığına göre geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Evet, ilk sorumuz geliyor. Önce el kaldırana ilk söz hakkını vereceğim. Çocuk bir rakamını kimden öğrenmişti?
2: Sanırım aynı anda el kaldırdık ama... İlk söz hakkı senin olabilir arkadaşım.
4: Babasından.
2: Hayır, biri annesinden öğrendi. İkiyi babasından öğrendi.
3: Doğru. İlk soruda puan Murat'a gidiyor.
2: Senin adına üzüldün Efe.
3: Kimse üzülmesin. Hala diğer soruları doğru cevaplayan herkes yarışmayı kazanabilir.
1: O halde ikinci sorumuz geliyor. Çocuğa 2'yi babası öğretmişti. Örnek verirken de bir meyveyi 2'ye kesmişti. Neydi o meyve?
4: Elma.
3: Tebrikler. 1-1 oldunuz. Elif'in ise henüz puanı yok.
1: 5 rakamı için verdiğimiz örnek hangisiydi?
0: 5 kardeş.
3: Tebrikler. Herkes 1 puan oldu. Ve geldik son soruya. Bu küçük çocuğun kaç kardeşi vardı?
4: Hiç kardeşi yoktu. Bir evin bir çocuğu demişti Agah dede.
3: Evet, doğru, tebrikler. Bugünün kazananı sen oldun Efe.
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.
2: Arkadaşım kazanmayı hak etti. Üstelik ben bugün bu yolculukta çok daha kıymetli şeyler kazandım. Agah dedenin masalını dinleyene kadar her gördüğünü ister, aç gözlülük eder, ondan ona geçer dururdum. Ama anladım ki bu çok büyük bir hata.
0: Hatanı görmene çok sevindim arkadaşım.
2: Bundan sonra asla aç gözlülük etmeyeceğim. Paylaşımcı olacağım ve bencillik yapmayacağım.
1: Çok güzel. O halde kimse kaybetmeyip herkes kazandığına göre şöyle güçlüce kocaman bir alkışlayalım bakalım birbirimize.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Asya.
0: Kurabiye ister misin Temel amca?
1: Allah razı olsun Asya. Eymeni yok mu?
0: Aa, fark etmedim. Ay, özür dilerim Eymen. Korkacağını düşünmedim.
2: Şey, ben korkmadım ki.
0: Belli.
2: Aa, bayılırım. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Aferin sana Asya. Allah senin gibi cömert insanları sever.
2: Allah cömert insanları sever mi? Demek Allah cömert insanları sever. Öyleyse benim de cömert olmam gerekir. Ne yapsam acaba?
0: Eymen!
2: Efendim Aslı?
0: Tokları bulamıyorum, gördün mü?
2: Ben toka takmıyorum ki.
0: Dalga geçme Eymen, ciddi bir şey soruyorum.
2: Şaka, gördüm tokalarını. Ama bu son görüşüm oldu. Belki sen de bir daha göremeyeceksin.
0: Nasıl yani?
2: Onları bir arkadaşıma hediye ettim.
0: Neden?
2: Cömert olduğum için. Temel amcam dedi ya Allah cömert insanları sever diye.
1: İyi de önce Asya'ya sorman gerekmez miydi?
2: Ha? Hiç aklıma gelmedi Temel amca.
0: Ama...
1: Başkalarına ikramda bulunmak güzeldir Eymen. Ama kendi eşyan değilse bunu yapamazsın.
2: Gerçekten düşünemedim Temel amca.
1: Neyse, olan olmuş. Hadi gidip Asya'nın gönlünü alalım. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Toka meselesi halloldu mu?
0: Evet Temel amca. Bir daha eşyalarımı izinsiz almayacağına söz verdi.
1: Aferin size. Bu arada çocuklar, yemek yapacağım ama hiç patates kalmamış. Daha dün almıştım halbuki.
2: Ben onları köpeklere verdim Temel amca.
1: Ha? Köpeklere mi?
2: Evet, cömertlik yaptım.
1: Ha? Cömert olmaya çalışman ve sokak hayvanlarını beslemek istemen çok güzel Eymen. Ama daha dikkatli olman gerekiyor.
2: Köpeklerin çiğ patates sevmediğini bilemedim Temel amca.
1: Eğer patatesleri alırken izin istemiş olsaydın... ...ben de sana köpeklerin çiğ patates sevmediğini söylerdim.
2: Özür dilerim. Ben izin almayı da unuttum.
1: Önemli değil Eymen. Cömert olmak gerçekten çok güzeldir. Ancak bunu yaparken büyüklerinden izin istersen... Hem daha doğru bir davranış olur, hem de kimin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmiş olursun.
2: Doğru.
1: Anlaştığımıza göre benimle çarşıya patates almaya kim gelecek?
0: Ben.

Ay, ay. Neredesin?

0: Benim enişte ben Zeki.
1: Of,
0: amma
1: Zeki
0: da korkak çıktın ha.
1: Çocuklar için bir ağaç ev yapacağım.
2: O da nereden çıktı?
1: Geldiğimizden beri kaç kere evi özlediklerini söylediler. Hatırlamıyor musun?
2: Doğru.

0: De bize ne kadar kaldı ya?
1: Aslında güzel fikir.
2: Kesin çocukların ilgisini çekecek.
3: Neymiş o ilgimizi çekecek olan? Ha, neymiş?
4: Neymiş?
5: Neymiş?
1: Yavuz,
5: söylediler mi?
1: Düşme.
2: Eğer bana yardım ederseniz size bir ağaç ev yapacağım.
0: Harika. Ama biz sana destek değil, köstek oluruz baba. Sen her şeyin en iyisini bilirsin. Değil mi Zeynep?
6: Bence Yusuf'a işten kaçılmaması gerektiğini kanıtlayabilirsin Zeynep. Hı?
3: Peygamber Efendimizin hayatı çalışmakla geçmiş. Çocukken çobanlık yapmış, yetişkin olduğunda ticarete atılmış, evlendiğinde hanımına yardım etmiş. Vaktini boşa harcamak istemezmiş. Hmm. Sen yine de bir işten kaçmaya devam etmek istiyorsan anneannemize örnek al.
0: Nasıl yani?
4: Dede Reçel.
6: Torunumun canı Reçel mi çekmiş? Uçak geliyor. Hı? Ama önce...
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Geçelim.
7: Çilek reçeline asla dayanamam.
4: Ama... Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ne diyorsunuz?
0: Aslında düşününce ben hepinizden daha hızlıyım. İhtiyacın olan tüm malzemeleri anında getirerek yardımcı olabilirim.
6: Ah şöyle.
3: Ben de kitaptan yapım aşamasını okur, size yol gösteririm.
8: Elimizden geleni yapacağız.
1: Hadi bakalım.
2: O zaman marş marş. Bana biraz odun bulun çocuklar. Ben de o sırada uygun bir ağaç seçeyim.
3: Tamam baba.
5: Enişte.
2: Efendim Zeki.
5: Yanlış anlamaz.

0: Sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyle Zeki.
0: Açı böyle yapılmaz. Bir kere yalnız olacaksın. Öyle 2-3 kişiyle olmaz bu iş. Tabii. Her adımını önceden düşünecek ve zekice bir strateji geliştireceksin.
2: Satranç mı bu Zeki? Ağaç ev yapacağız.
0: Tahtaymış, çanakmış, çömlekmiş. Bunlar bulunur baba. Ağaç evi ev yapan sevgidir, emektir. Ona duyduğun güvendir.
3: Bir tane de sen yap o zaman. Hem ağaç evin nasıl yapıldığını hepimize gösterirsin.
0: Mükemmel fikir enişte. Zaten her zaman senin akıllı bir insan olduğunu düşünmüşümdür. Tabii.
4: Orman bu tarafta. Ah Zeki, ah.
0: Ay, ay, ay, ay. Ha, tamam.
5: Dikkat et Zeki.
0: Oy.
6: Odunlarım! Ne oluyor Zeynep? Ne yapıyorsun?
7: Bunun bir pusula olduğunu biliyor musun?
6: Pusula mı? Bildiğin karınca yuvası bu.
7: Hayır, onu demiyorum. Karınca yuvalarının ağzı her zaman güneye bakar. Ha? Mesela kaybolduğunu düşün. Ha? Karınca yuvasına bakarak yönünü bulabilirsin. Ha. Burası güney olduğuna göre... burası da kuzey. Demek ki buralarda... doğu ve batı.
6: Peki ben bu bilgiyle ne yapabilirim?
7: Herhangi bir konuda bilgin olmuş olur ve bir iki yaşarız, yetmez mi? Babam nerede olursa olsun kıblenin yönünü nasıl buluyor sanıyorsun? Çünkü yönleri biliyor akıllım. Karınca yuvası da güneye bakıyor, kıble de.
0: Burada da odun varmış. Alayım bari. Hop. Görüşürüz.
6: Onlar benimdi dayı. Of, tekrar toplayacağız, iyi mi? Odun toplamak ne zor işmiş. Oynadığım oyunlarda tek tuşla topluyorduk.
0: Kolay gelsin ekip. Hep birlikte yaptıklarında başarabileceklerini sanıyorlar. Ağaç ev ekip işi değil, Zeki işi. Tabii.
7: Önce destek kirişlerini oluşturacağız.
3: Tahta. Çekiç. Matkap.

0: Hadi kalk, biz de yardım edelim.
1: Yardım edeyim mi Zeki?
2: Gerek yok, gerek yok. Tek başıma hallederim. Benim bazıları gibi yardıma ihtiyacım yok.
3: Ucuz yırttık.
1: Yardıma ihtiyacın olmadığına emin misin?
2: İşler pek beklediğim gibi gitmiyor.
4: Sanırım bir şey eksik. Aklıma bir şey geldi Ökeş. Köy meydanına gidebilir misin?
5: Giderim tabii. Ne alacağım?
4: Biraz renk katacağım. İşte şimdi her şey tamam.
0: Hayır değil efendim. Yere dökülen ne varsa topladım.
4: Zeki,
2: tuttum. Evim bitince size tüm aşamaları tek tek anlatacağım. Siz de farklı bir açıdan bakmış olursunuz.
5: Gerektiğinde yardım istemek önemli.
6: Çok komikti.
7: Ekiple beraber çalışmayınca nasıl düştü?
2: Ya üstüne odunlar da çirik çıkmasın mı? Yoksa oha, herkese bir ağaç ev yapardım.
6: Yok yok, ben anladım. Bu işin sırrı iyi bir takım olmakta. Herkes birbirine...

0: yardım etti. Etmeseydi ev bu kadar da güzel olmayacaktı.
1: İnsanlar, hatta tüm canlılar birbirine ihtiyaç duyar. Bu küçük filiz büyümek için güneşten sıcaklık, yağmurdan nem alacak. Toprak ona yuva olacak. Doğadaki her şey birbirinin yardımını kabul eder.
2: İnsan yardım etmeye ve yardım almaya her zaman hazır olmalı, değil mi?
3: Ve o zaman şöyle söyleyeyim. Haklısın baba. Kabul etmeli insan yardım eli bulunca. Ama işin başında zeki usta olunca her işini yapar büyük bir ustalıkla.

0: tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Sonsuz bir nimet dünya. Bir yanı umman, deniz, göl. Bir yanı uçsuz bucaksız çöl. Bunu görüp de ibret almalı kul. Mevla bunun için vermiş akıl. Evet efendim, oynanmasını istediğiniz konuyu heybeye atınız. Evet, bugünün konusu bakalım ne çıkacak? Görgü. Oo, harika bir konu bu. Görgü, toplumsal yaşamı daha düzenli bir hale getirir. Kişiler arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Ekibi sahneye davet etmeden önce sizlere bir soru sorayım müsaadeniz olursa. Ha?
2: Olur tabii, sor bakalım.
1: Çocuklarımıza görgü kurallarını öğretmenin en kolay yolu nedir?
2: İşte canım ya. Onları karşımıza alıp konuşmak.
3: Tane tane anlatmak.
4: Tatlı dille, kızmadan, kırmadan söylemek.
5: Yahu, bu dediklerinizin hepsi iyi hoş da asıl önemlisini söylemediniz.
6: Neymiş o?
5: Önce kendimiz uygulamalıyız. Çocuklarımız bizden gördüklerini yaparlar. Biz görgülü davranırsak onlar da bizden görüp öğrenir. Bu işin en kolay yolu budur işte.
1: Harika! Birbirinden güzel cevaplar geldi ama en güzel cevabı amcamız verdi. Önce amcamıza kocaman bir alkış alalım. Sonra da görgü konusunda nasıl bir oyun oynanacakmış görelim. Hanım, ellerine sağlık. Yemeklerin hepsi harika görünüyor. Hadi afiyet olsun.
7: Dur baba. Yemeğe başlamadan önce bir şey yapmayı unutmadık mı?
1: Haklısın oğlum. Yemeğe başlamadan besmele çekmek gerek. Aslında içimden söylemiştim ama haklısın. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Baba dur. Unuttuğum bir şey daha var.
1: Neymiş o?
7: Fotoğraf çekmek.
1: Allah Allah. Yemeğe baş...

0: başlamadan evvel besmele çekmenin önemini biliyorum ama fotoğraf çekmenin önemini hiç duymamıştım.
1: Oğlumuz ailece güzel bir hatıramız olsun istiyor babası. Fena mı?
0: Doğru. Hadi çek bakalım.
2: Harika oldu bu fotoğraflar.
1: Biz girdik mi kadraja? Sanki pek görünmedik gibi.
3: Yok anne yok. Siz girmediniz. Ben yemeklerin fotoğrafını çektim zaten.
0: Hoppala. Ailece bu güzel sofrada toplanmışız. Hatıra olsun diye bizi çekeceğine neden yemekleri çektin oğlum?
3: Sosyal medyaya koyacağım baba.
1: Neden?
3: Anneciğim, bu bir akım. Herkes yiyip içtiği şeylerin fotoğrafını paylaşıyor.
0: Neden?
3: Akım dedim ya. Akım, akım, akım. Güzel güzel yemekler, böyle harika tatlılar, böyle leziz içecekler paylaşılıyor.
0: Neden yahu, neden?
3: Güzel şeyler yiyip içtiğimizi göstermek için. Bazen de sağlıklı, organik yiyecekler diye paylaşımlar yapılıyor. Ama hepsi çok güzel.
1: Peki oğlum, o yiyecekleri görüp de alamayacak kişilerin canı çekmez mi?
0: Öyle ya. Biz zamanında elimize bir elma alıp sokağa çıkmak istesek annemiz uyarırdı. Oğlum, elmanı evde ye, öyle çık sokağa. Arkadaşlarının canı çeker, ayıp olur derdi.
1: Şimdi nasıl olur da herkes böyle yiyip içtiğini gözler önüne serer?
0: Yani çok özel bir yemektir, tarifini paylaşırsın. Çok şık bir yemektir, sunumun güzelliğini paylaşırsın. Bu bir şekilde hizmete teşekkür etmektir. Ama bunun alışkanlık haline gelmesi, bakın ben de bunu yiyorum demek için yapılması düpedüz görgüsüzlüktür.
3: Anne, okuldaki öğretmenlerimle üniversite tercihlerim hakkında biraz konuştum.
1: Harika. Ne dediler?
3: Matematik ağırlıklı bir yere gitmemi istiyor hepsi.
1: Haklılar. Sen bu konuda çok başarılısın.
4: Anne, senin en sevdiğin renk hangisi?
1: Mavi kızım. Garip, bence de matematik ağırlıklı bir bölüm seçmelisin.
3: Başarabilir miyim?
4: Abi, sen karanlıktan korkar mısın?
3: Sonra konuşalım Merve. Yani başarısız olursam diye çekiniyorum.
4: Ya bir söylesene.
3: Canım, şimdi bir şey konuşuyoruz. Sonra konuşuruz, sonra.
4: Ya söyle, hadi söyle ya.
1: Merve, iki kişi, özellikle de büyüklerin kendi aralarında bir şey konuşuyorsa onların sözünü kesmek görgü kurallarına uymaz kızım.

0: ver. Bakkal, duymadın mı? Ekmek istedim. Hey bakkal, kime diyorum?
1: Ekmek yok. Hı?
0: Var ya işte, dolapta görüyorum ben.
1: Hı. Dolapta ekmek var ama sana ekmek yok.
0: Neden?
2: Sana ekmek satmak istemiyorum.
1: İlle de ekmek istiyorsan...
2: Babana söyle, gelip o alsın.
0: Ya peki, babama söyleyeyim de gör.

0: İşte bu bakkal bana ekmek satmadı baba.
1: Selamın aleyküm.
2: Ha, aleyküm selam.
1: Ekmek yok mu acaba?
2: Var beyefendi.
1: Peki az önce oğluma neden ekmek vermeyip benim gelip almamı söylediğinizi sorabilir miyim?
2: Elbette. Oğlunuz dükkana girdiğinde selam vermedi, güler yüz göstermedi. Ekmek isterken rica etmek yerine emir verir gibi konuştu. Tavrını düzeltmesi için bir süre sessiz kalıp hatasını anlamasını umdum. Ancak tavrını düzeltmeyince ona ekmek veremeyeceğimi söyledim.
1: Şimdi anlaşıldı.
2: Yani ben ona ekmekleri verip göndersem hatasını anlamasına yardımcı olmazdım. Siz gelirseniz size durumu anlatırım. Böylece hatasını anlamasına belki yardımcı oluruz diye düşündüm.
1: Çok iyi düşünmüşsünüz. Allah

0: Oğlum, kibar ve görgülü kimseler bir yere girdiğinde, biriyle karşılaştığında evvela selam verir, hal hatır sorar. Bir şey isteyecekse rica eder.
1: Ve asıl önemlisi de lütfen demeyi ihmal etmezler.
0: Bizler teşekkür etmeyi ve gerektiğinde de özür dilemeyi bilmeliyiz oğlum.
2: Şey, anladım. O halde öncelikle bakkal amca, az önceki kaba davranışımdan dolayı sizden özür dilerim.
1: Hı? Özrün kabul oldu ufaklık.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Bu meseleyi böylece çözdüğümüze göre, eğer baban da izin verirse, sana bir şeker hediye etmek isterim.
2: Hey, yaşasın.
1: Bir şey unutmadın mı?
2: Unutmadım amcacığım. Baba, bakkal amcanın hediyesini kabul edebilir miyim?

0: buralarda bir yerde olması gerekiyor.
1: Baba, kaç saattir arıyoruz? Artık vaz mı geçsek?
0: İşte orası olmalı.
1: Bulduk mu? Ben hemen bakayım.
2: Hoş geldin delikanlı. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Biz Saf Ender amcayı arıyoruz da. Acaba burası onun dükkanı mı?
2: Ender abi birkaç ay önce buradan taşındı.
1: Ya, tamam, sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı işler.

0: Zemzem. Sonunda durdun. Sayende nefes nefese kaldım. Sahaf Ender. Bulduk, bulduk.
1: Ne kadar hızlısınız maşallah. Fülfülle size zor yetiştim.
0: Peki buna ne diyeceksin baba?
1: Vay, aferin size. Ne duruyoruz? Hadi içeri girelim.
0: Hadi Zemzem, kedicik gitti, korkma.
2: Ah be çocuk, ne yaptın böyle?
3: İstemeden oldu Ender Usta. Ender amca, birileri geldi.
2: Buyurun, hoş geldiniz. Var mı aradığınız bir kitap?
1: Ben... Kitap değil.
2: Delikanlı için mi baktınız yoksa? Çok güzel hikaye kitaplarım var. Tam sana göre.
0: Teşekkür ederim. Kitap okumayı çok severim. Ama biz kitap için gelmedik.
1: Ender abi, ben Abdullah. Yıllar önce senin misafirin olmuştuk.
2: Abdullah mı? Allah Allah. Kusura bakmayın, çıkaramadım.
1: Peki, fülfül desem?
2: Fülfül mü? Vay, Kabe yolcuları. Hatırladım. Bu yakışıklı delikanlı kim peki?
1: Oğlum Murat.
2: Oo, maşallah delikanlı. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ender amca. Kuşumuz Zemzem.
2: Bu da bizim mavişimiz.
0: İyi anlaştılar galiba.
2: Buyurun, buyurun. Üst kata çıkalım. Oğlum hadi, bize bir koşu çay kapıp geliver. Misafirlerimiz var. Görüşmeyeli hayli uzun zaman oldu.
1: Evet, öyle Ender abi. Hala eşimle yad ediyoruz o zamanları.
0: Ender amca, babam senden çok bahsetti. Senin için kitap kurdu diyor.
2: Öyle mi? Sağ olsun. İşte, öyle sayılırım biraz diyelim. hangi rüzgar attı sizi buraya bakalım?
1: Kabe'ye giderken eski dostları ziyaret edelim dedik.
2: Yeniden o mukaddes topraklara yolculuk ha? Ne kadar güzel. Beni ziyaret etmeden gitseydiniz darılırdım doğrusu. Tarık gel otur, misafirlerimizle tanış. Tarık hem benim çırağım hem de arkadaşım. Ben yokken buralar ona emanet.
3: Sağ ol usta. Merhaba.
0: Memnun oldum Tarık.
2: Bak Tarık, Murat ve Abdullah Kabe'ye gideceklermiş.
3: Zor olmuyor mu yolculuk?
0: Zor ama çok eğlenceli. Bu sayede ne güzel dostlar ediniyoruz üstelik.

0: Az kalsın düşüyordu.
1: Hı? Zemzem. Kime diyorum ben?
0: Ustamın Surre Alayı tablosu. Çok sever bu tabloyu.
1: Surre Alayı mı?
0: Evet. Eskiden hacca gitmek isteyenler İstanbul Üsküdar'da toplanırmış.
1: Sonra?
0: Develeri süsleyip üzerine bir sepet kondururlarmış. Altın, gümüş, değerli eşyalar.

0: Bütün bunları Mekke'ye mi götürüyorlar?
1: İşte Hicaz bölgesine.
0: Hicaz mı?
2: Hicaz. Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgenin ismi.
0: Ha, tamam.
2: Aylarca süren bir yolculuk sonrasında Mekke'ye varırlarmış.
0: Birkaç motosikletliyle yola çıksak biz de Suriye alayı olurduk herhalde.
3: Muhabbet koyu ama akşam olmak üzere. Hadi buyurun bize gidelim.
2: Ender abi sağ ol. Hiç zahmet vermeyelim.
3: Öyle şey mi olurmuş? İtiraz istemem.
0: Baba burada kalsak olmaz mı?
2: Ender abi eğer sorun olmazsa biz burada kalsak.
3: Sorun olmaz da.
0: Burası çok ilgi çekici. Kitap kokusu içinde uyumak çok heyecan verici olmalı.
3: Aslında içime hiç sinmedi ama sırf delikanlı çok istiyor diye tamam diyorum.
0: Teşekkürler Ender amca. Oho, bir bilsen biz bu yolda nerelerde uyuyoruz. O zaman koltuk benim. Suriye alayındakilerden biri olmak isterdim.
2: Murat, hadi ışığı kapat da uyuyalım.
0: Tamam baba. Durun durun. Beni de bekleyin. Durun. Beni de götürün.
4: Adın neydi delikanlı?
0: Murat.
4: Çok mu istiyorsun bizimle gelmeyi?
0: Hem de öyle çok istiyorum ki.
4: Burada yolculuk etmeye ne dersin?
0: Az kalsın düşecektim. Babam nerede peki? Baba.
2: Günaydın oğlum, sakin ol. Heyecanlı bir rüya görüyordun sanırım.
0: Uf, evet. Sadece bir rüyaymış. Günaydın babacığım.
5: Günaydın Maviş.
0: Günaydın Tarık.
1: Aa, Murat, uyanmışsınız bile. Size de günaydın.
0: Ben de sana yardım edeyim.
1: Sağ ol. Şunları uzatır mısın?
0: Burada hacla ilgili kitap var mı?
1: Var tabii. Şunları dizeyim, ben sana bulurum.
5: Günaydın usta.
3: Oo, size de günaydın çalışkan çıraklar. Gelirken simit aldım. Misafirlerimizle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım.
2: Zahmet etmişsin Ender abi. Biz bir şeyler atıştırırdık.
3: Olur mu öyle şey? Kaç yıl sonra görüşmüşüz şurada. Ne zahmeti?
5: Ben hazırlarım usta.
3: Hadi bakalım aslanım.
0: Bekle, ben de geliyorum Tarık.
3: Tarık, bu kolideki kitaplar merdivenin altındaki kitaplığa yerleşecek.
5: Tamamdır usta.
0: Bu kitapların hepsini Ender amca okumuş mu?
1: Ender ustam çok bilgili. Bence hepsini okumuştur.
0: Sen de kitap okumayı seviyor musun?
1: Seviyorum tabii ki. Sevmesen burada ne işim var?
0: Öyle. Burası ne böyle?
1: Ender amcanın gizli odası varmış demek.
0: Belki bu odadan onun bile haberi yoktur.
1: Haberi olduğu kesin. Çünkü bu kitabı geçen yıl beraber almıştık. Buraya koymuş. Buradaki kitapların neredeyse tamamı tarihi eser gibi. Gel, şu üstteki kitaplara da bakalım.
0: İyi misin?
1: İyiyim. Sakarlık işte.
0: Tarık bak. Surre alayı. Yukarıdaki tablonun ismi de buydu. Osmanlı döneminde hacca gidecek olanlar ayrılık çeşmesi denilen yere toplanırdı. Bu alay hep beraber yola çıkardı.
3: Binlerce kişinin olduğu bir alay.
0: Ha?
3: Sizi meraklılar sizi.
1: Usta özür dileriz. Biz kitapları diziyorduk. Birden...
0: Aslında benim yüzümden oldu. Tarık'a kızmayın lütfen.
3: Neden kızayım? Burası gizli değil ki zaten. Burada değerli kitap...

0: kitaplar var. Çok eski kitaplar. Fazla ışık görmemeleri gerekiyor.
1: Surre alayını anlatan bir kitap bile var. Biliyor musun baba? Eskiden develerle gidilirmiş hacca. İstanbul'dan Mekke'ye deveyle git git bitmez.
2: Sizinkinin de deveden farkı yok.
1: Olur mu? Onlar Kabe'ye ulaşana kadar biz iki kere gidip geliriz.
0: Aslında develerin, atların, askerlerin, hacca gidecek hediyelerin bulunduğu bir kervan diyebiliriz.
3: Önce tablo, sonra bu kitap. Ne güzel denk gelmiş. İyi bulmuşsunuz.
1: Aslında kitap bizi buldu desek daha doğru olur.
3: Her şey için teşekkür ederiz Ender abi.
0: Ne demek? Her zaman beklerim.
1: Ender amca, bu değerli kitabı hediye ettiğin için teşekkür ederim.
0: İyi günlerde oku evladım.
1: Hoşça kal Tarık.
2: Tanıştığımıza çok sevindim. Güle güle.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? Tebessümüm ile hepinize selam.

Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

nasıl isterseniz Nil Sultan.

0: Hah, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Hı-hı, geleceğim.
0: Ne, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Lıkkımız kolul.
0: Rıkkımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Lıkkımız. Tornet'i kollayacağız. Beli var. Dikkat.

0: isimli kıbız.
1: Hop, geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Hacı Rıkkıbız, gidiyoruz.
0: Nil geliyor.
1: Nil, yavaş yavaş ya abicim.
0: Olur.
2: Bırak dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
0: Yorulmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: O yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
0: Ah, doydum şükür.
3: Afiyet olsun.
1: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
2: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
1: Ah, yoksa bulmaca mı?
3: Nil için özel hazırlık yaptık.
0: Benim için.
2: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
0: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
1: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.
0: Nil uçuyor.

0: ロック祭。
1: Beğenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
0: Hepsini mi?
1: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
2: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
1: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
2: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: Bakın ne buldum.
1: Sana demiştim. Aha!
0: Bak, ne çok ödüyüm var.
1: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
0: Hızlı olan kazanır.
1: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
0: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi bir yemedin mi?
1: Nil yeter. Bak işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Ah, gördün mü yaptığını? Ah. Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
0: Bağırdın bana.
1: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
0: Ama ikimiz yapacaktık.
1: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
0: Oradan nasıl alacağım?
1: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
0: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
1: Nasıl? İyi mi?
0: Dur. Şimdi bir adım sağ.
1: Oldu mu?
0: Tamam, tamam, yeter.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.

0: işte bir ödül harfi daha.
1: Değil. Arif'in R'si.
2: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
1: Peki öyle olsun.
2: Sonuncusu da İ. Özveri.
0: Bulmacanın cevabı Özveri Arif Baba.
1: Barekallah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
0: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
1: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı...

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamun aleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
5: Adem biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Böldüysem kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, parmağımı koydum zaten. Kaldığım yerden devam ederim.
0: Peki.
1: Buyur Hakkı baba, otur istersen.
2: Kaldığın yer.
0: Yok, gideyim ben. Bugün İsmail'i görmedim hiç.
2: Biz de görmedik Hakkı baba.
0: Bu arada ezberlerinizi çalıştıktan sonra birlikte çarşıya çıkalım. Birkaç malzeme lazım.
2: Ne lazım Hakkı baba? Eğer hafif bir şeylerse biz alıp gelelim.
0: Sağ ol Harun. Ağır biraz. Un ve yağ almam gerekiyor. Birlikte gidelim.
2: Un ve yağ mı? İçimden bir ses bunlarla güzel bir şeyler yapılır diyor.
1: Aklın fikrin yemekte Harun.
0: Neyse, işiniz bitince çıkarız çarşıya.
2: Tamam Hakkı baba.
0: Hadi selametle.
1: Nerede kalmıştım ben?

0: Tüh, yine çekmişim parmağımı ya. Hay Allah'ım.
1: Şaşkın ya.
0: Sağlıklı olduğumuz için ne kadar şükretsek az Hakkı Baba.
2: Öyle evlat. Sağlığın kıymetini sağlıklıyken bilmek zordur.
0: Elden kayınca bilmekse çok kolay.
2: Kesinlikle. Ama çoğumuz elden kayıp gidene kadar hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Sabır ve şükürden bir haberiz.
0: Sonra da şükretmeyi güzel günlerin, sabretmeyi ise kötü günlerin ibadeti sanıyoruz.
2: Güzel, çok güzel.
0: Estağfurullah.
1: Ben de öyle düşünüyorum aslında.
2: Eyvallah Haruncuğum.
0: Hakkı Baba.
2: Ne oldu Emin?
0: Şu bizim İsmail değil mi?
2: Bakayım. Dur hele, dur. Görünmeyelim hemen.
1: Limonatam var. Buz gibi limonatam var.
3: Ver bakalım bir bardak.
1: Hemen abi. Bereket versin. Limonata, buz gibi limonatam var. Buz gibi limonatam var. Limonata.
0: Ben gerçekten şaşkınım.
1: Ben de.
2: Bunda şaşıracak bir şey yok çocuklar.
0: Ama hiç bahsetmedi bize bundan.
4: Eğer bahsetmediyse utanmış demektir.
2: Evet. Eğer o utandıysa bizim de ona belli etmemiz uygun olmaz.
0: Peki ne yapacağız?
2: Kendisinin bu konuyu açmasını bekleyeceğiz.
4: Ya açmazsa?
2: Açmazsa biz de açmayacağız.
0: Peki İsmail bize derdini anlattığı zaman ne yapacağız Hakkı Baba?
2: Derdini dinleyeceğiz. Bakalım Mevlam neyler?
4: Neylerse güzel eyler.
2: Öyle. Fatma ile Zehra nerede yahu?
4: Ben seni anladım Hakkı Baba. Senin canın çay istemiş. Fatma ve Zehra bahane.
5: Senden de bir şey kaçmıyor Selim.
4: Kaçmaz. Madem kızların ortada yok, bugün de servis yapmak bize nasip olsun.
0: Olmaz hocam. Bu iş bize düşer.
4: Peki. Israra hiç karşı koyamam.
0: Sen niyet ederek hayra girdin. Biz de getirip hayra girelim. Değil mi Harun?
1: Hayır demek mümkün değil.
2: İşte böyle çocuklar. İnanın çok seviyorum sizleri.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: İsmail'den ne haber?
0: O gün siz kalktıktan sonra Taşhan'a geldi.
4: Sordunuz mu bir şey?
1: Sadece sabah kendisini göremediğimizi söyledik.
0: İşim vardı dedi sadece. Gitmedik biz de üstüne.
4: İyi yapmışsınız.
6: Selam.
0: Ay.
6: Özür dilerim. Burada hep unutuyorum sessiz olmayı.
0: Zehra abla aklımı aldın ya.
7: Pek almış gibi görünmüyorum. Maşallah. Pek akıllısın Emin.
4: Şimdi de gönlünü aldı.
0: Gerçekten de aldı.
4: Evet Zehra. Telaşlı gördüm seni.
7: Öğlen Taşan'a gittiğimde İsmail'i gördüm. Biraz dertleştik. Bana sabahları limonata sattığını söyledi.
4: Sorma. Hakkı Baba ve çocuklar da görmüşler.
0: Başka bir şey söyledi mi?
7: Ailesine biraz maddi destek sağlamak istemiş.
4: Ne güzel işte.
7: Ama çok utanıyor. Benim size bunu anlattığımı bilmiyor. Ama ben gizlemek istemedim sizden.
0: Canım bunun utanılacak nesi var? Geçen yaz ben de dondurma sattım.
4: Ben de mısır satardım çocukken.
7: Ne bileyim işte. Çok mahcup. Onunla konuşsanız mı?
0: Ne diyeceğiz ki?
7: İlle akşam da gideceğim diyor. Konuşsanız da yapmasa.
4: Yok olmaz. Ailesine destek çıkmak istemesi ve çalışması güzel bir davranış. Rabbimiz anne babasına merhamet eden Müslümanları sever. O da bu işi ailesine merhamet ettiği için yapıyor.
0: Peki ne yapacağız?
4: Onunla konuşulması gereken şey bu işi yapmaması değil. Bu işten utanmaması.
0: Ve bu işi yaparken diğer işlerini de aksatmaması.
4: Aynen öyle Emin'ciğim.
0: Hakkı Baba'dan akıl alsak mı?
4: İyi düşündün. Hadi çıkalım.

0: Çok iyi fikir ya.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
2: Ben Hacer'e söylerim, güzel bir poğaça yapar.
1: Ben de gidip yardım ederim.
2: Güzel olur.
0: Ben de mısır kaynatırım.
3: Bana bakın, ben mısır falan satmam ha. Çocukluğum mısır satmakla geçti, yeter de.
4: Yok hocam, sana iş düşmez zaten. Harun'la ben satarız.
1: Ne? Benim niye haberim yok?
3: Yo, haberin var.
1: Ne zaman söylediniz?
4: Az önce.
1: Tamam. Ama poğaça işi bende. Mısır zor iş.
4: Tamam. Mısır işi bende.
3: Her iş öğrenciye hocasından geçer. Küçük mısırcım benim.
2: Hadi çocuklar. Akşam pazarına yetişin. Ben de işlerimi bitirip Zehra ile birlikte eve gideyim. Hacer'e poğaça malzemesini götürelim.
1: Bugün çarşıdan un ve yağ almıştık ya Hakkı Baba.
2: Doğru dedin. Tamamen unutmuşum. Öyleyse gidip yardım edelim.
3: Merhametli insanın hali başka oluyor.
1: Ben de son işlerimi halledeyim.
2: Tamam Zehracığım, haberleşiriz.
1: Tamam Hakkı Baba.
3: Biz de gidelim artık. Hadi selametle kalın Hakkı Baba.
2: Siz de çocuklar.
4: Gördün mü bak, aynı yerde.
1: Gördüm gördüm. Ah benim duygusal kardeşim.
4: Yaklaşalım bakalım iyice.
1: Şey, görünce ne yapacaktın? Sen burada ne arıyorsun mu diyecektin.
4: Harun ya.
1: Şaka şaka, görmezden geleceğiz biliyorum.
4: Oh. Limonata. Buz gibi limonatalarım var. Limonata, buz gibi. Ne oluyor ya? Süt mısırım var. Taze mısırlarım var.
1: Poğaça. Sıcak poğaça.
4: Allah'ım, inşallah görmezler. Aa İsmail, kolay gelsin.
1: Hayırlı pazarlar İsmail. Kolay gelsin.
4: Size de kolay gelsin.
2: Ne yani? Hiç satamadın mı?
4: Kimse demedi ki bana çok bağırmam lazım diye.
3: Bana hiç bakma. Sana bağırma da demedim ben.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldin İsmail. Gel otur.
3: Sen limonatanı satabildin mi İsmail?
4: Şey, biraz işte. Limonata da içen olmamış pek.
1: Ben Hacer teyzenin poğaçalarının hepsini sattım.
5: Ha? Ne?
1: Şey, Hacer teyze ve ablamın yaptığı poğaçalar demek istedim.
5: Ha şöyle.
2: Elinize sağlık Zehra. Hepsi satıldığına göre güzel olmuş demektir.
0: Ne yani? Mısır satılmadıysa kabahat benim mi?
1: Şey, ben bildiğinizi bilmiyordum.
2: Neyi?
1: Benim limonata sattığımı.
2: Bilmiyorduk zaten. Seni satarken görünce öğrendik.
1: Şaşırmadınız mı?
3: Neden şaşıralım ki İsmail? Doğal bir şey bu.
4: Biz de kendi evlerimize destek olmak için poğaça ve mısır sattık.
2: Rabbim yardım edenlere yardım eder. Merhamet edenlere merhamet eder. Senin ailene destek olmak için limonata satman örnek alınması gereken bir hareket. Maşallah sana.
1: Allah razı olsun.
3: İsmail.
1: Efendim hocam.
3: Satılmadıysa bize birer bardak limonata ver bakalım. Parasını vereceğim ama.
1: Yo, olur mu öyle şey?
2: Olur olur.
3: Parasını almazsan istemem.
1: Şey.
0: Ya İsmail, mızıkçılık yapma. Selim hocadan bedava limonata içeceğiz işte.
3: Bismillah. İsmail, bu ne?
1: Limonata hocam.
3: Hani bunun şekeri İsmail? Bu limonata değil, bildiğin limon.
2: Neden çok az satmış anlaşıldı.
3: Ben anlamam arkadaş. Ismarlayacağım dediğinde kimse itiraz etmedi. Herkes içecek bunu.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?

0: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
1: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
0: Ya nedir?
1: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
0: Evet.
1: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
0: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
0: Ya peki neden?
1: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
0: Nasıl?
1: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
0: Evet.
1: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
0: Doğru.
1: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
0: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
3: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: güzel olmuş mu?
1: Bir bakayım. Yastık biraz eğri mi duruyor ne?
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Tam olmadı gibi.
0: Peki ya şimdi?
1: Daha düzgün oldu.
2: Benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Babacığım sence nasıl oldu?
2: Sanki yorganın ucu biraz aşağı sarkmış gibi duruyor. Yoksa bana mı öyle geliyor?
0: Şimdi oldu mu?
2: Hem de çok güzel oldu. Ellerine sağlık kızım.
0: Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Marangoz karıncanın hikayesini anlatacağım.
0: O karıncaya niçin marangoz demişler ki?
1: Sudan zarar gören ya da çürümekte olan ağaç, tahta gibi şeylerin içine yuva yaptığı için ona bu ismi vermişler.
0: Aa, bak halının üstünde bir karınca var.
1: Hani nerede?
0: İşte şurada.
1: Bahçeden gelmiş olmalı.
0: Öyleyse onu pencerenin kenarına bırakayım da arkadaşlarının yanına gitsin. Şuna bakar mısın? Küçücük bacaklarıyla nasıl da hızlı koşuyor.
1: Şimdi de dolaba doğru gidiyor. Galiba dolabın altına saklanacak. Biraz yoruldun galiba.
0: Evet, karıncalar konuşmak için antenlerini kullanıyorlardı değil mi?
1: Evet. Genellikle aralarındaki iletişimi sağlamak için antenleriyle birbirlerinin vücutlarına dokunurlar. Böylelikle...
0: Anten diliyle konuşmuş olurlar.
1: Ama marangoz karınca anten diliyle konuşamıyormuş.
0: Neden? Onun antenleri yok muymuş?
1: Varmış ama doğuştan antenleri çok kısaymış. O yüzden yani.
0: Tamam, anladım. Marangoz karınca diğer karıncalardan biraz farklıymış.
1: Evet. İlk başlarda bu duruma çok üzülüyormuş. Hatta odasına kapanıp hiç dışarı çıkmıyormuş.
0: Peki sürekli odasında oturduğu için canı sıkılmıyor muymuş?
1: Sıkılmaz olur muymuş hiç? Elbette sıkılıyormuş. Yine odasında tek başına oturduğu bir gün babası kapıyı tıklatıp içeri girmiş. Sonra da nazik bir dille şöyle demiş. Konuşmak sadece antenleri veya dudakları kullanarak yapılan bir şey değildir. Bunlar olmadan da düşüncelerini rahatlıkla anlatabilirsin. Pencereni açıp dışarı bakarsan ne demek istediğimi daha iyi anlarsın.
0: Az önce evimizin önünde bir simitçi gördüm. Annem ondan birkaç tane simit aldı.
1: Desene kahvaltıda simit yiyeceğiz. Bayılırım susamlı ve gevrek simide.
0: Simidi ben de çok severim de. Marangoz karınca dışarı bakınca ne görmüş?
1: Elbette senin gibi simit satan birini görmemiş. Dışarıya dikkatle bakınca tıpkı kendisi gibi antenleri kısa olan başka karıncaları da fark etmiş. Üstelik bu karıncalar oldukça neşeli görünüyorlarmış.
0: Peki onlar da marangoz karıncayı fark etmişler mi?
1: Evet, onu gördüklerinde hemen pencerenin önüne gelmişler. Sonra bir elleriyle başlarına dokunmuşlar. Marangoz karınca onların bu hareketinden hiçbir şey anlamamış.
0: Belki de başları ağrıyordur.
1: Marangoz karınca da ilk başlarda senin gibi düşünmüş ama meğer o karıncalar bu şekilde ona merhaba demek istiyorlarmış.
0: Nasıl yani?
1: Yani bir eliyle başına vuruyormuş gibi yapmanın işaret dilindeki adı merhaba demek oluyor.
0: Daha başka?
1: Daha başka işaret dilinde bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarı kaldırdığımız zaman iyi... Bir elimizi diğer elimizin üstüne getirdiğimiz zaman da akşam demiş oluyoruz. Aynı zamanda bu hareket gece anlamına da gelmektedir.
0: Anladım ben. Her iki hareketi birleştirdiğimiz zaman karşımızdaki kişiye iyi akşamlar veya iyi geceler demiş oluruz.
1: Aynen öyle. Maşallah çabuk öğreniyorsun.
0: Ben de sana işaret diliyle iyi akşamlar demek istiyorum. Önce parmaklarımın ucunu birleştirip yukarı kaldırıyorum. Sonra da elimi indiriyorum. Şimdi de bir elimi göğsümün hizasına getiriyorum. Diğer elimi de o elimin üstüne koyuyorum. Nasıl? Oldu mu?
1: Hem de çok güzel oldu. Aynını yaptın.
0: Peki işaret diliyle iyi sabahlar demek istediğimizde ne yapıyoruz?
1: Bunu da iki hareketle yapıyoruz. Önce bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sonra bu elimizi indiriyoruz. Daha sonra da bir elimizi havaya kaldırıp diğer elimizle bu elin üstünden, yani parmak uçlarını

0: Ayağından başlayıp bileğe kadar sıvıyoruz veya indiriyoruz.
1: Şimdi de ben sana iyi sabahlar demiş oldum.
0: Biraz daha çalışırsan işaret dilinin diğer hareketlerini de öğrenebilirsin.
1: Peki marangoz karınca ne yapmış? O da bu dilin hareketlerini öğrenebilmiş mi?
0: Babası ona pencerenin önünde görmüş olduğu karıncaların bir okula gidip işaret dilini öğrendiklerini söylemiş. Marangoz karınca ben de o okula gitmek istiyorum deyince babası da onu işitme engelliler okuluna kaydettirmiş.
1: Peki ya daha sonra ne olmuş?
0: Marangoz karınca burada bir sürü arkadaş edinmiş. Öğretmeninden ilk öğrendiği cümle ise şu olmuş. Başarmak için istekli olmalısın ve çok çalışmalısın.
1: Benim öğretmenim de hep şöyle der. İyi işlerde çalışıp çabalayın ki güzel bir karşılık göresiniz.
0: Marangoz karınca da bu şekilde yapmış. Çalışıp çabalamış ve sonunda işaret dilini öğrenmiş. Bu dili kullanarak diğer karıncalarla rahatlıkla konuşabilmiş.
1: Hikayemiz de burada bitmiş. Bak şimdi ben ne yapacağım?
0: Ne yapacaksın?
1: Birazdan görürsün. Olamaz.
0: Ne oldu?
1: Az önce pencerenin kenarına bıraktığım karınca tekrar içeri girmiş.
0: Evet evet ben de görüyorum. Duvardan aşağı doğru iniyor.
1: Şimdi bana bakmanı istiyorum.
0: Evet bakıyorum.

Yumurcanı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Alarm machine.
1: Olamaz. Arıyorlar. Gidemem. Gidemem. Yeniden rezil olamam ben.
2: Geldim, geldim.
3: Aa, dostum, henüz hazırlanmadın mı? Bak bana, nasıl olmuşum?

0: Mükemmel görünüyorsun dostum.
1: Hadi, bugün en yakın dostumuz kılıç balığı Mutlu'nun en mutlu günü.
2: Yıllar ne çabuk geçti. Yetişkin olduk. Ama o günler dün gibi aklımda.
1: Duygulanmanın sırası değil yengeç. Bugün Mutlu'nun düğünü var. Hadi, onu yalnız bırakamayız.
2: Yo, ben gelemem. Ona mutluluklar dilediğimi söyle.
1: Tabii, hatırladım. Sen korkuyorsun.
3: Hem de çok.
1: Hala vaktimiz var. Öğretmen hanım ve yavru balıklar bize yardımcı olacaktır.
2: Emin misin? Gerçekten bana yardım edebilirler mi?
1: Hadi, bana güven dostum. Bu endişeni bugün yeneceğiz.

0: yine olmadı.
1: Sarı! Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz.
2: Sarı! Sarı nerede?
0: Sarı!
2: Sarı!
0: Eyvah!
2: İşte sarı!
0: Sıkıştım!
3: İncilerim maşallah. Allah neşenizi artırsın. Ancak pufun rengi sarı değil ki. Kıpır ve lilanın rengi sarı.
1: Doğru, şaşırmışız.
4: Kazu ve yengeç geliyor.
5: Hayırlı günler arkadaşlar.
3: Hayırlı günler Kaju ve yengeç.
4: Yengeç hayırdır? Moralim bozuk gibi.
1: Seni hiç böyle görmedik.
5: Bugün en sevdiğim dostum kılıç balığı Mutlu'nun düğünü var. Ama ben gidemiyorum.
6: Neden? Hasta mısın?
5: Turp gibi sağlıklı. Ama sorun şu ki halk oyunları oynamaktan korkuyor. Halay çekmeyi bilmiyorum. Her seferinde ya birinin kuyruğuna basıyorum... Ya da düşüyorsun.
4: Halay mı? O ne ki?
3: Halay çekmek, çifte telli oynamak, zeybek ve daha fazlası. Bunlar halk oyunları incilerim.
2: Çok eğlenceli.
5: Ben hiçbirini yapamıyorum.
4: Ama sen her işi yapabilen yengeçsin. Bence bunu da öğrenebilirsin.
5: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Yaparım değil mi?
3: Hep birlikte öğrenmek ister misiniz?
2: Evet!
3: Yöresel kıyafetlerinizde hepiniz harika görünüyorsunuz. Önce herkes yüzgeçlerini birleştirsin bakalım.
0: Kıskaçların çok sert yengeç.
5: Affedersin dostum.
0: Şimdi oldu.
3: Halay halk müziği.

0: 3 adım ileri, 1 adım geri. Hadi bakalım, izliyorum sizi.
1: 1, 2, 3.
2: Daha yavaş olmalısın yengeç. Yapamıyorum, yapamıyorum.
0: Yapabilirsiniz, yapabilirsiniz.
1: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. 1, 2, 3 ileri, 1 geri.
3: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. Yapıyorum sanki.
0: Ve yeniden müzikle. Hadi Kaju, salla mendilini.

0: できる。
1: Gündür elektrikler yok. Dondurma bile yiyemiyorum. Çünkü buzdolabı elektrikle çalışıyor.
2: Duyduğuma göre elektrik santralinde fırtına sonrası bir aksama olmuş. İnşallah yakın zamanda düzelir incilerim.
3: Ben mumları ve kandilleri de çok sevdim ama.
1: Sütlaç, iyi misin?
3: Her yer karanlık. Önümü göremiyorum ki.
4: Karanlıkta resim yapması çok zor oluyor. O da ne?
5: Beni gölgemden tanımalısınız yavru balıklar.
1: Tabii ki yengeç.
5: Telefonumu şarj edemedim. Elektrik yok malum. Kimseye ulaşamadım. Ama öğrendiğime göre sabah elektrikler gelmiş olacak.
0: Yaşasın!
1: Acaba elektrik nasıl oluşuyor?
5: Güzel soru. Bunu öğrenmek için bir yer biliyorum.
3: Sahi mi?
2: Tabii ya. Enerji adası.
4: Aa, tamam hatırladım. Babam bir dönem orada çalışmıştı.
2: İncilerim, yarın enerji adasına gidiyoruz. Elektriğin nasıl üretildiğini öğreniyoruz.
0: Yaşasın!

0: Nerede kaldın Sütlaç? Seni beklemekten bütün enerjimiz tükendi.
1: Abartma Kıpır. Enerjin gayet yerinde.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Evde rüzgar gülü yaparken dalmışım. Hemen yetiştim.
3: O zaman herkes hazırsa... Enerji Adası'na gidiyoruz.

0: Enerji Adası'na hoş geldiniz yavru balıklar.
1: Hoş bulduk.
2: Yeni işin hayırlı olsun yengeç.
0: Teşekkürler puf puf balık. Hey Sütaç, o rüzgar gülü mü?
3: Evet, kendi yüzgeçlerimle yaptım.
0: O zaman şu tepeye bakın.
1: Kocaman rüzgar gülleri.
4: Bunlar ne işe yarıyor?
0: Fazla yaklaşmasam daha iyi olurdu. Rüzgar gülleri rüzgar sayesinde döner ve enerji açığa çıkar.
5: Böylece bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp kullanırız.
2: Şuraya bakın.
4: Ne kadar hızlı akıyor.
0: Temiz enerji.
3: Temiz enerji nedir öğretmenim?
5: Tıpkı rüzgar gücüyle olduğu gibi su gücüyle de elektrik üretilir incilerim. Ve çevreye zarar vermediği için bu üretim şekline temiz enerji denir.
4: Şu altın renkli camlara da bakın.
3: Güneş vuruyor camlara.
0: Ve bir temiz enerji daha. Güneş enerjisi de elektrik üretiminde kullanılır.
1: Ve çevreye zarar vermez.
5: Aferin incilerim. Hemen anladınız. Elektrik günlük yaşamımızda önemlidir. Onun sayesinde aydınlanırız. Televizyon izleriz. Aletlerimizi şarj ederiz.
3: Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Nasıl da dönüyor gördün?

0: Ah, gençlik. Ah.
1: Elektrik hayatımızı kolaylaştırır. Ancak elektrik kullanımında dikkatli davranmalıyız. Böylece zarar görmeyiz. Anlaştık mı incilerim?

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Ayla Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına.

0: kişiydi. Yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
1: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
0: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim, onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
2: "Yayla ne güzel!"
0: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
3: İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
0: Cevap. Mercek. Ve bir soru daha.
3: Mercek nedir?
0: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
3: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
0: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
1: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
0: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
1: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır.
0: Ayla,
2: ben de bakmak istiyorum,
0: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
2: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
0: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
3: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
0: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
2: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
0: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
3: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
0: Diye düşündü. Kararını verdi.
3: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
0: Sonra,
3: yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
0: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
1: Aa, doğru,
0: baba devam etti.
2: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun. Ne güzel.

bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız.

0: Hey. Nereye gitti?
1: Ya o tarafa ya da bu tarafa gitti.
0: Emin misin?
1: Yani şimdi söyledim ama kim bilir, belki de...
0: Belki de ne? Ne belki de? Toplam iki yol var. Başka nereye gidecek? Bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Düşünüyorum, bekle. Bu yollardan ikisi de çıkmaz sokak.
1: Nereye çıkmaz?
0: Mesela size çıkmaz. Çıkmaz. Bekleyelim burada. Nasıl olsa buraya geri gelecek. O fermanı elinden almamız lazım. Yoksa biteriz.
2: İmdat! Felaket!
0: Ha? Ne oldu?
2: Aman Allah'ım.
0: Yahu ne oldu, söylesene.
2: Felaket, felaket.
0: Tövbe ya, çatlatma insanı, ne oldu?
2: Çıkmaz sokakmış.
1: Yine yaptı.
0: Gördük, koş hadi.
1: Acaba nereye çıkmış?

0: yapmadı.
1: Yahu sus! Ay hak!
2: Bak bak bak bak bak. Hacivat değil mi o?
3: Be!
2: Aynen öyle. Hayırdır inşallah.
1: Karagözüm tut.
2: Tuttum Hacı Cavcav. Kayboldular. Kaybolmamışlar. Başımızın belada olma ihtimali. Sence yüzde kaç keçi?
3: Be.
2: Bence de.
4: Koş!

0: Öldüm, bittim. Ama adamlara da kaybettirdik izimizi. Sende durumlar nasıl keçi?
1: Keçi.
0: Şişt. Keçi. Neredesin? Amanın. O askerler keçiyi aldılar. Suyla pilav yaptılar. Mükellef bir sofra kurdular. Beni çağırmadıkları yetmezmiş gibi. Bir de zalim komutanı baş köşeye oturttular. Komutan önce keçinin suyuna pilavı yedi. Sonra keçinin etine biryanı yedi. Yedi. Amanın keçi. Neredesin? Ya ne ara çıktın oraya sen? Hayal görür oldum senin yüzünden. Yürü, gidiyoruz. Dengesiz otçul.

0: Çok güzel yazmışlar. O kadar güzel yazmışlar ki aman Allah'ım. Yok böyle güzellik. Böyle daha güzel oldu. Bakalım ne yazıyor. Dur ya. Acele ettirme. Diyor ki... Doğru dedin keçi. Ben okuma bilmem ki. Ne yaptık? Hacivat neden verdi ki bunu bana? Allah Allah. Hacivat'ı an, sopayı hazırla.
1: Oo, Karagöz'üm. Görüyorum iyisin maşallah.
0: Neden olmayayım?
1: Ne bileyim. Askerler kovaladı ya.
0: Seni de kovaladı. Ama fermanı bana verip kurtuldun. Şimdi de bakalım. Ne yazar bu fermanda?
1: Bilmem. Ferman işte.
0: Yahu bildik ferman olduğunu. Ne yazıyor dedik.
1: Önemsizdir yahu.
0: Bu önemsiz şey için mi ikimizi de dünyanın öbür ucuna kadar kovaladılar?
1: Dünyanın öbür ucu mu? Gerçi sen de haklısın. Şu birkaç köhne sokak senin bütün dünya. Benim gibi diyar diyar dolaşmadın ki dünyanın kaç bucak olduğunu bilesin.
0: Gösteririm ben sana şimdi dünya kaç bucak. Çabuk oku şu fermanı. İşim var benim.
1: Güzel bir ferman bu. Çok güzel yazmışlar.
0: Onu ben de anladım. Ne yazıyor?
1: Diyor ki... Öyle bir müjde gelecek ki... Ülke şenlenecek... Çiçekler açacak... Böcekler uçacak... Keçiler kaçacak. Nasıl da hoşuna gitti. Bir de diyor ki... Karagöz'e söyleyin... Kendisini askerlerin kovaladığı bir garibanı... Bu müşkülden kurtarmak kadar sevap şey yoktur. Gönlünü.

0: Ferah tutsun.
1: İlk paragrafı sultan, ikinciyi de kadı yazmış herhalde. Yahu kime ne benim sevabımdan. Bu işte bir bitkinliği var Hacivat. Demedi deme. Çelebi efendi. Gel hele gel. Şu fermanı bir okuyuver bana.
2: Hangi ferman Karagöz?
1: Hacivat, fermanı ver.
0: Hangi ferman?
1: Yahu az önce tuttuğum ferman.
0: Az önce ferman mı tutmuşum?
1: Yahu çıldırtma insanı. Uzat şu fermanı.
0: Ölürüm de vermem.
1: Vermezsen de ölürsün.
0: Aman, o da ne?
1: Aferin keçi. Ver bakalım şunu. Yahu versene.
0: Vermem.
1: Ver dedim.
0: Olmaz.
1: Yahu benim o ferman.
0: Hayır, önce bendeydi.
1: Ama bana verdin.
0: Şimdi de sen bana verdin.
1: Ben oku diye verdim.
0: Ben de okudum.
1: Okumadın, attın.
0: Atmadım.
1: O zaman Çelebi Efendi okusun da görelim.
0: Okumasın.
1: Neden?
0: Bilmem.
2: Bu ferman ordu komutanı Asal Han tarafından yazılmıştır. Bu ferman sultana özel yazılmıştır. Her kim ki bu fermanı sultan haricinde okursa cezalandırılır. En son kimin elinde görülürse bu fermanı taşıyan kişi...
1: Al şunu yahu.
0: Bana ne? Senin o.
1: Az önce benim diyordun ya.
0: Senin için okumadan önceydi o. Gidip yerine bırakacaktım.
1: Şimdi git bırak.
0: Artık herkes biliyor. Çok şahit var.
1: Ben bilmem. Al şunu.
0: Almam.
1: Yahu al.
0: Almam dedim ya.
1: Madem öyle, ne diye çaldın sultanın fermanını?
0: Yahu çaldığımı kim söyledi? Hırsız mıyım ben?
1: Ya ne oldu?
0: Askerler yanımdan dört nala giderken...
1: Dört mü?
0: Evet Karagöz, dört. Ya takıldın şeye bak Allah aşkına.
1: Tamam tamam. Anlat bakalım.
0: Dört nala giderken...
1: Nal mı?
0: Tamam be. Anlatmıyorum.
1: Ya tamam. Bir daha soru sormayacağım. Anlat sen.
0: Tövbe tövbe. Neyse. Efendime söyleyeyim. Fermanı benim ayağımın dibine düşürdüler. Yeter ya.
1: Sustu.
0: Ben de fermanı alıp askerlere vermek istedim. Ama yetişmek ne mümkün. Önemlidir belki deyip açıp okudum.
3: Karşılaştığım manzara bu.
1: Yahu askerlere anlatsaydın ya bunu.
0: Gel de anlat. Adamlar dinlemiyorlar ki.
1: Sen de haklısın. Peki bir yere atıverseydin?
0: Ya önemliyse Karagöz. Ya benim yüzümden savaş çıkarsa... Ya benim yüzümden ülke yıkılırsa, ya benim yüzümden...
1: Tamam tamam anladık, o da doğru. Peki şimdi ne yapacaksın?
0: Bilmem, düşünmedim.
4: Bulduk hırsızları komutanım, gelin.
0: Çıkarı gözüm kaç.
1: Kaçtım Hacı Cavcav.
5: Ferman keçi de yakalayın.
6: Emredersiniz komutanım.
7: Yaktın keçiyi Hacivat.
1: Yandı keçi büryan oldu. Yanında bol köpüklü ayran oldu.
7: Komutan, bandı ekmeği suyuna. Keçi, sen nasıl düştün bu oyuna?

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da...

0: Hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
4: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
4: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
0: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
3: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
4: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
4: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
5: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
5: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
1: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
1: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
3: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
4: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
3: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
7: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar.
7: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
7: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
5: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
7: Ve çok sessizce.

0: e kad ljunom geliyo?
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
1: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle.
0: Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
3: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Aa, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
5: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
5: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
7: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
8: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anneyi...

0: hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
1: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
2: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: biraz bizimle takılmaya ne dersin baba? Evet, ne dersin koca babam?
1: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
2: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı.
0: Ne oynayacağız baba?
1: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
0: Neymiş bakalım?
1: Boyalarınız hazır mı?
0: Hazır.
1: Peki ya kağıtlar?
0: Evet.
1: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
0: Hayır. Yani hayır.
1: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
1: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
1: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
0: Yaşasın. Oturan adam. Hayır.
1: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
3: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
1: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
1: Ne buldun?
0: Hasta adam o. Oyna falan yapalım hasta adam.
1: Hayır, iyiyim. Sağ olun.

0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
1: Yavrum gelin çocuğum.
2: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
3: Hı?
1: Dışarıda mıydın?
3: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
1: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
3: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
1: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
3: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
1: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
3: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
1: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
3: Aklına gelen bir şey var mı?
1: Ablama sormak.
3: İyi fikir, o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
0: Bize doktor de anne.
3: Doktor Eren. Doktor Ceren. Hayırdır?
0: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
4: Şş, biraz gıdıklanacaksın baba.
2: Gıdıklandım ama Emel.
3: Şş. Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
0: Hasta adam önce Allah'a sonra bize emanet anne.
4: Siz biraz uzanın.
1: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
0: Doğru. Bir dakika lütfen. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder.
4: Tedavimiz uzun sürecek.
2: Tedavi mi?
0: Evet.
4: Aman Allah'ım.
1: Ne oldu? Ne var?
4: Yüz derece.
0: Şimdi ne yapacağız? Söyle tedavi aşamasına geçiyoruz.
4: Peçete yazman lazım.
1: Reçete o reçete.
4: Reçete yazman lazım Doktor Ceren.
0: Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
1: Su mu?
4: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
0: Aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
1: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
0: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
1: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
0: Mikrop kaçmış vücudunuza.
1: Nasıl oldu acaba?
4: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
1: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
0: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart. Hı?
1: Karga sesi mi o?
4: Evet. Gak gak gak. Gak gak gak.
1: Hay Allah. Koşun sebzeleri kurtaralım.
4: Şimdi.
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kış Allah. Kış.
4: Git buradan.
0: Hadi uç bakalım. Çal.
4: Hop. Abla.
0: Hep de inanıyorsun.
4: İnanırım tabii.
0: Tamam tamam affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
4: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi?
0: Kaş.
1: Ablamı aradın mı Emel?
3: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
1: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
4: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar.
0: Biri gidiyor, biri geliyor.
1: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
4: Ne yapacağız peki?
1: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
3: Ben yokum canım, kusura bakma.
1: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
0: Baba, sanırım ben de yokum.
4: Ben de.
1: Demek yalnız kaldım. Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
3: Aa, süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
0: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım siz de geliyorsunuz.

0: Sarı şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Aa, gerçekten de varmış.
1: Hadi başlayalım.
0: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım. Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
1: Acaba kim gelmiş olabilir?
0: Halam!
2: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
1: Ha? Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
0: Kargaları kovalıyor.
2: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
0: Tamam.
3: Abla, hoş geldin.
2: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
3: Ah, bu da ne?
4: Sürpriz.
2: Seni emekli etmeye karar verdik.
1: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
3: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
1: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim. Aa.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsun?

0: Görsünüz.
1: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
2: Tabii tabii. Senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya versin, hayır, ver ya. O topu bana, versene ya.
1: Verir misin?
0: Tamam, susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam. Artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
3: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
1: Yo,
3: yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
1: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.

0: kendi yaptığınıza bakın.
1: Of, olmuyor işte.
2: Of, keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.
3: Acil ne yapıyorsunuz uşaklar?
0: Uçurtma ağ.
4: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
3: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliyse sen yap.
4: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Pe.
2: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Sen deli uçurtma yapanı yok diyorlar.
4: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz, bunu da böyle. Yok yok, bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
3: Uy, ustaya bak ustaya. Uşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak bak bak. Bizde de öğren uşağım.
5: Ne yapıyorsunuz ya bu?
4: Uçurtma yapıyoruz hocam.
5: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
6: Şey, biz yapıyorduk zaten ama.
3: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de onu nasıl yapılır göstereyim.
4: Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte.
5: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
4: Olur mu hocam? Benimki en güzeli oldu. Baksana.
3: Ula ver oğlum uşakları uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
5: Çocuklar, uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
7: Uçuyor, uçuyor.
4: Bakın, benimki en yükseğe çıkıyor.
3: Olur mu da? Benimki o.
5: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkan. Neyse, hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet, çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur ben yapacağımı bilirim.

0: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim. 11, 12, 13...
1: Sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

0: Robinu.
1: Amir.
2: Amir.
3: Amir.
1: Amir.
2: Amir.
3: Amir.
1: Amir.
3: Aynen.
1: Bu. Ugh.

Yeah.

Douglas!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane.

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
1: Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
2: Ne oldu? Ne oldu?
1: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
2: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
1: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
3: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
1: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
3: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
1: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
3: Bir şey mi dedin evladım?
1: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
3: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: tamam. Dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nine, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.

0: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
1: Evet nene. Bak, hava kapalı.
0: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
1: Nene, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
0: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım. Boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
1: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
1: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Gök taşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
1: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
5: Göktaşı yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
1: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
4: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
6: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
1: Daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik.
4: Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
7: Hayır maalesef.
1: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
2: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
6: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
1: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
8: Kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
5: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
9: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
8: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
10: Hey çocuklar, kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
10: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
1: Başladı. Taş yağıyor.
10: Hayır çocuklar, durun sadece.
2: Hani başka taş yağmıyor?
10: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
1: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
2: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
10: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
2: Hey!
8: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda. Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
5: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
10: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini

0: Efe'den dinleyeceğiz.
1: Çok eğlenceli.
2: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
3: Tamam, anladım.
4: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
5: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
1: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem! Hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah! Kulağını aç, ağzını değil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.

0: E hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün aynı.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
1: Ha? Dur Lemi.
2: Ah! Merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sorunuz geliyor.
2: Nereden?
1: Benden.
2: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
1: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
2: Ha, şıkları alayım.
1: Şık yok efendim.
2: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Çin'in gir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
1: Nasıl çilingir olunur?
0: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
1: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
0: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
1: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
0: Ballı mı?
1: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
0: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
1: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
0: Peki peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
1: Çilingir olmak için halk...

0: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
1: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum. Çilingirler kilit tamiri ve değişimi yapan uzmanlardır. Gece kapıda kalırsak yardımımıza gelirler. Bir çilingir günün her saati çalışabilir. Özveri gerektiren bir iştir. Tamam, söyleyeceklerim bu kadardı Naci.
0: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam açıl. İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldığımı nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

taştan da sert olamazsın ama. Ay ay. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Şimdi eve girdim. Mısır. Evet aldım anne. Hem de antik mısır. Yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimden?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Hmm, anladım.
2: Huhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Oh, Allah korudu.
2: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım. Ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
2: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
2: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
2: Sen çekim falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
1: Evet. Sebzeler yıkandı.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
1: Amin.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimizde bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
1: Sırada sirke var. Her litre için yarım bardak üzüm ya da elma sirkesi.
0: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su. Her litre için yarım bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
0: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
1: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
0: Ben ederim.
1: Sen tuz eritirken biz sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
1: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
0: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
1: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
1: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
2: Ben lahanayı halledeyim.
1: Havuçları da ben keseyim.
0: Ben ne yapacağım?
1: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
0: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
1: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çok...

0: çabuk geçsin diye.
1: Anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
0: Evet, bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğbacığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
2: Tamam şef.
0: Ay, sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
1: Harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
0: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
2: Anlaştık şef.
0: Ay, ne keyifli işmiş bu şeflik.
1: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
0: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
1: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
0: Bir ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
1: Bir ay mı?
3: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
1: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
0: Sakın! Olmaz canım.
1: Neden?
0: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
1: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
1: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
3: Allah'a emanet olun.
0: Hoşça kalın yavrularım.

0: güzel oldu.
1: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
0: O zaman yine gelir misin yardıma?
1: Gelirim ayol. Alıştım artık.

Ha? Merak etme Tilki. Kuru aklı tilki.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: Ai! Hã? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Vay be! Seyyar banyo.
2: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye. Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
3: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo. Siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar. Bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
1: Burun mu?
2: Vay arkadaş!
3: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
1: Tamam, öyle anlaşmıştık.
3: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
2: Bence hiç gerek yok.
3: Hı? Nedenmiş?
2: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
3: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
2: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
2: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre izlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemimizin ilk organıdır.
2: Hayır profesör. Nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
3: Yaman, olur mu öyle şey?
2: Bal gibi olur. Bak izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
3: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret Civan'ım. Yaman ağzından nefes almaya devam etsin.
2: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.
0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
2: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
2: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukoz tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
3: Çok güzel. Başka?

0: İşte burna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut gücü. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
1: Bunları zaten söylemiştiniz.
2: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
1: Başka bir işlevi yok mu burnun?
0: Var tabii ki.
1: Nedir?
0: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organınla alırsın?
1: Yerdeki çiçekler mi?
0: Evet.
1: Tabii ki burnumla.
0: Aferin Yaman. Aynen öyle.
2: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
0: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
2: Evet, gördüm.
0: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. Koku almaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
1: Ben de bir şey yaptım ama sadece hapşırdım.
0: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
1: Profesör.
0: Efendim Yaman.
1: Siz simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
0: Evet. Neden sordun?
1: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
0: Evet. Harika fikir.
2: Ne oldu? Bana da açıklayın.
0: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
1: O da benim hapşırdığım gibi hapşırıp bizi burnun dışına atacak.
2: Çok iyi fikirmiş.
0: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
2: Ucuz atlattık.
0: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
2: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
1: Olur ama bir şartla.
2: Şart mı? Neymiş şartı?
1: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: chaînes Magune.
1: Ses, Miki, ses, ses talebe, ses, ses, se, oh, çarşamba, perşembe, cuma.
2: Tamam Meto, çalışıyor işte. Bütün haftayı saymana gerek yok.
1: Evet, hazırız. Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Hurda olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kategorimiz ekstrem sporlar. Yarışmacılarımız yerlerini almak üzere ısınıyorlar. Gördüğünüz gibi rampamız da hazır. Peki yarışmacılarımız hazır mı?
0: Evet, ben hazırım.
1: İşte ilk yarışmacımız gidiyor.

sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor? Yaylarıma ekleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak. İşte gidiyorum. İşte

0: İnşallah bu hareketlerimi gören birileri vardır. Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Oo, gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
1: Müçtebi abi,
2: dikkatli ol.
3: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
4: Aleyküm selam Müçtebi abi.
2: İyi misin Müçtebi abi?
1: Verilmiş sana kan varmış da hamağa denk geldin.
3: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
2: Hayırdır abi? Neşe bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
3: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
1: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
3: İşte burada.
0: Nasıl?
3: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
3: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Burada hiç eşyan var mı?
2: Evet, ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
3: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: dağına göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçalarına başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Bütün o seleler, gid onları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
4: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi. Sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

0: İşte oldu bile.
1: Yayların ayarını yapmamız lazım galiba.
0: Deme ya. Hadi devam edelim.
1: Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba?
2: Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

0: Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.
1: Doğru bildin abi. Kusura bakma.

0: Harika olmuş çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık. Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmışsın burayı.
0: Aslında anneciğim, tek başıma çalışmadım. Sağ olsun bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık. Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
0: Sağ ol anneciğim. (Gülüyor)

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

Ah, uf, aman. Anne, 5 dakika daha. Lütfen. Kara, keçe. Oo, ben uyuyamıkalmışım. Tamam, tamam. Hemen başlıyoruz. Konumuz saygı. Saygılı olmak deyince karacığım, senin aklına neler geliyor? Çiz de görelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tahminde bulunmak zor. Ha? Yine mi top? Çok iyi anladım Kara. Randevularımıza vaktinde gitmek karşımızdakilere saygımızın bir göstergesidir. Bu konuda hepimiz çok hassas olmalıyız. Bugünkü dersimizi almış olsak da keçe, senin ne çizeceğini çok merak ediyorum. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Bir çocuk daha. Buldum. Çocuklara saygı duymalıyız.

0: Anladım. Birbirimizden farklı özelliklerde yaratıldık. Ama hepimiz insanız ve bütün farklılıklara rağmen saygıyı hak ediyoruz. Bu sayede hayat daha güzel, daha kolay ve yaşanmaya değer oluyor. Bu gerçeği bize yeniden hatırlattığın için teşekkür ederim Keçe. Kara, demek anlatacakların bitmedi. Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Otobüs mü?
0: Canın gezmek istiyor sanırım.
2: Tabii saygı duyuyorum ama şimdi olmaz Kara.
3: Aa, şimdi anladım.
0: Toplu taşımaya sırayla binmeli, kimsenin önüne geçmeye çalışmamalıyız.
2: Hayır, bu sırasını bekleyenlere büyük saygısızlık. Hemen bu durumu düzeltelim.
0: Teşekkür ederim Kara. Toplu halde bulunduğumuz ortamlarda bu tip saygısızlıklar yapılmamalıdır. Aman dikkat! Saygı konusunda çok güzel noktalara dikkat çektiniz çocuklar. Aferin size. Bir dahaki... Ha? Çizecekleriniz bitmedi mi? Önemli miydi? Aa, merak ettim bak şimdi.
2: Hep böyle yapıyorsunuz ama. Hadi o zaman.
0: Açılsın yeni sayfa.

0: bekliyoruz merakla.
1: Aa, çok üzgün bir maymun. Neden ağlıyor keçe?
0: Bütün hayvanların doğal ortamlarında yaşama hakkı vardır. Bu haklarına saygı duymak zorundayız. İyi ki çizdin keçe. Hayvanlar bizim dostlarımız ve onlar da korkmadan, hapsedilmeden, eziyet edilmeden yaşamayı hak ediyor. Çok teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Hepinize saygılar. Hak ediyorsunuz.

0: olmam, hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Bence uçurtmadan sonra en eğlenceli şey roket yapmak.
2: Bence de. Uçurtmayı hatırlatmayın. O kadar yaptık ama yarışmaya katılamadık. Hem de benim sakarlığım yüzünden.
0: Kendini üzmene değmez kardeşim. Seneye katılırız inşallah. Hangi yarışma sağlıktan daha önemli olabilir ki kardeşim? Sen iyi ol. Gerisi önemli değil. Ne demişler? Sağlıkta galip, yarışta mülayim ol.
2: Uydurma galip.
0: Evet. İşte geldik en heyecanlı kısma. Bir füze başlığı daha takmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun.
3: Amin.
0: Hazırsanız takıyorum.
3: Evet.
0: Hayır. Bu ne?
3: Roket.
0: Ne olacak bu?
3: Uçacak.
0: Nasıl? Kenara çekil ve bizi izle evladım. Biz size nasıl roket yaptığımızı gösterelim. Siz de bize olayların en heyecanlı yerinde nasıl ortaya çıkmayı başardığınızı anlatın. Olur mu? Hey Allah'ım ya.
2: Tamam kardeşim, hadi tak şunu. Ve füze yörüngeye yerleştiriliyor. 3, 2, 1.
0: Bu mu? Uçmadı hani. Daha fırlatmadık da ondan uçmadı Ali. Fırlatın çabuk.
2: Emriniz olur efendim.
0: Salih abicim, ne zaman fırlatacağız?
3: Şimdi!
4: Hayır! Hayır!
0: Size ne oluyor arkadaşlar? İstediğimiz zaman fırlatırız.
4: Fırlatamazsınız. Çünkü kapışacağız.
0: Ya siz de mi biliyorsunuz roket yapmayı?
5: Ne sandı?
0: Kuralları hatırlatıyorum. Düdük çalınca iki takım aynı anda atlar. En uzağa fırlatan kazanır. Hazır mıyız?
3: Evet.
1: Hayır.
0: Hocam. Hoş geldiniz hocam. Çok özledik.
1: Hoş buldum çocuklar. Ben de sizi çok özledim.
4: Siz olmadan buraların hiç tadı yok hocam.
2: Ne zaman döndünüz hocam? Bilsek karşılamaya ta havaalanına bile gelirdik.
0: Gelirdik hocam.
1: Sağ olun, Allah razı olsun. Önceki gün geldik. Aslında biraz daha iznim var ama camide roket kapışması var dediler, dayanamadım geldim. Küçük hediyelerimi vermek için sabırsızlanıyordum. İyi denk geldi.
0: Hediyelere bayılırım.
4: En heyecanlı yerinde geldiniz hocam. Yeni başlıyorduk biz de.
1: Hadi o zaman, iyi zıplayan kazansın.

0: sıra geldi su roketine.
1: Aynen kardeşim. Kim tutar bizi?
2: Bayram Hoca nerede?
0: Hediyelerini getirmeye gitti, bekleyin dedi.
1: Bayılırım sürprizlere.
0: Allah! İmdat!
3: Çamur! Çamur!
4: Dikkat et Salih.
0: Tamam tamam, sorun yok ya. İniyorum. Çok acıdı Selim.
5: Ah canım benim. Verilmiş sadakan varmış da bir yerini kırmadan atlattık.
4: Geçmiş olsun canım kardeşim. Gömlek de fena.
0: Sorma sorma. Anneme iş çıkardım yine.
4: Bayram hocamız hacdan bize ne getirdi acaba?
1: Ne? Hac mı?
4: Evet, hacdan.
1: Umre olmasın o?
4: Umre mi? Yok, hacdan.
1: Umreden.
4: Hacdan.
1: Umreden.
2: Arkadaşlar, neden Bayram Hoca'ya sormuyoruz?
0: İnsan lafının üstüne gelirmiş. Bayram Hoca da geliyor.
6: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam. Hocam.
6: Efendim?
4: Hocam siz hacdan mı geldiniz?
1: Umreden mi?
6: Umreden.
4: Nasıl olur hocam? Mekke'ye ve Medine'ye gitmediniz mi?
6: Evet, gittim.
4: Kafam karıştı.
6: Çocuklar, hem umre hem hac için aynı yere, yani Mekke ve Medine'ye gidilir. Eğer Kurban Bayramı zamanında gidersek hac ibadetini yapmış oluruz. Hacca gitmiş derler. Kurban Bayramı dışında bu yerleri ziyaret ederseniz umre ibadetini yapmış olursunuz. Umre'ye gitti derler.
3: Ha!
6: Demek karıştırdınız. O zaman düzeltelim. Umre hediyem. Eskiden bizim için hac ve umre ibadetiyle ilgili tek görsel şey bu dürbün oyuncaklardı. Şimdi internetten alasını bulursunuz ama hatıra kalsın istedim. Şimdi hepiniz gözünüze dayayın.
3: Şahane!
6: Hem hac ibadetinde hem de umrede amacımız Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret edip tavaf etmektir. Hacda ve umrede Kabe'nin etrafında 7 defa dönerek tavaf ederiz. Hacda Arafat Dağı'na gidip bir süre bekleyerek vakfe ibadetini yaparız. Umrede vakfe yapmayız. Burası da say yaptığımız alan. Hac ve umre ibadetimiz sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gider geliriz. Burası da Medine. Peygamber Efendimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi. Hacda da umrede de mutlaka Efendimiz'i ziyaret ederiz.
4: Hocam çok güzel.
6: Öyle.
4: Daha birçok resim var hocam. Onları anlatmayacak mısınız?
6: Anlatacağım ama namazdan sonra. Hadi bakalım camiye. Ezan okunmak üzere.

kardeşim Şifa. Gülse de daima babam bir yıldız.

0: ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak.
2: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
2: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken iyiler cemiyetinin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
2: İyiler cemiyeti kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
2: Hoşça kalın.
3: Güle güle Süheyl.
4: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
1: Hayır dedim. Burası başka.
2: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi?
1: Annenden iste demişti.
0: Kendin buldun değil mi? Aç bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başladık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
2: O iyi ya.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
2: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
2: Yala yala.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz.

0: Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemi?
1: Olamaz, dağ kedileri.
2: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... okul.
4: O zaman defter.
3: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
3: Dur.
4: Ne oldu?
3: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim işte...

0: dikkatimi çekmemiş.
1: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
0: O da doğru.
2: Ya da en azından duvar isimlerinde sandviçler olmalıydı.
3: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
1: Tamamdır Mehmet.
4: Bilgi Değişim Okulu.
1: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
3: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
1: Dahası tamamen ücretsiz.
2: Tam bir hayır hareketi.
0: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
5: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
6: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
3: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
6: O zaman...
4: İyilik için!
6: O kısmı geçtik dostum.
5: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
1: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
3: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
2: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
0: Tek bir eksik var.
5: Okul mu?
0: Ayran.
3: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
1: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
6: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
5: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın.
6: Size de malzeme verdik.
2: Ne oluyor bunları?
6: Bana gülüyorlar.
2: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
6: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
2: Neyse, konuştun mu babanla?
6: Evet, bugün haber gelir inşallah.
2: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.
2: Evet.

0: çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
1: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
2: Bir fikrim var.
3: Ben de bundan korkuyordum.
1: Ne?
2: İmza toplayalım.
3: Oh.
4: Ne oldu mu?
3: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
1: Demiş de olabiliriz.
3: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
2: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
3: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
1: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
4: Harikasınız.
0: Mo ne yaptı acaba?
3: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
1: Yani?
3: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
3: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
0: Ve açıyorum.
1: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
6: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
7: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
1: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.

Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayıp

0: balon maketini aldım. Rozetler. Aman Allah'ım, rozetleri unuttum.
1: Sema, kızım, dur, telaş yapma. Daha evden çıkmadık bile.
0: Hah, buradalarmış. Unutmamışım baba.
1: Ah benim güzel kızım. Neden böyle hemen telaşlanıyorsun?
0: Ne yapayım baba? Böyle stres oluyorum işte. Ay, hay Allah.
1: Sema, kızım ne oldu yine?
0: Elif ve Flamingo yok baba.
1: Ah kızım, Elif'i annesi göndermemiştir bugün. Fiko da özgür bir kuş. Sonsuza kadar bizimle kalacak değil ya. Belki de uçup gitmiştir.
0: Hı? Fiko mu?
1: Aa, evet, ben onun adını Fiko koymuştum.
0: Baksana, adını bile koymuşsun ama gitmiş. Artık evcil olmuştu. Gitmemiştir baba. Ya başına bir şey geldiyse?
1: İçini ferah tut. Allah'ın izniyle kötü bir şey olmayacaktır.
0: Ama baba baksana, daha dün Elif hep geleceğim demişti. Fiko hiç peşimizden ayrılmamıştı. Bugünse ikisi birden ortada yok. Kesin bir şey oldu, kesin.
1: Allah Allah. Kızım bir besmele çek, bir sakinleş.
2: Agah dede, Sema abla.
1: Elif, Fiko, bak gördün mü Semacığım? Buradalar işte. Telaş yapacak bir şey yok demiştim sana.
0: Oh, çocuklar neredeydiniz? Çok korkuttunuz beni.
2: Fiko'ya etrafı gezdiriyordum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız Sema abla.
0: Bak sen. Demek sen de biliyorsun adının Fiko olduğunu.
2: Evet, dün Agah dede koydu adını. Merhaba arkadaşlar. Bu Sema abla. Bu Agah dede. Bu Fiko. Ben de Elif.
3: Memnun oldum. Ben de Esra.
4: Ben de Tahsin.
0: Evet çocuklar, bu yukarıda uymanız gereken kurallardan bazıları.
4: Bazıları mı? Bunlardan daha başka da mı var?
0: Elbette var. Sorun yaşamak istemiyorsak bu kurallara harfiyen uymamız gerek.
1: Ah çocuklar, Sema ablanız bazen fazla heyecanlanabiliyor. Bu da doğal olarak onu biraz stresli yapıyor.
2: Siz yukarıda Sema abla ve Agah dededen izin almadan hiçbir şey yapmayın, yeterli.
1: Aferin sana Elif. Ne güzel öğrenmişsin her şeyi. Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Evet. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, emin çocuklar.
1: Peki Agah dede.
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Arkadaşlar, ileride bir bulut kütlesi var. Birazdan içine gireceğiz. Her taraf sis olacak. Bir süreliğine sakın yerinizden kalkmayın. Sakın.
0: Kızım, o bulut bir hayli uzakta. Buraya kadar gelmez. Yine gereksiz yere telaş yapıyorsun.
3: Biz tedbirli olalım da.
0: Kızım, tedbirli olmak başka bir şey. Sen tedbirli olmuyorsun, telaş yapıyorsun.
3: Birazcık telaş yapmaktan kimseye zarar gelmez babacığım.
0: Sanırım gereksiz telaşın, stres yapmanın, gereksiz evham ya da paniğin ne kadar kötü bir sonucu olabileceğini Sema'ya anlatmam gerek. Tamam, buldum. Evet çocuklar, hazırsanız dikkat öykümüz başlıyor. İbn-i Sina'yı duyan olmuş muydu içinizde?
1: Hayır.
0: Anlatayım da duyun öyleyse. İbn-i Sina çok büyük bir İslam alimidir. Bundan yüzyıllar öncesinde yaşamıştır. Çok önemli bir hekim, yani doktordur. Felsefe alanında da çalışmaları vardır. Aynı zamanda kendisi bir astronomdur.
2: Astronom ne demek Agah dede?
0: Gökbilimci demek Elifciğim. Yani gökyüzündeki hareketleri inceleyen, yıldızları, gezegenleri araştıran kişidir.
2: Anladım.
0: İbn-i Sina özellikle tıp alanında büyük çalışmalar yapmıştır. Onun tıp alanındaki çalışmaları aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala tüm dünyada büyük önem görmektedir. Felsefe ve eğitim alanlarında da kıymetli eserler vermiştir. Bu önemli alimin yazmış olduğu kitaplardan bazıları Avrupa'nın orta çağı yaşadığı dönemlerde üniversitelerde okutulmuştur. Günümüzde de hala okutulmaktadır.
1: Ne güzel.
0: Güzel değil mi? Bu kıymetli ilim insanının yaptığı söylenen bir deney vardır. Bilmem hiç duydunuz mu? Koyun ve kurt deneyi.
4: Hayır.
0: Anlatayım ister misiniz?
4: Evet.
0: Peki öyleyse. Evet çocuklar. İbn-i Sina iki tane koyun alır. Bu iki koyunun yaşı, boyu, kilosu, türü, cinsi birebir aynıymış. Alim bu ikisini bir kafese kapatmış. Hemen yanlarındaki kafesin içine de bir kurt koymuş. Alim bu iki koyunu da aynı şekilde beslemiş. İkisine de aynı yemleri, yiyecekleri vermiş. Eşit miktarda su vermiş. Yani bir koyun için ne yaptıysa aynını diğer koyun için de yapmış. Bu iki koyun için her şey eşit koşuldaymış. Lakin tek bir fark varmış.
1: Neymiş?
0: Hani yanlarındaki kurt vardı ya. İşte o kurdu yalnızca bir koyun görebiliyormuş. Alim kafesleri öyle bir yerleştirmiş ki aynı koşullara sahip iki koyundan yalnızca biri kurdu görebiliyormuş. Diğeri hiçbir şekilde kurdun varlığından haberdar değilmiş.
4: Neden öyle yapmış Agah dedi?
0: İşte deneyimiz de burada Esra'cığım. Aynı yaş, aynı kilo, aynı türe sahip bu iki koyun aynı şekilde kafeslenmiş, aynı şekilde beslenmiş, aynı şekilde bakım görmüş. Lakin birinin manzarası kurda bakıyor, diğerinin ise kurttan haberi dahi yokmuş. Ve ne olmuş biliyor musunuz?
4: Ne?
0: Kurdu görmeyen koyun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürürken, kurdu gören koyun gereksiz yere stres yapmış, panik yapmış, telaşa kapılıp hasta olmuş. İşte böyle çocuklar. İnsanın hem beden hem de zihin ve ruh sağlığı vardır. Beden sağlığımızı korumak için spor yapmalı, sağlıklı beslenmeli, bol bol su içmeliyiz. Zihin ve ruh sağlığımızı korumak için de kitaplar okumalı, araştırmalar yapmalı ve gereksiz yere telaş yapmaktan, stres yapıp canımızı sıkmaktan kaçınmalıyız.

0: babam hep bedenimizi geliştirmek için spor yaptığımız gibi zihnimizi geliştirmek için de kitap okumalıyız der.
1: Aynen öyle Tahsin'cim. Siz siz olun, ufacık şeyleri büyütüp büyütüp problem haline getirmeyin. Eğer bir güçlükle karşılaşırsanız ya sabır deyin. Rabbimiz bizler için en hayırlısını düşünür. Gereksiz yere stres yaparak, olayları büyüterek kendimize ancak dert çıkartırız. Bu da bizleri hasta edebilir. Madem hikayemizi anlattık, o halde hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Bugün sizlere anlattığım İslam alimi kimdi? Evet Tahsin.
0: İbn Sina.
1: Çok güzel. Bir puan Tahsin'in. Peki o felsefe, gökbilim gibi alanlarda eser verdiğini söylemiştim değil mi?
2: Evet.
1: Peki bir alanda daha çalışması olduğunu söylemiştim ki en önemlilerinden biri budur demiştim. Neydi o?
2: Tıp.
1: Tebrikler. Birer puan oldunuz. Kafese kaç kurt konulmuştu?
0: İki.
2: Hayır, bir. İki tane olan koyundu.
1: Evet, aynen öyle Esra'cığım. Böylece Esra 2 puana ulaştı, Tahsin'in 1 puanı var. Elif henüz puan alamadı. Öyleyse son sorumuz geliyor. Koyunlardan biri neden hastalanmıştı?
2: Çünkü kurdu görüyordu ve başına bir şey gelirse diye gereksiz yere stres yapıyordu. Stres de onu hasta etti.
3: Evet, çünkü hasta olmamak için yalnızca bedenimizi korumak yetmez. Akıl ve ruh sağlığımızı da korumamız gerekir.
4: O halde kazanan 3 doğru cevap veren Esra oldu. Kendisine dikkat balonu maketi hediye ediyoruz.
1: Her ikisine de birer rozet hediye edeceğiz. Ve böylece kendileri dikkat balonu ailesinin birer üyesi olmuş olacak.
0: Bana da mı hediye edeceksiniz? Ama ben kazanamadım ki yarışmayı.
3: Dikkat balonunda bir tane kazanan olur. Ama hiç kaybeden olmaz Tahsin. Bizler kaybetsek bile bu eşsiz manzaranın, güzel hikayelerin ve keyifli yolculuğun tadını çıkartırız.
4: Baksana. Elif iyiden iyiye benim görevlerimi devraldı.
1: Boşuna demiyoruz ona Miço diye. Sen şimdi bu durumu da gereksiz yere büyütüp stres yapmayacaksın değil mi kızım?
4: Bugün anlattığın kıssanın hissesinden ben de payıma düşeni aldım baba.
1: O halde amacım yerini buldu. Bugünkü hikaye çocuklaraydı. Ama mesajı sanaydı kızım. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyleri kafana takıp da stres yapma.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

0: Aman dikkat. Çok şükür bitti. Tamam tamam. Seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor.
1: Oho.
0: Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor.

Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Yusuf, senin odun toplaman gerekmiyor mu?
1: Tamam, gidiyorum.
0: Hıh.

يوسف.

Yapış yapış oldum. Seni bir elime geçirirsem Yusuf...

0: Annem kesin çok sevinecek. Bakıyorum da kamp hayatına gittikçe alışıyorsun.
1: Bir de odunları kıracak kadar güçlendi mi oldu bu iş.
2: Keşke Zeynep de alışsa. Meyve toplamak bu kadar uzun sürmemeli.
0: Niye geç kaldım acaba? Ha? Neyse, kötü sandığımız bazı durumların içinde iyi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Sayende doğal mı doğal bir bal buldum.
3: Buyurun.
0: Zahmet etmeseydin dayı, ben ormanda doğal bal buldum.
3: Asıl doğal bu. Ben bunu ne badireler atlatarak aldım biliyor musun sen?
0: Hayır.
3: Ya tabii Zeynepciğim, bilemezsin. Çünkü o kadar da zor olmadı. Satın aldım ama doğal, eminim tabii.
0: Nereden biliyorsun?
4: Tamam, balın doğal olup olmadığını anlamanın basit bir yolu var.
3: Sahiden mi?
4: Sahiden. Şunları kaplara dökelim.
0: Şeker şelalesi gibi.
4: Dur oğlum, önce hangi balın gerçek olduğunu bulalım. Biraz su buna, biraz da buna.
3: Hayda.
4: İşte.
3: Allah Allah. Şu an tam olarak ne yapıyoruz acaba?
4: Sadece izle.
3: Senin tatlı köpek nasıl da gülümsüyor bana.
4: Bakın, balın üstüne su koyup bu şekilde çevirmeye başladıktan bir süre sonra doğal balın yüzeyinde altıgen benzeri şekiller oluşmaya başlar.
3: Yok canım, daha neler.
0: İşte sana söylemiştim dayı, benim getirdiğim bal doğal, seninkisi ise...
3: Öyle şey olur mu ya? Yok balısı da çeviriyormuşsun da, balın yüzeyinde altıgen şekil oluşuyormuş da, daha neler?
4: Aslında olur. Çünkü arılar balı peteklerin içinde biriktirir. Toplanan bal artık altıgen peteğin içinde olmasa da geldiği yeri unutmaz. Ve ilk fırsatta kendi yüzeyinde altıgen şekiller oluşturur. Biz buna genetik hafıza diyoruz Zekicim.
0: Dolayısıyla senin balın doğal değil dayı. Doğal değil. Doğal değil. Doğal değil. Doğal değil.
3: İşte bana bunu demeyecektin seni küçük tatlı kız.
2: Dikkatli ol. Doğal bal toplayacağım diye başını derde sokma.
3: Bana bir şey olmaz anne. Zekiyim ben, zeki. Neymiş? Benim balım doğal değilmiş. Pekala, öyle olsun. Ben kavanoza doğal bal koymasını da bilirim. Ay ay. Oh, ay. Ne o? Komik bir şey mi var? Oha! Artık benim kavanozumda da doğal bal olacak. Bol altıgenli.

O yaptı.

0: Siz de amma geciktiniz ya.
1: Dayım ormandaki balların hepsini topluyor herhalde.
2: İnşallah bal topluyordur.
0: Anne! Arı bende bal yok, çiçeklerde pek çok anneciğim. Arı bende bal yok, çiçeklerde pek çok.
2: İşte şimdi yandık.
0: Yardım edin.
3: Herkes nane toplasın.
4: Hadi kalkın, nane toplayalım.
3: Hadi, çabuk olun, çabuk.
0: İzhan! Kaçın!
2: Şimdi nane toplamanın sırası mı anne?
0: Ay ay ay ay ay! Durun artık!
1: Arılar nane kokusunu hiç sevmez Yusuf.
3: Alın bakalım. Alın. İşte böyle. Hadi çocuklar siz de yapın.
5: İşe yarıyor. Çok iyi.
2: Herkes sakin olsun. Son nane bükücü Yusuf burada. Ay, oy.
0: Bana da yardım etsin.
1: Anneanne, sen biraz yanlış mı algıladın acaba?
0: Bana da nane verin.
3: Zeki, nane.
0: Biri şunları peşimden alabilir mi artık?

0: kızım. Getirdin mi sarımsakları kızım?
1: Ha? Bu saatte sarımsak ne yapacaksın anne?
2: Zeki başını derde sokmadan gelmez. Arı sokmasına karşı önlem alıyorum.
3: Nasıl bir önlemmiş bu?
2: Allah'ın bu küçücük sebzeye ne şifalar yüklediğini bilmiyorsun tabii. Sarımsağı ikiye bölüp arının soktuğu bölgeye sürersen yaraların durumu hafifler ve çok daha çabuk iyileşir.
4: Anne! Keşke seni dinleseydim.
0: Ya ben sana dedim küçüklüğünden beri hiç büyük sözü dinlemiyorsun ki.
1: Dayı kaç yaşına geldin hala zor bir durumda annene koşuyorsun.
2: Peteğinden çoktan ayrılan bal nasıl tekrar eski şeklini alıyorsa... İnsan da Allah tarafından verilen bir içgüdüyle zor anlarında kendini en güvende hissettiği yerde annesinin yanında buluyor işte.
4: Gün boyu koştum durdum, kara sular indi ayağıma. Annemi dinlemedim, doğal bal uğruna düştüm yollara. Pişmanım anneciğim, keşke seni dinleseydim. O zaman şarkımı, ay bu halde söylemezdim.
3: Ne halde?
4: Yüreğimde acı, yüzümde sarımsakla.
5: Aferin.
4: Gülün bakalım. Zeki. Ay, yavaş olsa da abla.
3: Çok iyi.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hah, Hacer, hadi bakalım, yolcu yolunda gerek. Çocuklar nerede? Yoksa uyanmadılar mı? Eşyaları mı hazır değil? Çıkamayacak mıyız yola?
1: Abidin, sakin ol lütfen. Herkes heyecanla bugünü bekliyordu. Hepimiz yola çıkmak için çok heyecanlıyız. Çocuklar da yolculuk öncesi son kontrollerini yapıyorlar. Gelirler birazdan.
0: Oh, çok şükür.
2: Ah be! Aferin sana Ese! İyi ki şu kösenin bahçesiyle aranıza böyle güzel bir çit ördün. Böylece bir daha onun tavukları bahçene girip senin güzel bitkilerine zarar veremeyecek. Amanın, o da ne? Aman diyeyim, iki oldular. Vay başıma, onca emek verdim, çitler ördüm, yine de her tarafta bık bık bıdak. Öfkem çok sıcak.

0: Bahçem, benim güzel mahsullerim, hepsi mahvoldular. Hep o kösenin tavukları yüzünden. Ama ben de bunu senin yanına bırakmam. Sen görürsün köse. Köse!
1: Evet, yola çıkma vakti. Aman, amanın, olamaz.
2: Abidin, ne oldu?
1: Heybemizi unuttuk.
2: Abidin, sakin ol. Daha yola bile çıkmadık. İner alırız.
1: Ha, doğru ya. Allah senden razı olsun hanım. İnip alalım. Sonuçta biz heybeli tiyatroyuz. Hiç heybesiz heybeli tiyatro olur mu? Olmaz. O zaman heybesiz tiyatro olur. Heybeli tiyatro olmak istiyorsan heybeni unutmayacaksın.

0: Of! Ese ile Köse yine atışmışlar garip oğul. Bu ikisine komşuluğun kıymetini gösterecek, arkadaşlığın, dostluğun önemini hatırlatacak bir çare bulmalı.
1: Nasıl muhtar? Ne yapacağız muhtar, nasıl?
0: Bilmiyorum garip oğul. Ama bir yolunu bulmalıyız. Hayırdır inşallah? Bu kamyonet de neyin?

0: Neyin nesi muhtar, kimin fesi?
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
2: Evet muhtar bey.
1: Muhtar emmi de yahu bana.
2: Peki muhtar emmi. Buraya taşındık, düzenimizi kurduktan sonra ailece köy köy gezip tiyatro yapmaya karar verdik.
1: Çok güzel düşünmüşsünüz Abidin kardeş. Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
2: Yok muhtar emmi. Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
1: Ne güzel bir yol seçmişsiniz kendinize. Peki tiyatronuzun konusu nedir?
2: Biz doğaçlama tiyatro yapıyoruz. Konuyu seyircimiz belirliyor, biz de oynuyoruz. Kıssadan hisseler veriyoruz.
1: Deme yahu. Çok güzel. Garibol, eseyle köseyle ilgili aradığımız çareyi bulduk.
3: Nasıl muhtar, nasıl?
1: Duyduk duymadık demeyin. Köy meydanında tiyatro gösterisi vardır. Herkesin katılması önemli rica olunur. Evet, ahali birazdan burada olur Abidin kardeş. Sahneniz nerede? Nerede oynayacaksınız oyunu?

0: Allah! Ne güzel, ne güzel muhtar, ne güzel, ne güzel.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya Martaval. Efendim, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Deniz Abidin Yılmaz. Bu heybeli tiyatronun ilk gösterisine sefalar getirdiniz. Sizin getirdiğiniz sefanın haricinde bir sefa da biz getirdik. İşte burada. Oğlum Sefa, kızım Merve ve biricik eşim Hacer. Evet efendim. Bizim oyunumuzda konuyu seyirci belirler.
2: O yüzden sizlere dağıttığımız kağıtlara bugün oynanmasını istediğiniz konuyu yazın.
3: Sefa'nın dolaştırdığı heybenin içine atın ki bugünün konusunu belirlemiş olalım.
4: Herkes komşuluk ilişkileri yazsın. Komşuluk ilişkileri yazın.
1: Evet. Heybemizden komşuluk ilişkileri çıktı. O halde başlasın temaşa, koyulalım yola. Bizi izleyen zevat şereb yağ bola.
2: Sefa, hadi oğlum. Karşı komşumuz Akif amcanlara oturmaya gidiyoruz.
5: Ben gelmeyeceğim anne. Sevmiyorum ben onları.
2: Oğlum ne kadar ayıp. Komşumuz onlar bizim.
5: Komşularımızsa ne olmuş? Sevmiyorum işte.
2: Ama oğlum onlar ailemiz gibi. Biz bazen işten gelirken geç kalacağımızda onlara güvenip seni evde yalnız bırakabiliyoruz. Onlar olduğu için güvende olduğunu bilip korkmuyoruz.
5: Olsun. Sevmiyorum ben.
2: Anlaşıldı. Gel bakalım otur şöyle de sana komşu keçileri anlatayım. Bir varmış bir yokmuş. Çiftliğin birinde yaşayan bir keçi varmış.
1: Meee. Meee.
2: Bu keçinin bir de komşusu varmış.
3: Meee.
2: Bu iki keçi çok iyi arkadaşmış, sırdaşmış, birbirlerini çok severlermiş.
1: Canım komşum benim. İyi ki varsın be.
3: Sen de öyle komşum.
2: Bütün zorlukları birlikte göğüsler, yardımlaşır, dayanışırlarmış. Bu yüzden hain kurt onlara asla zarar veremezmiş.
6: Şu ikisinin arasını bir bozsam, ikisini de ayrı ayrı bir arada oldukları için gücüm yetmiyor. Aha, buldum. Şşt, şşt, baksana.
1: Bana mı dedin?
6: Evet, komşum deyip bağrına bastığın o keçi var ya, senin arkandan

0: ne biçim laflar ediyor? Seni her yerde kötülüyor.
1: Benim komşum öyle şey yapmaz be.
0: Bu iş düşündüğümden daha zor olacak gibi. Dur bir de ötekinde deneyeyim şansımı. Baksana.
2: Bana mı dedin?
0: Evet. Bu komşun olacak keçi var ya, aslında çok ikiyüzlü biri. Senin yüzüne gülüp arkandan iş çeviriyor. Bahçene çöp atıyor.
2: Demek. Bahçemi kirleten kişi o demek. Ben gösteririm ona.
0: İşte böyle. Şimdi ikili birbirine küsecek ve benim işim kolaylaşacak.
3: İşte böyle oğlum. Kurt iki komşunun arasını bozmuş. Dayanışmalarını bölmüş.
1: Komşum mutfağımda hiç ot kalmamış. Biraz hastaydım, çıkıp toplayamadım da karnım da bir hayli aç be. Sen de varsa bana biraz ot verir misin? Yarın toplar getiririm be.
2: Ben sana ot falan vermem. Otun yoksa aç kal.
3: Keçi neler olduğuna anlam verememiş. Neden böyle davrandığını bir türlü anlayamamış. Günler geçmiş aradan ama iki komşu asla bir araya gelip konuşamamış. Ve...
0: Evet, yıllardır beklediğim an geldi. İki komşu birbirine küstü. Şimdi önce birine, sonra diğerine saldıracağım. Ve birbirlerinin yardımına koşamayacakları için emellerime ulaşacağım.
3: Ve ikisini de tek tek yakalayıp saldırmış. Keçiler canlarını zor kurtarmışlar. Çiftlikten uzak bir yerde karşı karşıya gelmişler.
2: Vah komşum, can komşum. Meğer hepsi kurdum bir oyunuymuş. Ben nasıl kandım ona? Her şeyimiz mahvoldu.
1: O kurt bana gelip senin hakkında kötü şeyler söyledi. Benim komşum öyle şey yapmaz dedim. Ama sen kurda inanıp oyununa geldin be.
3: İşte böyle oğlum. Komşuluk her anlamda çok kıymetlidir.
2: Anladım anneciğim.
3: Kur'an-ı Kerim'de ana baba ve akrabadan sonra komşu da zikredilmiş ve onlara iyi davranılması gerektiği buyurulmuş. Biz insanlar sosyal varlıklarız oğlum. Komşularımızla hem bu sebepten hem de Allah rızası için iyi geçinmeli, onların iyiliğini istemeli, onları sevip saymalıyız.
4: Anneciğim, hadi artık geç kalıyoruz.
3: Nereye?
4: Komşumuz Akif amcalara gitmeyecek miydik?
1: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
6: Müsaadeniz olursa size bu tavuğu hediye etmek isterim.
5: Ben de kendi bahçemden topladığım sebze ve meyveleri.
1: Ne gerek vardı yahu?
5: Öyle deme kardeş. Heybeli tiyatro bize yaptığımız bir yanlışı gösterdi.
6: Yıllardır kel tavukla kör horoz gibi didişir dururuz. Bütün köylü bize yapmayın etmeyin der ama dinlemezdik.
5: Sizin canlandırdığınız oyunla anladık komşuluğun, dostluğun kıymetini. Siz bize ayna tuttunuz, yol gösterdiniz.
6: Bizim de gönlümüzden size bunları armağan etmek geçti. Kabul buyurun.
1: Peki. Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın.
5: Güle güle, selametle, yolunuz açık olsun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Heyt be! Derya kuzusu bunlar.
1: Temel amca.
0: Buyur Asya.
1: Sen neden her oltayı atışında öyle diyorsun?
0: Nasıl diyorum?
2: Ben biliyorum.
0: Sen söyle bakalım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Afirreymen. Bunun adı besmeledir.
1: Anlamı ne peki?
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Peki ne işe yarıyor besmele?
0: Müslümanlar her işe başlarken bunu söylerler. Hem Allah'a anmış olurlar hem de işleri rast gider.
1: Aa, sen ondan bu kadar çok balık tutuyorsun.
0: Belki de.
2: Yani bir nevi anahtar gibi.
0: Aynen öyle Eymen'cim.
1: Peki işin sonunda söylenir mi?
0: Sen kapıya anahtarı odadan çıkarken mi takıyorsun?
1: Doğru.
2: Peki sonunda ne denir?
0: Elhamdülillah denir.
2: O ne demek?
0: O da Allah'a şükürler olsun demek.
1: Çok balık tuttuğunda öyle mi diyorsun?
0: Az balık tuttuğunda da diyorum Asya'cığım.
1: Neden?
0: Çünkü bizler sadece güzel şeyler olduğunda değil, her zaman Allah'a güveniriz. Ve her zaman işe başlarken de, bitirirken de onun ismini anarız. İşler kötüye de gitse.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Biz ne unuttuk?
2: Ne?
1: İyi düşün.
2: Çalıları içine koymak için çuvalı mı?
1: O da önemli tabii ama o değil.
2: Çalıları bağlamak için ip mi?
1: Doğru, onu da unuttuk ama yine de o değil.
2: Allah Allah. Yoksa çalıları kesmek için testere mi?
1: Onu da mı unuttuk?
2: Maalesef.
1: Ama benim dediğim yine o değil.
2: Neymiş peki?
1: Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
2: Yine mi unuttuk ya?
1: Geç kalmış sayılmayız. Hadi besmele çekelim.
2: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlayalım artık.
2: Neye başlıyoruz?
1: Çalı toplamaya.
2: Testere, ip, çuval.
1: Doğru.
2: Önce gidip onları alalım.
1: Hadi gidelim.
2: Ama önce neyi unuttuk?
1: Neyi?
2: Düşün bakalım. İşler kötüye de gitse...
1: Elhamdülillah.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도미 레! 도레 도미 레! 응! 올미어! 올미어! 미! 미! 도레 도미 레!
1: 너 나 아프였어?
0: 돌아남았으니 geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle mi?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasam çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım?
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zekâ.

0: ki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği eklerim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
2: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdim ama. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
1: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir yan.
1: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
3: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yiyenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren

0: Mis mis. Böyle güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin Abdullah Usta?
0: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
1: Hadi baba, hadi ne olur.
0: Böyle ıslak çimenin üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
1: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki kişilik. Baksana kocaman.
0: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
1: Emeksiz yemek olmaz.
0: Tamam dedik bir kere. Kızağı beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
1: Evet, cam ağacının yanında.
0: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
1: Affedersin baba, haklısın.
0: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
1: Baba, kask. Alıp geleyim.
0: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.
1: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
0: Hazırım.
1: Baba, sanki biraz korktun mu?
0: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
1: Peki o zaman, üç deyince. 1, 2, 3.

0: Nasıl ama? Eğlenceli değil mi baba?
1: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
0: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım mı?
1: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
0: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
1: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
0: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel. Tamam o zaman, sen burada bekle bizi. Vay, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.

0: Çok soğuk.
1: Dikkatli ol.
0: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
1: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
0: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.
1: Murat, iyi misin?
0: Baba, baba, neredesin?
1: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
0: Ha? Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
1: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
0: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
1: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
0: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
1: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
0: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
1: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
0: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
1: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
0: Dinliyorum baba.
1: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
0: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
1: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
0: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
1: Hazreti Ebubekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
0: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
1: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
0: Oh, neyse güvercinmiş. Sonra ne olmuş baba?
1: Mağarada 3 gün kalmışlar.
0: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdiden acıktım. Güzelim çorbayı da içemedik.
1: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
0: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
1: Bulamamışlar. Yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
0: Eyvah!
1: Hatta Hazreti Ebubekir o an çok tedirgin olmuş.
0: Ha?
1: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
0: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
1: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.
0: Ha? Zemzem! Sen buraya nasıl geldin?
1: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Oo! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimizi duyuyor musunuz?
0: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
3: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
0: Tamam. Oh, çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
3: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
1: Sakın korkma.
3: Sıkı tutun delikanlı.
0: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.
4: Bir şeyin var mı? İyi misin?
0: Sağ ol, iyiyim.
4: Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
0: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
4: Ah ya, içerisi karanlık mı? Korktun mu?
0: Karanlıktı ama korkmadım.
1: Sizi Allah gönderdi.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
3: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
1: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
3: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
0: He?
2: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
0: Aa, o kızak senin miydi?
4: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
1: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
4: Yok. Yazın kayılır mı hiç?
0: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
4: Bak hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitirdim. Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
0: Tam buraya geleceğiz.
3: Olur tabii. Dikkatli olun.
4: Ben öne oturabilir miyim?
0: Sen bilirsin. Ama karda kaymaya benzemez.
4: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

0: 유물전화!
1: 스스로를 못하고 괜할 수 있는 정수쇼에 나한테 헤매는 선이 오르고

0: Benim güzel kızım. Aa, terledin mi benim yavrum? Şöyle güzelce silelim yüzünü. Ha? Aa, ne yapıyorsun abi?
1: Ne mi yapıyorum? Görmüyor musun? Bahçeyi sulıyorum.
0: Islatmadan sula.
1: Islatmadan nasıl sulayacağım cimcime?
0: Sen bana cimcime diyemezsin. Cimcime benim dedemdeki adım.
1: Dedemdeki adın mı? Annemdeki adın ne peki?
0: Güzel kızım. Annesinin bir tanesi. Yavruların en güzeli.
1: Yavruların en güzeli mi? Yok daha neler.
0: Yok daha şeyler. Tabii annemdeki adın yüzünden beni kıskanıyorsun.
1: Hiç de bile. Neymiş benim annemdeki adım?
0: Haylaz Çelebi. Allah iyiliğini versin emi. Çelebi, sen benim elime geçmeyecek misin?
1: Tamam tamam anladık.
0: Çelebi, gözüme gözükme. Cezalısın. Seni gidi yaramaz.
1: Tamam ya anladık. Ne?
0: Abi. Abi, çok özür dilerim. Üzülme ne olur.
1: Üzülmedim ya.
0: Abi, affet beni. Öyle söylemedi ya, ben öldürdüm.
1: Demiştir ya. Çok haylazlık yapıyorum. Üzüyorum annemi.
0: Hayır, hiç üzmüyorsun. Bazen üzüyorsun.
1: Üzüyorum işte.
0: Abi, geçen gün sen hortumu açık unuttuğunda ve bahçe göl olduğunda ve su bittiğinde ve de annem temizlik yapamadığında ve sıkıntıdan başına ağrı girdiğinde ne dedi biliyor musun?
1: Hı? Ne dedi?
0: Bilerek yapmamıştır kızım. Unutmuştur dedi.
1: Neden sana söyledi ki bunu?
0: Ben seni ispiklemiş... yani şikayet etmiş olabilirim.
1: Başka ne dedi?
0: Geçen gün kalemin kalmadığında ve benden kalem istediğinde ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Abin çok merhametli ve cömert. Kalemini ihtiyacı olan birine vermiştir dedi.
1: Ya ne güzel. Gerçekten de arkadaşıma vermiştim.
0: Sürekli zehirli otlarla dolu tehlikeli ormana girdiğini ispik... yani haber verdiğimde de ne dedi biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Abin ne yaptığını bilir diyor.
1: Vay! Öyle tabii. Ben ormanın Fatih'im.
0: Ben de ormanın Fatih'inin kız kardeşiyim.
1: Bir de benim canımın içisin.
0: Ya, bu da benim sendeki adım. Canının içiyim.
1: Canımın içisin ama ispiklemek yok.
0: Sen de şansını fazla zorlama abi. Hortumu yine ucundan kapatmışsın. Ha?
1: Ne? Çünkü bahçeyi sulamaya devam ediyorum.
0: Ağlama yavrum. Annesinin bir tanesi. Canımın içi. Çok mu acıktın? Dur sana yemek yapayım. Biraz da kurumuş çiçek ekleyelim.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çorbaya kurumuş çiçek ekliyorum. Bebeğim vitamin alsın diye.
1: Dur koparma. Onlar kurumuş çiçek değil.
0: Kurumuş işte görmüyor musun? Büzük büzük duruyorlar. Canlı çiçek açık olur abi.
1: Evet bu çiçekler kapalı. Çünkü akşam açıyorlar.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçeklerin adı neydi?
0: Akşam sefası.
1: Yani?
0: Akşam çiçeği bunlar. Akşam açıyorlar.
2: Aynen öyle cimcime.
0: Ben de göreceğim. Ben de göreceğim.
2: Tamam yavrum. Annenden izin alırız. Akşam çiçekler açınca onları görür. Sonra eve girersin.
0: Yaşasın. Ay çok heyecanlıyım.
1: Peki neden akşam sefası denmiş dede? Safa ne demek?
2: Safa neşe demek. Mutluluk demek. Akşamları bu çiçekler açarak dalları mora pembeye boyarlar. Hem göze safa olur.

0: hem de...
1: Kulağı mı? Ay konuşuyorlar mı dede?
0: Yok evladım. Akşam sefaları açtıkları vakit çok güzel kokarlar.
2: Burna sefa canımın içi.
1: Bak kızım, bunlar akşam sefası. Hayır, dokunamazsın. Onlar canlı çiçekler. Hele bir akşam olsun da gör. Nasıl kokuyorlar bir bilsen.
2: Dede, ne kadar çok çiçek türü var değil mi?
0: Öyle. Hele de bizim memleket. Ha? Koca bir çiçek bahçesidir.
2: Öyle mi?
0: Elbette. Sırf lalelerin bizde 5000 çeşidi var evlat.
2: 5000 mi?
0: Tabii. Lalenin evvelden beri hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Tarihimizde lale devri diye anılan bir dönem bile var.
2: Ya. Keşke ben de lale devrinde yaşasaydım. Renk renk laleler görürdüm.
0: Şimdi de görebilirsin.
2: Görebilir miyim? Nerede?
0: İstanbul'un en güzel bahçelerinden birinde.
2: Hemen gidelim dede.
0: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
2: Hadi bismillah.

0: korusu, yaşasın. Burayı çok merak ediyordum.
1: Geldik işte.
0: Oo. Dede, Emirgan ne demek?
1: Emirgan'ın önceki adı Feridun Bey Bahçeleri'dir. 4. Murat Han tarafından İran seferinde dostluğunu kazanan İran prensi Emir Gune'ye hediye edilince bu bahçeler ve sen o prensin adını almış.
0: Hmm, ilginç. Oo, muhteşem dede. Çiçeklerle çiçek resmi yapmışlar. Hı-hı. Lalelerle lale yapmışlar. Lale çok zarif bir çiçek dede. İnsana benziyor hatta.
1: Hakkın var evlat. Hele de ecdadın sarıklı haline ne çok benzer. Avrupalılar da zaten bu çiçeği ilk bizde gördükleri için sarığa sarılan tülbent manasında tulip demişlerdir laleye.
0: Demek lale ilk bizde görülmüş.
1: Tabii. Bu zarif çiçeği Orta Asya'dan getirdiğimiz tahmin ediliyor.
0: Hmm. Aslında dede, lalenin ismi de zarif, biliyor musun?
1: Hmm. Hay yaşa. Lalenin isminde zarafetten fazlası var evlat.
0: Ha? Nasıl yani?
1: Oku bakalım.
0: Le? Ha yok. La. Le. Lale.
1: Aferin. Şimdi de bunu oku. Hı?
0: Dede, bunu okumakta ne var? Allah yazıyor işte. Lafzatullah yani.
1: Öyle tabii, aferin. Ama bir de şöyle bak bakalım.
0: Hı? Anlamadım dede.
1: Harfleri tek tek oku, birleştirmeden.
0: Elif, lam, lam, he.
1: Bir de bu harfleri oku.
0: Lam, elif, lam, he.
1: Bir şey dikkatini çekti mi?
0: Evet, iki kelime de 4 harfli.
1: Peki bu harflerde bir benzerlik görüyor musun?
0: Aa, iki kelime de aynı harflerden oluşuyor.
1: Evet, sırf harflerdeki bu benzerlikten dolayı İslam kültüründe lalenin ayrı bir yeri vardır. Allah-u Teala'nın isminin harflerine bile hürmette yarışan ecdadımız laleyi sırf lafzatullah'la aynı harflerle yazıldığı için baş tacı etmişlerdir.
0: Ne güzel. Ne desem bilemedim dede.
1: İlk laleyi yetiştiren Ebu Suud Efendi ona ne ad vermiş biliyor musun? Nuru Adnu. Yani cennetin nuru.
0: Vay, ne güzel. Bu nasıl bir manzara dede? Masal gibi.
1: Öyle. İşte lale devrinde de insanlar bu masala kendilerini kaptırmışlar. Öyle artmış ki lale merakı bizden çıkıp tüm Avrupa'ya yayılmış. Aşırı lale düşkünleri için de hatta tulipomanya yani lale çılgınlığı hastalığı icat etmişler.
0: Vay, çok ilginç. Lale çılgınlığı bu işte.
1: Az yavaş evladım, beni de bekle.
0: Hı? Lale gölünde yüzen kullar.
1: Bu nedir evlat? Son şiirin ilk dizesi mi?
0: Dede, bu bahçelere bakıyorum da sanki lalelerden bir halı dokumuşlar.
1: Pek isabetli bir benzetme. Gerçekten de toprağı çiçeklerle dokumuşlar adeta. Hı?
0: Şu güzel seccadede bir namaz kılar mıyız dedem?
1: Ay yaşa, kılarız elbet. Hadi

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin almaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız,

0: ve böylece hayatta kalırız, demiş babası. Ama yine de ikna olmamış balayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Balayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez balayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Ayşe, abur cubur mu yiyorsun yoksa? Hem de kahvaltıdan önce.
1: Hı? Abur cubur mu? Hani nerede?
0: Çalışma masasının üstünde.
1: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofret ve kek ama.
0: Ben de onların ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
2: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
1: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
0: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
1: Obur tavşan ne yapmış peki?
0: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
1: Niye ki?
0: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
1: Nasıl yani?
0: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
1: Peki o neyi seviyormuş?
0: Sadece havuç yemeği seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
1: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
0: Neden artık severek yiyorsun?
1: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
0: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
1: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
2: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
1: Evet.
2: Aferin sana.
1: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
2: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.

0: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin. Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
1: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: yemek için. Bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Anne, bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın. Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

0: Gençler, hı? Bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: Ne oluyor? Ne bu şamata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
2: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
2: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
0: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
0: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde üç kişiyiz.
0: Kitaptaki üç gezgin gibi.
2: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
1: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan Rıkkımız gelmiyor.

0: Gezginler bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
3: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
3: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
3: Peki, kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: Bak şimdi havaya girdim.
1: Dikkat et, suya düşme. Ha? Hadi Caner, Arif Baba farkı açıyor.
0: Ben de balık tutmuyorum herhalde. Gidiyoruz işte.
2: Gezginler, keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
3: Evet.
0: Bu ne şimdi? Zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki, işaret mi?
2: Hah, işte şimdi oldu.
0: S harfi bu.
2: Oh, çok şükür.
1: İlk ipucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: Dikkat et.
1: Aa, kusura bakma Ali'yi görmedim. Acıdı mı?
0: Önemli değil. Oyalanma. Hadi devam edelim.
1: Öyle ya. Önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındım gezginliğe.
1: Sen daha dur. Şu yolculuk bitsin. Kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar. Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün dağa tırmanıyorum.
2: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?
1: Ne diyor?
0: Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
2: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatın da yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.
1: Yine anlamadım.
0: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
2: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
1: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
0: Çok şükür.
2: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
1: Ha, R harfi.
0: Gizem yavaş yavaş çözülüyor.

Dikkatli olun. Aferin.

0: Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
1: Ah, bittim.
2: Al benden de o kadar. Arif baba, varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
0: Evladım, işte son ipucu bu.
1: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak direği gibi...

0: mu?
1: Aradığımız son işareti gösteriyor.
2: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
1: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı, sabır.
2: Maşallah size. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
0: Başarının sırrı da buradadır.
2: Sadece başarı değil, huzurun da kaynağı sabırdır. Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
0: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
1: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
0: Okuyordum. Sonra doğru içim geçmiş olacak. 5. bölüme kadar geldim.
2: Buna da şükür.
0: Sabrın sonu selamettir Arif Baba. Zor olan kısmı geçtim.
2: İlahi çocuk.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Çamsa kızı mı alacaksın Hacer teyzeye?
1: Yok yahu. Çamsa kızı çoban armağanı bir deyimdir.
2: Herkes gücünün yettiğince ikramda bulunur yani.
0: Hmm, anladım.
1: Ben yemek yapayım diyorum.
2: İyi de zaten yemeğe davetliyiz. Yemeğe giderken yemek yapılır mı?
1: Ama bu öyle bir yemek değil. Şöyle dumanı üstünde bir börek.
2: Uf deme. Kıymalı mı?
1: İstersen yaparım hocam. Yemek de yenmese bile yemeğin üstüne çayla iyi gider.
2: O zaman ben direkt çaydan başlayayım.
0: Sen ne götüreceksin hocam?
2: Hacer teyzenin beğendiği bir avize vardı. Onu alacağım.
0: Hmm, ben bir şey düşünmedim.
1: Üzülme bir Emin. Sen zaten ev sahibisin.
0: Olsun. Hediyeleşmek sünnettir. Peygamberimiz hediyeleşin. Çünkü hediyeleşmek gönülden kini söker atar buyurmuştur.
2: Böyle bir ilim sahibi olman Hacer teyzeye ve Hakkı babaya verebileceğin en güzel hediyedir Emin. Canını sıkma.
1: Evet, bence de.
2: Hadi bana müsaade. Cemaat bekler.
1: Beni de kitaplar bekler.
0: Olsun. Yine de bir şeyler düşünmeliyim. Sadakallahul azim. Harun. Hey, sana diyorum Harun.
3: Ha? Bana mı dedin?
0: Yok, İsmail'e dedim.
3: Ha, tamam o zaman.
0: Ya çıldırtma beni. Sana dedim tabii.
3: Ne dedin?
0: Aslında daha bir şey demedim.
3: Deme zaten. Kafamda deli sorular var.
0: Belli. Bugünkü ezberine bile başlamadın daha.
3: Aklımda bu kadar soru varken aklıma girmiyor.
0: Neymiş o sorular?
3: Acaba yarın Hacer teyzenin davetinde yemekte ne var?
0: Şaşırmadım. Başka?
3: Şey, aslında başka yok.
0: Ama deli sorular var dedin.
3: Aynı soru işte. Defalarca dönüp duruyor kafamda.
0: Aslında benim de kafamda bir soru var.
3: Neymiş?
0: Millet Hacer teyzeye hediyeler götürüyor. Bizim elimiz boş.
3: Aa, doğru vallahi.
0: Ne götürsek ki?
3: Bilmem. Aklıma bir şey geliyor ama.
0: Ne?
3: Yok yok, gelmiyormuş.
0: Dalga geçme Harun ya. Çok mahcup olacağız.
3: Orası da öyle ama bilemedim ki ne alsak.
0: Düşünelim.
3: Bir dakika ya, biz niye düşünüyoruz ki?
0: Kim düşünecek? Kitaplık mı?
3: Neredeyse bildin.
0: Nasıl ya? Açık konuşsana.
3: Kitaplar Emin, kitaplar.
0: Kitaplar mı? Sen çıldırdın mı Harun? Ne diyorsun? Anlamıyorum ki.
3: Bak şimdi. Bak şimdi. Rastgele bir kitap seçtim. Şimdi buradan da rastgele bir sayfa açacağım ve parmağımı rastgele bir yere koyacağım. O kelime bize fikir verecek.
0: Of Harun ya, dalga geçmenin sırası mı?
3: Hadi ama dostum. Hem eğleneceğiz hem de fikir bulacağız.
0: Of, tamam tamam. Aç bakalım bir sayfa.
3: İşte benim dostum.
0: Al sana fikir. Artık gidip abdest alırız.
3: Yok artık. Tamam, tekrar deneyelim.
0: Yok arkadaş, anlaşıldı. Bu kitap bize zorla abdest aldıracak.
3: Tamam, tamam. Sen dene bu sefer.
0: Ver bakalım.
3: Zikir mi?
0: Bilemedim. Ne çağrıştırıyor sana?
3: Zikir, fikir, tekir, bekir.
0: Öyle değil be. Hediye olarak.
3: Ha, tamam. Bilmem.
4: Tesbih.
3: İşte bu. Tam da senin olayın bu.
0: Aa, tabii ya. Ama nasıl?
3: Yapma dostum. Senin işin bu.
0: Ama ben torna tezgahını kullanmayı bilmiyorum ki. Hep Hakkı Baba yaptı torna işini.
3: O zaman ondan rica ederiz.
0: Olmaz. Tamamen kendi emeğimiz olmalı. Ne?
3: Diyorum ki...
0: Aman deme. Sen ne zaman böyle baksan kendimizi bir çıkmazda buluyoruz.
3: Hadi. Güzel fikir aslında.
0: Hayır.
3: Ama daha söylemedim bile.
0: Her ne söyleyeceksen şimdiden cevap veriyorum. Hayır. Yine sana uydum ya. İnanamıyorum kendime.
3: Merak etme. Güzel olacak.
0: Işıkları yaksana.
3: Yerini bulamıyorum.
0: Hemen kapının yanında.
3: Sanki kapıyı görüyorum.
0: Ya girdik ya içeri. Kapı o kapı işte.
3: Ya sen açsana o zaman.
0: Şşt, nereden çıktın abla ya?
5: Siz çağırdınız ya.
3: İyi de lambayı niye düğmeye vurarak açıyorsun?
5: Sizi korkutmak istedim.
0: Başardın da.
5: Ay bayılırım gizli işlere. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Yok, gizli falan değil. Hakkı Baba'dan izin aldım.
5: Niye gece geldik o zaman?
0: Daha sakin oluyor diye. Gündüz Hakkı Baba çalışıyor.
3: Hadi hadi oyalanmayalım, başlayalım.
5: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Ha, bilmem.
3: Bilmem mi?
5: Ya niye geldik o zaman buraya?
0: Hakkı Baba tarif etti ama bakalım yapabilecek miyim?
3: Yaparsın yaparsın. İnanıyorum sana.
5: Ben de. Galiba yani.
0: Of. Galiba önce taşı tezgaha yerleştiriyoruz. Şimdi de çevirme düğmesine basıyoruz.
3: Emin misin?
5: Gözünü seveyim, evet eminim. Çünkü adım Emin şakasını yapma.
3: Aynen ya.
0: Üf, tamam ya. Neyse, hadi bismillah. Allah Allah. Neden olmadı?
3: Hadi tekrar deneyelim.
0: Bence denemeyelim. Yarın aydınlıkta yapalım.
3: Süper fikir. Hadi gidelim.
0: Bu ne hız be? Beni buraya getiren sendin. Israr etmeyecek misin kalmak için?
3: Ne ısrar edeyim? Kafama taş fırlatmana mı?
0: İyi be.
5: Yatsı okundu zaten. Emin'in dediği gibi yarın gelelim.
4: Olur.
0: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: İyi de zaten az önce namaz kılmamış mıydın sen?
0: Kıldım.
3: Niye abdest aldın?
0: İkindi namazı için hazır olmak istedim. Burada abdest almak daha kolay oluyor.
3: Vay uyanık.
0: Neyse, hadi gidelim artık.
6: Gençler selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam hocam.
6: Ya çarşıya gitmem lazım. Hacer teyzeye avize bakacağım. Bu işlerden anlayan biri lazım bana.
0: He.
5: Ne var ya?
0: Kadınlar anlar bu işlerden.
6: Bence de.
5: Tamam.
3: Sen bize yetişirsin.
6: Yetişir yetişir. Uzun sürmez bizim iş.
5: İnşallah.
3: Amma bozuldu morali.
0: Sorma. Çok istiyordu görmeyi.
3: Neyse. Hadi biz gidelim.
0: Aman ne komik.
5: İşin en heyecanlı yerinde ya. Allah'tan iş erken bitti hakikaten.
1: Aa Zehra, seni gördüğüme çok sevindim.
5: Fatma abla. Ben de sevindim.
1: Akşama böreği yetiştirmem lazım. Ama işlerim uzadı. Bana yardım eder misin?
0: Çok vaktimiz yok. Hemen başlayalım.
3: Aynen dostum. Akşama 4 saat var. 3 saat 45 dakikası tornayı kullanmayı öğrenmekle geçse kaldı 15 dakika.
0: Ne komik.
3: Tamam ya. Hadi başlayalım.
0: Bu da ne?
3: Yuh. Kağıt işte görmüyor musun?
0: Kağıt olduğunu anladık da ne kağıdı?
3: A4 kağıdı.
0: Of ya.
3: Tamam tamam alıp bakalım işte.
0: Ya Hakkı Baba'nın özel bir notuysa? Bakmamız uygun olmaz.
3: Aa, kağıtta bir şey yazıyor.
0: Demek ki özel değilmiş.
3: Peki ne yazıyor?
0: Tornanın nasıl kullanıldığı yazıyor.
3: E süper işte.
0: Aynen dostum, süper.
3: Dün gece nasıl görmedik bu kağıdı biz?
0: Bilmem.
3: Her neyse, hadi yapalım artık tespihi, geç kalacağız.
5: Ay! Selam.
3: Of abla ya, bir kere de normal girsen olmaz mı şu odaya?
5: Hadi hadi uzatma, yetiştin mi?
0: Yetiştin Zehra abla, yetiştin. Şu kullanma kılavuzunu okuyalım bakalım.
3: Kafaları koruyun gençler.
0: Bu kez tarife göre yaptık. Allah'ın izniyle bir şey olmaz.
5: Sıkıntı yok gibi duruyor.
0: Aynen.
4: Yaşasın.
0: Bakalım bundan sonra ne yapacağız?
6: Avize işi tamam.
1: Börek işi de.
0: Biz de tesbih yaptık Hacer teyzeye.
6: Aa, ne kadar güzel.
1: Maşallah size. Demek Hakkı Baba'nın yazdırdığı kılavuz işe yaramış.
4: Hakkı Baba'nın yazdırdığı mı?
1: Şey, pot mu kırdım?
7: Sürprizi bozdun diyelim.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba. Tahmin etmeliydim.
7: Cümlenizden emin. Tarifle de olsa bunu başarmış olduğunu görmek beni mutlu etti. Eline sağlık.
5: İşin çoğunu Emin yapmış olsa da biz de yardım ettik.
7: Size de aferin çocuklar. Bu kadar ince düşünceli olmanız çok güzel.
6: Gerçi Zehra herkese yardım etti.
5: Evet ya.
7: Hadi çocuklar, oyalanmayalım. Yemekler soğudu.
6: Evet ya. Şu tepsiyi Fatma'nın elinden almamak için kendimi zor tutuyorum.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak, 5 etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: trafik ışıkları.
1: Söyledim.

0: Çok güzeller.
1: Ben yaptım.
2: Çok eğlenceli arkadaşlar. Kıpır, size de bir araç yap.
3: Hayır, hayır, hayır. Bugünlük bu kadar macera yeter.
1: Yapma Puf. Çok eğleneceğiz. Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz. Hep birlikte yarış yaptığımızı bir düşünsene.
0: Ya da tüm denizi dolaştığımızı.
3: Oh, Kıpır.
1: Affedersin.
3: Bu araçlar bana hiç güvenli gelmedi.
0: Yavaş gideriz Puf. Dikkatli oluruz.
4: Lütfen.
3: Kıpır ve Güçlü az kalsın bize çarpıyordu. Hayır, ben araç istemiyorum. Ah Kıpır!
1: Affedersin. Öğretmenim,
5: ne arıyoruz?
0: Kıpır bize bir araç yapacak öğretmenim.
2: Ama Puf istemiyor.
5: Neden? Çok eğlenceli olur.
3: Çünkü çok hızlı gidiyor. Birbirimize çarpabiliriz. Kayalara çarpabiliriz.
5: Haklısın. Bunlar olabilir. Ama ben oyununuzu nasıl daha güvenli bir hale getirebileceğinizi biliyorum. Araç yapımı bitince yanıma gelin. Hah, geldiniz mi? Puf nerede? Şimdi tahtada çizili olan şeyin ne olduğunu bilen var mı?
0: Kamera, gece lambası.
5: Hayır, bu bir trafik lambası. Kırmızı ışık dur, sarı ışık kalkışa hazırlan, yeşil ışık da geç demek.
1: Bu çok basitmiş. Sarı da dur, kırmızı da geç, yeşil de kalkışa hazırlan.
0: Evet.
3: Hayır, yeşil geç demekti. Diğerlerini şimdiden unuttum. Kesin oyun sırasında da unutacağız.
5: Bence denemeden bilemeyiz. Siz parkuru dolaşırken ben size kırmızı, sarı ya da yeşil kartı göstereceğim. Kırmızı kartı gördüğünüzde duracak, sarı kartı gördüğünüzde kalkışa hazırlanacak ve yeşil kartı gördüğünüzde...
4: Geçeceğiz!
3: Kırmızı dur, sarı kalkışa hazırlan, yeşil geç. Tamam, aklımda tutabilirim.
5: 3, 2, 1, başla.

0: Kıpır. Yeşil kartı göstermedim ki. Ben sizden daha hızlıyım.
1: Meyveler.
2: O ne öyle? Kırmızı, sarı ya da yeşil renkli. Tadı tatlı ya da ekşi.
3: Muzun rengi sarı. Ayrıca tatlı. Elmadan bahsediyor.
4: Ne oldu şimdi?
2: Aa, burada elma var.
5: Orada da bir tabela var. Gelin, gelin. Kırmızı renkli, üzeri benekli, kafasındaki şapka yeşil renkli.
6: Bunun rengi sarı ama benekleri var gibi. İçi mi kırmızı acaba? Başka ne diyordu?
5: Kafasındaki şapka yeşil renkli.
3: Evet, bakın bu kırmızı renkli, benekli ve kafasında yeşil bir şapka var. Cevap çilek. Kimler çilek ister?
6: Eğer o resimlerin arkasında meyveler varsa...
3: Bu resimlerin arkasında da vardır.
6: Eğer ben yanlış cevapların peşinden gidersem daha çok meyvemiz olur. Nasıl? Sen de beğendin bu fikri değil mi? Tamam. Bu biraz garip oldu. Kavunla konuşulmaz. Kavun yenir. Evet.
3: Turuncu bir topa benzer, içinde C vitamini yüzer.
1: Portakal!
3: Ha? Kıpır yine nereye kayboldu?
6: Dışı kahverengi, içi yeşil, biraz ekşidir, tatlı değil. Peh! Armut! Öyle bakma. Tabii ki cevabın kivi olduğunu biliyorum. Ama biz yanlış cevapların peşinden gideceğiz, unuttun mu?
2: Emin misin Lila? Kıpır'ı arasak daha iyi olmaz mı?
3: Ben kardeşimi tanırım. Birazdan gelir. Hem son bir tabela kaldı.
4: Kokusu sarar her yeri. Dilim dilimdir içi.
5: Bu kokmuyor.
3: Resim o puf. Gerçek meyve değil ki.
2: Ama bu kokuyor.
3: Resmin kokusu yok sütlaç. Arkasındaki meyvelerden geliyor. Cevap mandalina.
0: Tebrik ederim incilerim.
5: Kaju.
0: Ben de sizi

0: Bekliyordum. Kıpır nerede?
1: Buradayım. Uzun yoldan geze geze geldim de.
0: Çocuklar dikkat.
2: Diğer meyveleri yedin mi?
3: Tamamını ben yemedim ama neyse.
1: Neredeydin Kıpır? Yanlış cevapların peşinden gittim. Böylece çeşit çeşit meyvemiz oldu.
0: Hiç göreceğim yoktu Kıpır. Meyvelerin tadına baktın mı bari?
1: Hayır. Şimdi bakacağım.
0: Hadi bak bakalım. Onlar oyuncaktı.
4: Onları buraya kadar boşuna taşıdın yani.
1: Boşuna mı? Duymamış olayım. Meyveleri yiyip karnımızı doyurunca ne olacak sanıyorsunuz?
5: Ne olacak?
1: Bunlarla oyun oynayacağız.
0: Hadi hadi. Herkes sofraya. Elma, çilek, portakal, mandalina, kivi, üzüm, armut, erik, kiraz ve kayısı. Afiyet olsun incilerim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Boyun beni acıktırmış. Ha? Kıpır.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: ya Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış. Dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol, hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
2: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
1: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
3: "Nasıl yani?"
1: açıkladı.
2: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
1: Ve sonra
2: "Hadi gel göbüşünü serinletelim,"
1: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
2: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
1: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı.

0: Kaplumbağa, yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
1: evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu, buraya gezmeye geldi,
0: dedi. Ayla güldü buna.
2: Doğru.
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
2: Eyvah! Ya Ayıysa?
0: Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,
0: demişti.
3: Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler.
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
1: Bir şey yok galiba,
0: dedi Bera.
1: Hadi bizimkilerin yanına dönelim.
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
2: Nereye gideceğiz?
0: Diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum. Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: Su akar, denize varır,
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: Şükürler olsun,
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla

0: Çıktıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
1: Bugün artık bitebilir, yeterince korktum.
0: Ardından her gün yaptıkları gibi güne bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap, ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız. Adımız Ayla ve Bera.

0: Ha? Merak etme tilkiye. Kurye aklı tilkiye.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Oh, hi Hak.
1: Yettim Hacı Vat, yettim. Bay bay bay bay bay bay bay bay.
0: Acelem var Karaköz. Nedir? Söyle bakalım.
1: Ticarete atılmayı düşünüyorum Hacı Vat.
0: Oo, aman ne güzel. Peki nasıl yapacaksın?
1: Öğrendim Hacı Vat.

0: 3'e alıp 5'e satacağım.
1: Aman! Şaşırıp da 5'e alıp 3'e satma.
0: 3'ün 5'in lafı mı olur Hacivat? Dert etme sen.
1: Öyle olsun bakalım. Karagöz, ne satacaksın peki?
2: Gece yayınını satacağım.
1: Efendim?
2: Gece yayınını satacağım diyorum.
1: Anlamadım Karagöz.
2: Ya anlamayacak ne var? Gece yayınını satacağım diyorum.
1: Anladıysam senin gibi bilgisiz kalayım.
2: Peynir, peynir. Keçi peyniri satacağım diyorum. Peynir demedim. Demir satacağım yani. Demir.
1: İyi de niye böyle tuhaf konuşuyorsun?
2: Keçi duymasın diye.
1: Nasıl?
2: Keçi duymasın diye diyorum.
1: Ne diyorsun yahu?
2: Keçi diyorum. Duymasın diyorum.
1: Allah Allah, hiçbir şey anlamadım.
2: Yahu keçi duymasın diye.
0: Ya şey, yani keçi uyumasın.
2: Çünkü gidecek çok yolumuz var.
1: Anladım. Tamam. Peki benden ne istiyorsun Karagöz'üm?
2: Fikir istiyorum Hacı Cavcav. En iyi demiri nereden bulabilirim?
1: Demiri mi? Anladım. Bir düşüneyim. Demir. Buldum. Demircide.
2: Hay aklına bin yaşa Hacivat. Öyleyse ben hemen demirciye gidip alayım. Peki hangi demirden alayım?
1: En iyi demir, hakiki keçi tulumuna basılmış demirdir Karagöz'üm.
2: Eyvah.
1: Eyvah ki ne eyvah.
3: Be.
2: Dur keçi dur. Nereye? Her şeyi açıklayabilirim. İnan ki göründüğü gibi değil.
1: Bu keçi benden daha duygusal be. İşin zor Karagöz'üm. Haydi rastgele.
0: Canım keçim. Sen beni yanlış anladın. Ben demek istedim ki...
2: Bir dakika ya. Ben bir şey demedim ki. Hacıva söyledi.
0: Aman. Sen de. Hacivat'ın her dediğini ciddiye alıyorsun. O öyledir işte. Demiri tulumdan çıkarır, keçiyi de maden ocağından.
2: Yahu dur. İnanmazsan inanma. Mesela geçen gün de bana dedi ki, güya ben düşmeden 10 adım gidemezmişim. Ay.
0: Tamam, onda haklı olabilir.
2: Ama her söylediğinin doğru olduğu anlamına gelmez bu. Mesela ben her şeyi yanlış anlayan bir akılsızmışım.
4: Yalan. Halbuki o demir dediğinde ben onun peynir olduğunu anladım.
0: Demek ki akılsızmışım.
4: Yahu dur artık. Yoruldum, öldüm, bittim. Hem ben sensiz ne yaparım? Evin yolunu bile bulamam.
2: Ne? Yine ne söyledim?
4: Şu an ne kadar tedirgin olduğumu bilsen, bana bu zulmü yapmazsın keçi. Ne dedim ki şimdi ben? Altı üstü sensiz evin yolunu bile bulamam dedim. Ne var bunda?
5: Evin yolunu bile bulamam.
2: Hayret. Evin yolunu bulamadım.
0: Buralarda bir yerdeydi.
2: Kabahat bende. Hep keçi önden gitti, ben de arkasında. Hiç yola bakmadım. Kaldım şimdi.
4: Pehlivan bilir.
2: Pehlivan!
6: Hı? Buyur.
2: Benim ev nerede biliyor musun?
6: Evet.
2: Nerede?
6: Benim evin aşağısında.
2: Ya senin ev nerede?
6: Kasabın eviyle karşı karşıya.
2: Kasabın evi

0: Nerede?
1: Benim evin karşısında.
0: Yahu yerini tarif etsene.
1: Ettim ya, amma kalın kafalı çıktın sen de.
0: Yürü git be.
1: Olur.
0: Gitti. Hey hey, Tahir Efendi.
2: Amanın, buyur Karagöz.
0: Ya benim ev nerede?
2: Aman, ne bileyim yahu.
0: Nasıl ne bileyim? Geçen sene çay içmeye geldin ya.
2: Aman be, geçen sene değil, ondan önceki seneydi. Ben sana değil, sen bana geldin. Çay içmedik, kahve içtik.
0: Oh be, amma uzattın. Bilmiyorum desene kısaca.
2: Aa, dedim ya.
0: He, doğru.
2: Tövbe tövbe.
0: Allah Allah, ne yapacağım ben şimdi ya? Eyvah. Şimdi beni sorduğuma pişman edecek ama mecbur. Haydi bismillah. Tuzsuz efendi.
3: Hey!
0: Yahu bir kere de efendim.
3: Efendim.
0: Benim evi biliyor musun diyecektim.
3: Evet.
0: Oh be. Nerede peki?
3: Gel seni götüreyim Karagöz.
0: Allah be. Gerçekten mi?
3: Ama önce uğramam gereken birkaç yer var.
0: Olur olur. Yeter ki eve götür beni. Canım tuzsuz efendi. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Tamam, Allah razı olsun. Beni eve götürüyorsun. Ama önce çarşıya, sonra pazara, ondan sonra kuyumcuya, sonra da babanın evine ve daha sonra da fırına gitmek nedir yahu? Hepsini anladım. Senin çiçek bahçesinde ne işin var? Kabadayı adamsın. Dürüstçe ben senin evi bulamadım desene. Ne gezdiriyorsun beni? Allah'tan kaçtım. Yoksa bütün şehri gezdirirdi bana. Bu keçi de nereye kayboldu ya? Gerçi kaybolan o değil benim ama. Neyse. Hay Allah. Nerede bu ya? Keçi. Keçi. Neredesin kuzum benim? Keçi. Ey. Oy. Yahu dur. Oy. Tamam bu kadar köpük. Tıraş et beni bre berber. Allah Allah. Ya gıdıklanıyorum. Yeter berber yeter. Keçi. Keçi. Sonunda döndün ha. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Keçim benim be. Aslanım benim. Ne? Bu da mı rüya? Of ya. Balıkçı efendi. Nereden gelirsin, nereye gidersin?
4: Geldiğim yerde, gittiğim yerde seni ilgilendirmez Karagöz uşak.
0: Ya neye kızdın?
4: Neye kızdığım da seni ilgilendirmez Karagöz uşak.
0: Hayda. Neyse, benim keçiyi gördün mü?
4: He? Yo, görmedim.
0: Neden görüp görmediğin seni ilgilendirmez demedin?
4: Ne demedim?
0: Anlamamazlıktan gelme ya. Bal gibi heyecanlandın sen.
4: Yo. Ne alakası var?
0: Ne var çuvalda?
4: He? Çuval mı? Ne çuvalı? Hangi çuval?
0: Sırtındaki.
4: He. Bu mu? Ha bu şey, bu şey.
0: Keçi mi?
4: Ha, keçi. Yok, keçi yok. Ne alakası var? Ne keçisi saçmalama.
5: Yettim Karagöz. Bakalım ne varmış bu çuvalda.
0: Keçi. Nerelerdeydin sen?
6: Be.
0: Ne işin var senin ağacın tepesinde?
6: Be.
0: Yahu benden niye kaçıyorsun?
6: Be.
0: Çok saçma. Ben sana hayatta kıyamam bir kere.
6: Be.
0: Ya. Vay hain vay.
4: Şey ağaçta kalmış inemiyordu. Ben de yardım edeyim dedim.
5: Neden çuvala koydun?
4: Yürümesin, yorulmasın istedim.
0: Hain seni. Kaçma.
5: Bu Karagöz keçiden de duygusal. Eyvah eyvah.
0: Peynirlerim var.
6: Be.
0: Evet. Hakiki inek peyniri.
2: Peynir ne kadar ha?
0: Peynir değil.
7: inek peyniri diyeceksin.
2: Her neyse canım.
6: Be.
2: Tamam tamam, inek peyniri.
7: 5 akçe.
2: Ne? 5 akçe mi? Ver hepsini ver.
7: Yaşa be komşu. Gördün mü keçi? Bir de beni ticaret bilmez zanneder hacıvat. Beş, on, 15, 20, 25. Tamam. İşimiz bitti. Şimdi gidip bu paraya 5 kilo peynir daha alayım. kilosu 10 akçeden 5 kilo peynir. 50 akçe. Ne? 50 mi? Aynen öyle keçi. 10 akçeden alıp 5 akçeye sattık. Eyvah! Koş keçi koş! Yemeden köylüye yetişelim. Hey! Komşu!
5: Ah Karagöz, ah! 5'i alıp 3'e satmayasın derken 10'a alıp 5'e sattın. Buna da gülünmez ama neyse, en azından keçiyi buldun.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
0: Oh,
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
0: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet.
4: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
5: Ver bakalım yeğenim şuradan bir gol yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
5: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım.
6: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
6: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
6: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
6: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
6: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
6: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
6: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
6: İyi tamam, ver bir tane.
7: Koli mi?
6: Yok, tane.
7: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
0: Yaşasın!
8: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
1: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
8: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
10: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
10: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
0: Ne?
1: Nasıl olur ama?
0: Nerede çalışacağız peki?
10: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
1: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
7: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
1: Kolaysa sen zıpla.
7: Evet Aziz, topu takip et.
1: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
1: Evet, topun önünde dur bari.
4: biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
1: Sağ taraftan.
4: Evet. O yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
1: Kolaymış.
4: Nihat, çek şutu.
1: Nasıl yakaladım ama?
2: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
11: Fırtına gibiydiler maşallah.
2: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
4: Bir şekilde gol atarız. Ama önemli olan gol yememek. Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
9: Hadi.
4: Hı.

0: Kanadadan 30 sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Evet sayın seyirciler. Biyumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Ha maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
0: Evet sayın seyirciler. Yukarı yumurtada hata geçiyor. Celil'e pas atıyor. Celil'den Burak imha. Burak basıyor. Ve o da ne? Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atak şansı. Burak da pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'ı attı.
1: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansı da boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
1: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi.
6: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
1: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
0: Kaleci dahil. Alt kaplı hücum. Pasajarak ilerliyorlar. Kaleci'den Burak. Düşen bir pas. Burak şut çekiyor. Pasajlar inanılmaz bir kurtarış.
7: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
5: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
8: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
9: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
10: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
7: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Kırmızı kamyonum olabilir mi? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
1: Anahtarlığı mı gördün mü Eren?
0: Evet.
1: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
0: Fazla uzak sayılmaz.
1: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
0: Yaşasın.
1: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
0: Soğuksun.
1: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
0: Biraz soğuksun.
1: Gerçekten acelemiz var ama.
0: Hala soğuk.
1: Sağa mı sola mı?
0: İkisi de değil.
1: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
0: Yok. Biraz sıcaksın.
1: Şimdi?
0: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
1: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarlığı poşete atıvermiştim.
0: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
1: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
0: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
0: Evet, evet, evet.
2: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
0: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
3: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
0: Neden bana söylemediniz?
2: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
0: Baba, hemen geri dönüyorum.
1: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
0: Evet.
3: Ne unuttuk? Her şeyi çıkarken kontrol etmiştim.
1: Telefonum mu yoksa?
0: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
1: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
0: Neden ama, neden?
3: Uyku tozu boşa gider de ondan.
0: Ne?
1: Aklına sağlık canım.
3: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
0: Ya!
3: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
0: Evet.
3: O zaman... tatlı rüyalar. Eren... Ceren, hadi uyanın, geldik.
1: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
3: Uyku tozu çok etkili olmuş.
1: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
3: Tamam, tamam.
1: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
3: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
4: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
5: Emel.
4: Adem.
5: Buraya ne olmuş böyle?
4: Dün böyle olmadığına eminim.
5: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
4: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Ha? Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.

0: var.
1: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
2: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
0: Geri dönüyorlar.
2: Nasıl?
0: Çok mu merak ettiniz?
2: Evet.
0: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
2: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
0: Ormancı, hey gidi koca ağaçlar. Bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
2: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
0: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
2: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
0: Evet canım.
2: Sonra ne oluyor peki?
0: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
2: Ben hemen gitmeliyim.
0: Ne oldu canım?
2: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
0: O zaman size kolay gelsin.
1: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
2: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
1: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
2: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan, dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim... Ay. Of.
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım, ne var bunda?

0: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
1: Hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
0: Emin misin hocam?
1: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
0: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ada, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe.

0: Destami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe.
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim.

0: olmazsa çöpü çeken söyler.
1: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
2: Oyunumuza karışmanızı
0: istemiyoruz.
3: Oo, hocam, selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
3: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
4: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
3: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
4: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
0: Odada fare var.
4: Yakaladım seni. Yakaladım.
5: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
4: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
1: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
4: Kış. Kış.
2: Yaşa be hoca, yaşa sen!
1: Yaşa be hoca! Hocam sen çok yaşa!
2: Allah senden razı olsun hocam!
4: Sizi köfte horlar sizi! İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da, çocuklar da beni üzdüler ama... ...son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: Bir bilene sor.
1: Ne? Ha? Ha?
2: Filo!
3: Koy! Bak bak! Ya!
2: O filo ne? Ne var?
3: Komik!
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
3: Şıp şıp! Hop! Gel!
2: Şıp şıp! Şıp şıp!
3: Şıp şıp!
2: Ha?
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
3: Şu? Bura?
2: Ha? Gelin! Gel gel! Gel! Gel gel!
3: Ha?
2: Ha? Şıp şıp! Yok! Çık!
3: Hey! Ben! Çık! Çık!

0: Ai!
1: Huh?

Mm-hmm.

Kaç?

Bu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostluklar, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: geldi.
1: Ne getirdi?
0: İnci boncuk.
1: Kime kime?
0: Sana bana.
1: Başka kime?
0: Kara kediye.
1: Kara kedi nerede?
0: Ağaca çıktı.
1: Ağaç nerede?
0: Balta kesti.
1: Balta nerede?
0: Suya düştü.
1: Su nerede?
0: İnek içti.
1: İnek nerede?
0: Dağa kaçtı.

0: Yandı, bitti, kül oldu. Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
1: Affedersin ninem.
2: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor. Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
5: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
6: Hay Allah. Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
4: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
6: Aa, haklısın dostum.
4: Ah, şu yumuşacık kalbim. Tamam, dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk. Yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
5: Nem nem.
6: Temtem.
5: Tamam, geliyorum.
4: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
1: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
2: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
1: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
2: Sen evde değil miydin nine?
0: Oh, dam akıyor evladım.
7: Hiçbir şey anlamadım.
1: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
7: Evet, kiremitler düşmüştü.
8: Özür dilerim nine.
0: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
1: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
0: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
4: Açı! Elhamdülillah.
6: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
5: Aa, yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha. Ha?
1: Mert abi kiremitleri getirdi.
0: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
7: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman elden ele, elden ele. Ha?
4: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
6: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
4: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
6: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
4: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
6: Şimdi mi?
4: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
6: Peki, tamam, geliyorum.
9: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
3: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.

0: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
1: Kiremitlerle ne oynanır ki?
0: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
2: Tabii ya. 7 kiremit.
3: 7 kiremit mi?
4: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
5: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
4: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
5: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
4: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
2: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
1: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
2: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
6: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi, at topu, devir kiremitleri.
2: Ha! Ha! Başardım.
6: Kaçırdım.
1: Olamaz.
2: Yakalandın.
6: Olamaz.
4: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
5: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
4: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
5: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
7: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
5: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
7: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
4: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
7: Dur bir. Beni de bekle. Oh.
5: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
6: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
1: Oy, vuruldum. Sıra bende. Top nerede?
2: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
1: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.

0: Onda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
1: Yağmur sesiyle uyumak. Ya.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: zaten de çok tarif var. Aa, anne bak, üzümlü kek. Bu tarifi biliyorum. Geçen gün yapmıştın.
1: Evet canım.
0: Anneannemden mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet, ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yaman Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
0: Sakızlar geldi. Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Unu da koyalım. 1 bardak un. Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Anne, aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil, belki çok daha fazla kişiye bırakırsın.

0: Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
1: Aa! Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
0: Evet küçük şefim. Bak bakalım. Tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
1: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Ha, anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
0: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
1: İşte bir püf nokta daha.
0: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
1: Peki ben ne yapıyorum?
0: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
1: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
0: Yorulduğunda söyle ben devam edeyim.
1: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
2: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
1: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
2: Böyle üflüyorum. Anne bir sakız daha alabilir miyim?
0: Ağzında var ya oğlum.
2: Ama daha büyük balon için daha çok sakız lazım.
0: Abartmak yok.
2: Sadece bir tane daha lütfen.
0: Peki madem. Ama başka yok.
2: Anlaştık. Dünyanın en büyük sakız balonunu yapacağım.
1: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni olup uçurur sonra.
0: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
1: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
0: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
1: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
0: Şefim, isterseniz devam edebilirim.
1: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
0: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
1: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
0: Bu çok iyi bir fikir şefim.
1: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
0: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
1: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Aa, tereyağını unuttuk.
0: Unutmadık. Tereyağını ocağı söndürdükten sonra koyuyorduk.
1: Aa, doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
0: Evet. Bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
1: Bakın. Tereyağı nasıl da eriyor.
0: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
1: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
0: Üzerine biraz tarçın da dökelim.
1: Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
1: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.
0: İşte benim ekibim.
2: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canım.

0: duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: Ne demezsin?
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin. Ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada! Orada! Habercinin yuvası!
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: oy. Oh.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
3: Sakın bırakma beni Kurye.
1: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
2: Lütfen üç olmasın Tilki. Çok ağırsın.
1: Evet benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam tamam.
4: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
5: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
5: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
5: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
4: Bence gerek yok.
2: Bence de.
5: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
1: Ama çok eğlenceli.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
1: Ay, of! Bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman, canın acıyabilir.
1: Eyvah! Duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
0: Ah Yaman, ah! Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
1: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
0: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
1: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin, tertemiz olsun.
0: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
1: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
0: Hiçbir şey.
2: Nasıl yani?
0: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
1: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
0: Az önceki gibi mi?
1: Değil tabii.
0: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
2: Çok merak ettim kulağa.
0: Hadi o zaman simülasyona.
1: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
0: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
1: Eyvah! Kulağa dev bir salyangoz girmiş. Hemen çıkarmalıyız.
0: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
1: Aman iyi bari.
0: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
2: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
1: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
0: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
1: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
0: Tebrikler, dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
1: Ne işe yarıyor bu ampula?
0: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
2: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
0: Aferin Civan. Aynen öyle.
2: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
0: Güzel soru. Acaba

0: Hah, buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
1: Aa, deneyelim mi?
0: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
2: Neden?
0: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
2: Lütfen profesör, çok merak ettik.
1: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
0: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
2: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
0: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan. Hadi Civan, başarabilirsin.

0: ucuz atlattık. Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?
1: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
2: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
1: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
2: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.

0: Bir, iki, üç, dört. Hadi Meto, daha hızlı.
1: Bu harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
2: Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
0: Dayanın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
3: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?

0: aslında bu. Hiç de fena bir fikir değil.
1: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun.
2: Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüste karşılaşacağımıza eminim.
3: Olamaz. Bakın.
0: Hadi koşun. Koşun.

0: Kaçıyorum. Kaçırdık.
1: Ufak bir hesap hatası oldu galiba.
2: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
1: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
2: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: biraz kayar mısınız? Sıkıştım. Ha?
1: Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
1: Ay, ittirmeyin.
2: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
1: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
2: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.
3: Biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
1: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım, bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle?

0: Hayrola Müçteba abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
3: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
1: Herhalde ısınmak istedi.
0: Ne oluyor? Bunlar metal parçalar değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
0: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız.

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
0: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii. Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
2: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
2: Soğuktan korunmak bir yana dursun, isteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
1: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
3: Yarına kadar dayansaydın Neto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.

0: işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
0: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
2: Yaşasın!
1: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
3: Yok yok, sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.
0: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkamdaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte.

Egypt'te yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Ha şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Ay. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur, doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam, birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Çıktım perdeye dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı.

0: Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha, işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
1: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
1: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
1: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
1: Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
1: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
1: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
1: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
1: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: yapıyoruz arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar. Allah kabul etsin çocuklar.
2: Amin.
1: Cemaat sevabını kaptınız yine.
3: Kaptık. Yine kaparız hocam.
0: Sevap kazanmak bizim işimiz hocam. Ne demişler? Sevapta galip, cemaatte mülayim ol.
3: Uyduruyorsun galip. Ama güzel oluyor.
0: Sağ ol kardeşim.
4: Hocam bugün de tam oyun havası değil mi?
1: Öyle mi ya? Hiç fark etmedim. Dur bakayım. Hakikaten dediğin kadar var.
4: Yaşasın.
1: Ama önce ufak bir işimiz var. Salih mi? Efendim Salih? Ne? Tamam tamam geliyorum.
0: Ne olmuş hocam?
1: Ah çamur ah. Yine yapmış yapacağını. Salih camide mahsur kalmış. Aa!
0: Birlikte çıkıyorduk. Sonra ne oldu ki?
3: Tam arkamızdan geliyordum. Takkemi başımdan çıkarayım dedim. Baktım takkem kafamda değil. Cebime de baktım. Yok. Düşürmüşüm diye namaz kıldığım yere gittim. Alıp gelene kadar siz çıkmışsınız. Tam ayakkabımı alacağım ne göreyim? Çamur.
1: Seslenseydin ya bize.
3: Denedim. Ama sesimi duymadınız.
1: Allah Allah. Duyulacak mesafe aslında. Nasıl duymadık?
3: Yakın tabii hocam. Ama kısık sesle bağırdım.
1: Kısık sesle demek. Allah iyiliğini versin.
3: Sesli bağırsam çamur da duyacaktı hocam. Mecburen sessiz bağırdım. Ama işe yaramadı tabii. O arada olan ayakkabım oldu.
1: Allah beterinden saklasın Salih.
2: Amin.
1: Az kalsın unutuyordum. Salihciğim sana bir hediye vereyim de biraz moralin yerine gelsin.
4: Hediye mi?
1: Evet.
4: Bize yok mu?
1: Olmaz mı? Hepinize var.
3: İçimden bir ses bunun işimizle ilgili olduğunu söylüyor hocam.
1: İçindeki ses haklı Selim.
0: Ne hediyesi hocam bunlar?
1: Sorumluluk hediyesi.
0: Hocam sorumluluk hediye olur mu hiç?
1: Ben verdim oldu. Şimdi çocuklar, elinizdeki paketlerde çiçek tohumu var.
3: Anladım. Çiçek dikeceğiz.
2: Yaşasın! Bravo!
1: Evet Selim, çok haklısın. Şimdi gençler, cami bahçemizin çiçeklerle dolu olmasını istiyorduk ya.
0: Evet.
1: Güzelce saksılara dikeceğiz. Size hediye ettiğim şey çiçek gibi bir sorumluluk. Gelip gittikçe bakmak, sulamak sizin göreviniz artık.
4: Çok güzel hocam. Hemen dikelim.
1: Haydi o zaman. Bismillah.
3: Hocam, çiçek dikerken de bir besmele çekiyoruz.
1: Tabii. Her işe başlarken besmele çekeriz Salih. Çünkü peygamberimiz besmelesiz başlayan her iş eksik kalır buyurur.
3: Anladım. Sadece yemek yerken ve su içerken çekilir sanıyordum.
1: Aklına gelen her işimize Allah'ın adını anarak başlamak peygamberimizin sünnetidir. Çocuklar, hadi gelin dürümleriniz geldi. Buyurun bakalım, o kadar yoruldunuz. Acıkmışsınızdır.
3: Çiğ köfte, en sevdiğim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu çocuklar? Bir sorun mu var?
0: Besmele çekmeyi unuttuk hocam.
1: Eğer başlarken besmele çekmeyi unutursak, aklımıza geldiği an Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi deriz. Bu aklınıza gelmezse başına da sonuna da bismillah diyebilirsiniz çocuklar.
0: Çiğ köfte!
3: Ay, tövbe bismillah! Nasıl böyle bir anda beliriyor bu çocuk ya? Aklım aldı.
0: Yok, olmamış. Hemen besmeleni çektin, aferin. Korkuya galip, besmele de mülayim. Oldu bu çocuk hocam.
1: Olur tabii. Ama Ali'cim bir ortama girince söze çiğ köfte diye mi başlıyorduk?
0: Ha, selam aleyküm.
3: Bu selamına bayılıyorum. Aleyküm selam.
0: Bu
4: bakalım. Cemile ablam bana ne verdi? Düdük.
0: Hayır, flüt.
4: Yok, düdük. Bak.
2: Oo, dur, tamam.
4: Ya işte dedim size, düdük.
2: Hayır, flüt.
4: Düdük.
2: Flüt.
3: Hey, ne oluyor burada?
4: Senin bana hediye ettin düdüğe flüt diyorlar.
3: Ama o bir flüt Ali.
4: Aa, flütmüş abilerim.
3: Ne yapıyorsunuz burada saksılarla?
0: Siz ne yapıyorsunuz flütle?
3: Bayram Hoca'ya sürpriz hazırlıyoruz. Allah'tan Ali bozmamış.
4: Nasıl bir sürprizmiş o?
3: Flütlerimizle Salat-ı Ümmiye çalacağız.
0: Kapışırız o zaman.
3: Kapışırız, ne olmuş?
5: Arkadaşlar, neden kapışalım bunun için? En güzel şekilde çalmak için çalışalım.
2: Çalalım.
0: Notaları biliyor musun Cemile?
3: Herhalde.
0: Söyle bakalım.

0: Fa sol.
1: Gerçekten de biliyor.
2: Ne sandın?
3: Bayram Hoca da çok sevinecek. Ama salat-ı ümmiye ne ya?
2: Peygamberimize salavat işte. Hani var ya. Dinle bak şimdi.
4: Al.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün çok güzel bir konumuz var. Gerçi konularımız her zaman güzel. Zaten kötü bir konu seçmem mümkün değil. Biliyorsunuz bir dış ses kolay yetişmiyor. Aa, sıkılmış gibi bir haliniz var. Gözümden kaçmadı. Dış ses olduğuma bakmayın, gözlerim çok iyidir. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun yahu. Hayat çok güzel çocuklar. Ha? Konu paylaşmak. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çok şanslısınız çocuklar. Çünkü paylaşmanın kitabını yazarım ama resmini çizemiyorum. Sağ olun, var olun. Hazırsanız başlayalım. Kara, sen başla. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hey, neler oluyor? Keçe, sıranı beklemelisin ama. Dur bakayım. Şimdi anladım. Konu paylaşmak olunca siz de sayfayı paylaşıyorsunuz. Harikasınız çocuklar. Bu çok yerinde bir davranış oldu. Paylaşmak için ille de zengin olmaya gerek yok. Elimizdekiler yeter. Bakalım ne çizeceksiniz? Şekerlerini arkadaşlarıyla paylaşan bir çocuk. Ne kadar da mutlular. Çünkü paylaşmak şekerden daha tatlıdır çocuklar. Kara, sayfanı ve sıranı paylaşarak örnek olduğun için özellikle teşekkür ederim. Keçe, hazırsan seninle devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Acaba neyi paylaşacağız? Çok anlamlı bir mesaj Keçe. Yemeklerimizi birbirimizle paylaşırken hayvanları da unutmamalıyız. Soframızdan artanlar onlarla dost olmaya da, bolca sevap kazanmaya da yeter. Seni sabırsız görüyorum Kara. Buyur bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağlayan bir çocuk mu? Ağlamasın tabii, kıyamam ama konuya sadık kalalım Kara.

Ağlayan çocuk, mendil veren arkadaş. Allah Allah. Aa, tabii ya. Üzüntüyü paylaşmak. Kara, çok güzel bir hatırlatma yaptın. Bizler iyi günde, kötü günde birbirimizin yanında olmalı, üzüntü ve sevinçleri paylaşmalıyız. Düğün çizmeyeceksin değil mi keçe? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, yapma. Düğün olmaz dedik, kına gecesi çiziyorsun. Oo, keçe, iyi ki çizdin. Mum diğerlerini yakarak ateşinden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta yanmayan mumların yanmasına vesile olarak çoğalmayı sağladı. Minicik bir kıvılcım birçok karanlığı aydınlattı. Paylaştıkça çoğaldı. Çünkü paylaşmak berekettir. Teşekkür ederiz Kara ve Keçe. Muhteşemdiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bitti. Bu kez kesin bitti. Sizi anlıyorum ama hele bir sorun niye? Zamanımı paylaşmam gereken çocuklar var. Ve benim merakla beklediklerine eminim. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık.

0: Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
1: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
2: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
3: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
2: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
4: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
2: Ben ne dedim?
4: Büyük babasını.
2: Yo, demedim.
4: Dedin.
2: Ben demedim, sen dedin.
4: Hayır, sen dedin, ben demedim.
2: Ben değil, sen dedin.
4: Sen dedin.
2: Sen.
4: Ben mi?
2: Evet, ben dedim.
3: Hadi Mo, seni bekliyorum.
5: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
3: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
5: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
3: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
5: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
3: Harika.
2: Mo operasyona hazırdır.
4: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
5: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
2: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
3: Deha olmasın o.
2: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
4: Dolaba koymuştum galiba.
3: Hemen getiriyorum.

0: Az. Sistem çöktü.
1: Ne yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
2: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
3: Zaten bırakmıştık.
2: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
1: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: güvenlik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
9: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: İyi miyim?
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da bir teyi oymaş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: Ha?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yele yele.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
4: A-i, yela, a-u-a, eme-eme, i-e.
2: O kaptakileri mi?
4: Hı-hı.
2: Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha? E-de-e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
4: U-a-i, u-a-i, a-u-a.
2: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Be-e-e-e-e diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
4: Yele yele.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de. Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki, iki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki, iki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük, ük, ük.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle?

Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

burada? Ama ben onlara sırayla gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U-A.

0: Hay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Ama ben Cuma'ya gidiyorum kızım.
1: Tamam baba. Ben ekmekleri keserken sen de biraz marul yıkar mısın Elif'cim?
2: Tabii Sema abla. Ama bana Miço de.
1: Ama senin adın Elif.
2: Adım Elif ama işim Miçoluk. O yüzden çalışırken bana Miço diyebilirsin.
1: Peki tamam.
2: Sema abla, biz neden sandviç yapıyoruz?
1: Agah deden Cuma'ya gittiği için bugünkü uçuşumuz öğleden sonra olacak. Yani kahvaltının üzerinden çok zaman geçecek. Yukarıda karnımız acıkacak. İşte o zaman yiyeceğiz.
2: Anladım. Hey hey hey, sandviç yapıyoruz. Lay lay lay, havada yiyeceğiz. Hop hop hop, karnımız acıkır. Agah dede ne zaman gelecek Sema abla?
1: Sıkıldın mı?
2: Yok ama ne zaman gelecek?
1: 10 dakikaya kadar gelmiş olur Miço.
2: Bana Elif diyebilirsin istersen.
1: Ama sen de bir karar ver Elif'cim.
2: Şimdi çalışmıyoruz. Agah dedeyi bekliyoruz. O yüzden Elif diyebilirsin.
1: Anladım. Çalışırken Miço, çalışmazken Elif.
2: Evet.
1: Peki küçüğüm.
2: Şey, Agah dede ne zaman gelecek?
1: Sen içinden 100'e kadar say, gelecek.
2: Yaşasın.

0: şey Agah dededağa gelmeyecek mi?
1: Birazdan burada olur küçüğüm.
2: Selamun aleyküm.
0: Agah dede. Selamun aleyküm Agah dede.
2: Ve aleyküm selam Elifciğim.
1: Allah kabul etsin baba.
2: Amin kızım. E hadi çıkalım da daha çok geç kalmayalım.
1: Tamam baba.
2: Diğer çocuklarla yine balonun orada buluşacağız değil mi?
1: Evet baba. İki çocuk

0: arkadaşlar. Şimdi önce yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da manzaranın tadını çıkartırken dikkat öykümüzü dinleyeceğiz. Ama hava kararmadan geri inmiş olmamız gerek. Bu yüzden iş bölümü yapmamız gerek.
1: Elif'ciğim, sen sandviçlerimizin poşetini aç. Veli, sen bardakları ve tabakları masaya koy. Emin, sen de masanın ayaklarına şu köşelerdeki iplere bağla ki kaymasın.
2: Tamam, anlaştık.
0: Emin'cim, o işin bittiğinde meyve sularını da doldurur musun bardaklara?
2: Tamam. Aa, kuşa bakın.
3: O Fiko.
0: Emin, meyve sularını doldurmadın mı?
2: Fiko'yu görünce unuttum Sema abla.
0: Peki öyleyse. Ben doldurayım da bir an evvel yiyelim yemeğimizi.

0: Hay Allah. Masayı bağlamadık mı? Az kalsın yiyeceklerimiz ziyan oluyordu.
1: Unutmuşum.
0: Tamam Emin'ciğim. Dikkatinin dağılması normal. Burada çok fazla yeni şey keşfettin. Heyecanlanman, unutman normal. Hiç sorun değil.
1: Ama her şey ziyan oluyordu.
0: Tamam ama çok şükür ki olmadı. Bundan sonra biraz daha dikkatli davranırız, olur biter.
2: Dikkatsiz olmak kötü mü Agah dede?
0: Evet Elifciğim. İstenmeyen şeyler yaşanmasına neden olabilir.
2: Nasıl?
0: Sanırım bugün size Baytar Emre'nin hikayesini anlatmalıyım.
3: Baytar mı? O da ne?
0: Baytar veteriner. Yani hayvanların doktoru diyebiliriz Veli'ciğim. Sema, çöp poşeti getirmiş miydin kızım? Şu çöpleri atalım, rüzgardan uçup da etrafı kirletmesin.
4: Yukarıda dümenin yanında baba. Alıp geleyim.
1: Ben getiririm.

0: Hay Allah. Emin, nerede kaldın?
1: Emin, sakın. Bu çok tehlikeli. O düğmelerle oynamaman lazım. O düğmelere basman balonun kontrolden çıkmasına ve kazalara sebep olabilir. Sen sadece çok poşetini alıp gelecektin.
2: Unuttum.
0: Allah'tan sepetten aşağı düşmediler de etrafı kirletmedik. Neyse ki kazasız belasız atlattık. Bir anlık dalgınlık bile istenmeyen sonuçlar doğurabilir hayatta. O yüzden bundan sonra daha dikkatli olmak gerek. Şimdi öykü vakti. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Dediğim gibi size Baytar Emre'nin öyküsünü anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Köyün birinde Emre adında bir hayvan doktoru, yani Baytar yaşarmış. Bu Emre çok iyi kalpli bir kişiymiş. Herkese yardım etmek istermiş. Ama bir problemi varmış.
3: Neymiş?
0: Baytar Emre sorumluluklarını hiç yerine getirmezmiş. İşe giderken kendi kendine...
4: Bugün veteriner kliniğime gidip gelen bütün hasta hayvanları muayene edeceğim.
0: Dermiş. Ama yolda koyunları otlatmaya giden çobanı görünce...
4: Çoban, kırlara mı gidiyorsun? Dur ben de seninle geleyim de bir güzel gezip dolaşayım.
0: Diyerek hasta hayvancıkları unutur, koyunların peşine takılır, dağ bayır gezermiş. Ama durum bununla da kalmazmış. Mesela diyelim ki elinde mektuplarla köyü gezen muhtarı gördü.
4: Muhtar emmi, muhtar emmi, bana mektup var mı?
0: Yok.
4: Kimlere var?
0: Var işte birilerine.

0: Hay Allah, kimlere var acaba?
1: Der, işi gücü unutur, kime mektup geldiğini öğrenmek için muhtarın peşine takılır gidermiş. Ama bununla da kalmaz, gökte süzülen uçurtmayı görür, bu sefer de fırlar gidermiş uçurtma uçuran çocukların yanına. İşi gücü hepten unutuverirmiş.
2: Ama böyle olmaz ki.
1: Olmaz değil mi velicim? Üstelik bununla kalsa iyi. Bir kış günü Baytar Emre...
0: Yarın çok soğuk olacak. Klinikteki hayvancıklar üşür. Sabah kalkınca ilk iş odun kırayım da sobayı yakayım.
1: Demiş. Ertesi gün erkenden kalkmış odun kırmak için. Ama bir de bakmış ki ne görsün.
3: Ne görmüş?
1: Kar yağdığı için etraf bembeyazmış. Emre de odun kıracağını, hasta hayvanların üşüyeceğini falan unutmuş ve kar kuşu görmek için etrafta koşturmaya başlamış.
2: Kar kuşu da ne agah dede?
4: Serçegillerden, karlı dağların tepelerinde yaşayan, bacakları ve parmakları tüylü, minik sevimli bir kuş.
1: İşte böyle. Bütün gün kar kuşu göreceğim diye ortalıkta dolaşan, dağlara tırmanan Baytar Emre hiç odun kırmamış. Dışarısı buz gibi, yakacak hiç odun yok. Veterinerde bekleyen hasta hayvancıklar iyice üşümeye başlamış. Baytar Emre geri gelip klinikteki hayvancıkların halini görünce hatasını anlamış ve Allah'a dua etmiş.
0: Allah'ım, ben bugüne kadar sorumluluklarımı unutup görevlerimi yerine getirmedim. Dikkatsiz davranışım yüzünden hayvancıklar iyice hasta oldu. Ama artık hatamı anladım ve çok pişmanım. Eğer bu hayvancıklar iyileşirse bir daha asla sorumluluklarımı unutmayacağım.
1: Demiş. Sonrasında hayvancıklar iyileşmiş. Emre de önce sorumluluklarını yerine getirmesini gerektiğini anlamış ve bir daha sorumluluklarını hiç unutmamış.
0: Çünkü küçücük şeyler gibi görünse de sorumluluğumuzu yerine getirmemenin büyük sonuçları olabilir arkadaşlar.
1: Mesela bir doktor ameliyata girme, bir öğretmen derse girme sorumluluğunu yerine getirmese ya da polisler suçluları yakalamayı ihmal etse. Bir düşünün, halimiz nice olurdu. Evet, gelelim yarışmaya. Bu sorumsuz Baytar'ın ismini hatırlayan var mı içinizde?
2: Baytar Emre.
1: Güzel. Bir puan velinin oldu.
4: Peki Baytar ne demekti?
2: Veteriner.
4: Aferin Emin. Bir puan da sana geliyor.
1: Peki, Emre hatalı olduğunu ne zaman anlamıştı?
2: Hayvancıklar soğuktan iyice hastalanınca.
1: Çok güzel. Emin 2-1 öne geçti. Son sorumuz geliyor. Bakalım kim doğru cevap verecek?
3: Ben sorabilir miyim Agah dede?
1: Sor bakalım Miço.
3: Emre hangi kuşun peşine düşmüştü?
2: Kar kuşu.
3: Heyo, doğru. Emin 3-1 kazanmış oldu.
2: Çok teşekkürler.
3: Ama kimse üzülmesin. Çünkü bizim yarışmamızda kaybeden olmaz. Herkes manzaranın tadını çıkartır, rozet kazanır.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kış Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: bir kuşum.
1: Şimdi de uzun bir taş buldun mu bu iş tamamdır tabi. Yok bu da değil.
0: Ben sana dedim.
2: Evet anneciğim, çocuklar da artık buraya iyice alıştı.
0: Ne yapıyorsun dayı?
1: Taşları düşürmeden çalışacağım yere götürmeye çalışıyordum.
0: Bunlarla ne yapacaksın ki?
1: Hepsini kusursuz bir şekilde üst üste dizeceğim. O kadar kusursuz dizeceğim ki her biri birbirini ayakta tutacak ve dengede kalacak. Tabii. Her zaman icatlarla efendime söyleyeyim ailemizi ya da dünyayı kurtaracak yeni buluşlarla uğraşamam ki. İçimdeki yardımsever kahramanı tatile çıkarıp zihnimi dinlendirecek yeni hobiler edinmeye karar verdim.
0: Ricky! Ricky! Bana ormandan dut toplar mısın? Size dut pekmezi yapacağım. Dikkat et oğlum!

0: Zeki, bunlar yetmedi, bir daha lazım.
1: Bu böyle olmayacak.

0: Ekip, toplanın. Yeni görevimiz dut toplamak. Size diyorum.
1: Ben de.
0: Şimdi olmaz Yavuz. Dut toplamak zor bir iştir. Sana göre değil tabii. Hem sen toplanan dutları yersin şimdi. Tamam diyene kadar bacağımı bırakmayacaksın değil mi? Çok güzelmiş.
1: Kalan dutlara ulaşamıyorum. Zaten bu kadar dut anneanneme yeter. Yavuz dutlara kadar zıplayacağını düşünüyor.
0: Zorlama Yavuzcuk, oluyor işte.
1: Baksanıza küçük bir kanguru gibi.
2: Zeynep, Yavuz yok.
0: Hayda. Yavuz.
3: Yavuz.
0: Yavuz, orada mısın?
1: Burada galiba.
0: Ay, dur, ayağım takıldı galiba. Ay, dur.
1: Yavuz.
0: Aman! Burada değil, burada değil. Bu sincap da benden ne istiyor anlamadım ki.
2: Yine ne oldu dayı?
0: 20 kişiydiler. Çok büyüklerdi tabii.
1: Kimler?
0: Uzun hikaye. Yavuz hiçbir yerde yok.
2: Kamp alanına dönmüştür belki. Oraya bakalım.
0: Olur.
1: Ay, şuna bakın. Çok susuz kalmış olmalı.
0: Ne bu? Kırlangıç mı?
1: Ben de ilk defa gördüm. Annem bilir.
4: Yavuz. Yavuz. Ne yapıyorsun orada? Yoksa abinle ve ablanla saklambaç mı oynuyorsunuz?
5: Hayır, ben onlarla konuşmuyorum. Bana kanguru dediler. Boyum kısa diye dalga geçtiler.
1: Hayır anne, dalga geçmedik. Dutlara yetişmeye çalışırken çok tatlı görünüyordu. Ben de onu küçük bir kanguruya benzettim. Devamını duymadı herhalde. Yolda da bunu bulduk. Yerde duruyordu. Uçamıyor galiba.
4: Ver bakayım. Yavuz, bak burada ne var? Gel seni ebabil kuşuyla tanıştırayım. Yere konmadan aylarca uçuyor. Hatta uçarken uyuyor bile. Çünkü ömrünün çok...

0: çok büyük bir kısmını uçarak geçirdiği için onu yerde tutacak güçlü ayakları yok. Bu yüzden yere indiğinde tekrar uçamıyor.
1: Yani ayaklama yüzünden mi tekrar uçamıyor?
0: Evet, senin boyun yüzünden ağaçtaki dutları toplayamaman gibi. Tabii aranızda ufak bir fark var.
1: Ne varmış?
0: O ayakları küçük diye küsüp saklanmıyor. Tekrar uçabilmek için yüksek yerlere konuyor. Çünkü kendini yüksekten bıraktığında çok uzun bir süre istediği gibi uçabilir. Allah onun kanatlarını da buna uygun olarak yaratmış. Tıpkı diğer canlıların bedenini de onlara uygun olarak yaratması gibi.
1: Bu kadar büyük ayaklarım olduğunu düşünsene Yavuz. Nasıl taşırdım?
2: Tabii ya, kanatlar. Ağacın tepesindeki dutlara nasıl ulaşacağımızı biliyorum. Tabii. Ben bunları alayım. Teşekkür ederim enişte. Bunları da alayım. Sağ ol baba.
3: Bu uğraş hiç hayra alamet değil.
0: Benim de dutlara ulaşmanızı sağlayacak bir fikrim var. Hadi.
4: İki kanadın büyüklüğü aynı olmalı. Yoksa dengede kalamazsın. Denge çok önemli.
0: Git bakalım güzel kuş. Şimdi Yavuz, küçücük elleri sayesinde sizin elinizin giremediği yerlere uzanacak.
2: Bekle beni gökyüzü, ben geliyorum. Evet, uçuyorum. Ne? Uçamıyorum. Ay.
1: Gelmiyor.
2: Çünkü o tuttun benim burnum.
4: Yine nerelerden düştün Zeki?
2: Nereden başlasam ki anlatmaya? Sorma enişte. Kolumu kanadımı kırdılar.
3: Kuş olup kendimi tepeden aşağı attım ama uçamadım demiyordu.
1: Düşen hep abi kuşu gibi.
2: Ablam kanatları sayesinde uzun süre uçabiliyor dedi.
0: Ben onu Ebabil kuşu için söyledim Zeki. Senin bedeninle onunki bir mi?
2: Ey yahari! Yüksek tepelerden uçarım sandım. Ebabil gibi hızla aşağı düşeceğimi bilemedim ki. Kanadı yaparken olmayacaktım aceleci.
4: Sana dedim değil mi?
2: Keşke dinleseydim. Enişte mi?
5: (Gülüyor)

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcuk.

0: Müslümanlar kusur bulmak için çabalamaz Asya. Aksine gördükleri kusurları örterler.
1: Yani görmezden mi gelirler?
0: Hayır, o kusuru düzeltmek için çabalarlar.
1: Ne gibi mesela Temel amca?
0: Mesela biri sürekli yüksek sesle konuşup etrafını rahatsız ediyorsa, onu kırmadan bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz.
1: Bu kusur örtmek mi yani?
0: Tabii ki. Onun bu kusurunu gidermesini sağlarız. Ama dediğim gibi, üzmeden ve başka kimselere söylemeden.
1: Anladım.
0: Aferin benim güzel kızım. Unutma Asya, Müslüman Müslümanın kusurunu örtmelidir.
2: Örtmek mi? Al Asya, üşümüşsündür.
1: Bu neydi şimdi Eymen?
2: Battaniye.
1: Neden getirdin peki?
2: Üstünü örtmek için.
1: Neden? Hava soğuk değil ki.
2: Temel amca söyledi.
1: Temel amca mı söyledi?
2: Dur üstünü örteyim.
1: Allah Allah. Niye sürekli üstümü örtüyor bu?
2: Aa, ne oldu ki?
1: Asıl sana ne oldu? Bütün gün o battaniyeli resmen kovaladın beni.
2: Ama üstünü...
1: Üstümü falan örtme benim. Üşümüyorum.
2: Ama Müslüman Müslümanın üstünü örtmeli dedi Temel amca.
0: Ben mi demişim?
2: Evet. Sabah takadan inerken Asya'ya öyle söyledin.
0: Üstünü örtmeli demedim. Kusurunu örtmeli dedim.
2: Ne?
0: Evet. Az önce Asya'nın yapamadığı gibi. Kardeşin yanlış anlamış olabilir. Ona kızmak yerine derdini anlamaya çalışıp ona yardım etseydin, kusurunu örtmüş olurdun.
1: Doğru aslında. Özür dilerim kardeşim.
2: Önemli değil. Ben de bütün gün kimin üstünü örtsem diye düşünüp duruyorum.
0: Ne güzel bak. Bir kusurun daha üstü örtülmüş oldu. Hadi bakalım. Sen de bir kitap al da okuyalım Eymen.
2: Önce şu battaniyeyi eve götüreyim de Temel amca.

0: sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çog uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
2: Hago! Hago!
1: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo.

Hayır hayır, sabırsızlık yok Habu. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Habu. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Habu, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Habu'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Habu ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar. Sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Allah'ım inşallah bu sefer 5 lira atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa. Çok yaklaşmıştın.
2: Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik, ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevinmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: arkadaşlar, baksanıza ninenin yükü var.
1: Evet Garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama Garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine, nine dur dur. Nine yükün ağır, dur nine.
2: İşte geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin nine, cümlemizden nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
0: Ziyade olsun nene. Dört bardak içtim, dört bardak.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
2: Peki oğul. Garip.
0: Buyur nene.
2: Havva nineni unutma emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii nine. Gelmem bir de. Nine, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
2: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür. Aa.

0: Usta, Hacer anne, Hacer anne, usta.
1: Destur garip, ne oldu böyle? Ne telaş bu?
0: Usta, Havva anneye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
1: Dur garip, sakince anlat hele. Bir Havva anne de kim, neye yardım edeceğiz?
0: Komşumuz usta, komşumuz. İki sokak ötede oturuyor.
2: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
0: Şimdi...
3: Haydi bakalım Heybeli Tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
2: Allah yolumuzu açık etsin.
1: Garip, sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
4: Tamam usta, tamam. Yaşlılara

0: dostum Hak. Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
1: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
2: Aa, hay Allah, döküldü nimet.
3: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
2: Kazara oldu kızım. Ben gidip

0: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
1: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
0: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
1: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
0: Harika fikir.
1: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
0: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
2: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
1: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
2: Ama rahat edemez ki dedem.
0: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
1: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
0: Tamam.
2: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
1: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
2: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
1: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
0: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
1: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
0: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
1: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
0: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
1: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba bekle, ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havanineye yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur, ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
0: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay, havanine çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah, Allah hepinizden razı olsun.
3: Senden de garip, senden de.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ay, ay, ay, ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Ve çay makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle, bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
1: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
3: Tabii. Oo!

0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
2: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
3: Nasıl? Harika fikir değil mi?
4: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
4: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce kimse var mı Zeynepciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
2: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
2: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
4: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
2: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
2: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
5: İyi çalışıyormuş.
4: Dayı!
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
2: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak? Ne yapsak?
3: Buldum!
4: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
4: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
4: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
4: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
4: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
4: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
4: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
2: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
2: Saati olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
4: Tüy saat.
0: Olmaz.
1: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
2: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
3: Çocuklar yardım edin, yakalayın sana.
0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
1: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: İleride birileri var. Dikkatli sür baba.
1: Ha, tamam. Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
0: Bu taş ne böyle? Ne yapacaksınız bununla?
2: Ne mi yapacağız şey? Eymen bu taşın bir gök taşı olduğunu söylüyor.
0: Ne? Gök taşı mı? Evet, gök taşı. Dün gece pencereden dışarı bakarken büyük bir ışığın yere doğru indiğini gördüm. Sabah buraya geldiğimde ne göreyim? Şu karşıdaki bahçenin içinde duruyor. Peki şimdi ne yapıyorsunuz?
2: Bahçeye götüreceğiz. Babam traktörle gelip alır.
0: Dokunabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Çok heyecan verici.
2: Daha önce hiç gök taşı gördün mü?
0: Hayır. İlginç bir taş gerçekten.
1: Gök taşı olduğuna bir aile inanmışlar. Haydi hayırlısı bakalım.
2: Fazla zaman kaybetmeyelim.
3: Evet evet, hemen götürelim.
0: Ben de size yardım edeyim.
3: Tamam, hadi o zaman.
2: Dikkat edelim de parçalanmasın.
1: Hay Allah, bu iş uzun süreceğe benziyor. Ben en iyisi park edecek bir yer bulayım.
4: Of, yorulduk.
2: Teşekkür ederiz. Bu arada ben Eymen.
0: Ben de Murat.
2: Amcamın kızı Esra.
0: Memnun oldum. Peki bu taşı ne yapacaksınız?
2: Onu...
3: Düşüyor.
2: Olamaz. Parçalandı.
0: Yazık oldu.
2: Aslında biz bir roket yaptık.

0: almıştık. Nasıl yani? Bildiğimiz uzaya gönderilen roket mi?
1: Roketi Ay'a göndereceğiz. Bence hala işe yarar. Hı? Bu taşı evdeki karbonatlı karışımın içine koyarsak roketimizi Ay'a götürecek yakıtı elde edebiliriz.
0: Bunu yakıt olarak mı kullanacaksınız?
1: Evet, roketin yakıtı göktaşından başka ne olabilir ki?
0: Babam motor ustası. İsterseniz ona bir soralım.
1: Harika, hadi soralım.
0: Baba, roketlerin yakıtı göktaşı mıdır?
2: Yani şimdi aslında... Hı? Hı? Hı? Hı?
3: Aa, bizim göktaşının aynısı.
1: Nasıl yani? Bu kamyon göktaşı mı taşıyormuş?
3: Ben de anlamadım.
0: Sizin bulduğunuz taş göktaşı değil, mermer olmasın?
1: Mermer mi?
0: Hatırladım. Gelirken bir mermer fabrikası görmüştüm.
1: Oysa göktaşı bulduk diye çok sevinmiştik.
3: Şimdi roketi de uçuramayacağız.
2: Çocuklar, üzgünüm ama roketin yakıtı göktaşı değil.
1: Mermer mi?
2: Mermer de değil. Roket farklı bir yakıtla çalışır.
1: Biz şimdi roketi boşuna mı yaptık?
2: Üzülmeyin. Roketinize teker takıp yürüyen roket yapabilirsiniz. Bu daha ilginç olur. Ne dersiniz?
3: Bu çok güzel bir fikir.
1: Teşekkür ederiz amca.
2: Murat, hadi biz yola devam edelim.
0: Gidelim ama önce bir işim var. Biz hacca gidiyoruz. Bunları size hediye etmek istiyorum. Baktıkça bize dua edersiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Gidebiliriz.
2: Şurada biraz durup dinlenelim. Ne dersiniz? Geceyi burada geçirebiliriz.
0: Etrafı bir kolaçan edeyim.

0: Baba, baba. Şuradaki kayanın üzerinde bir resim var. Kabe'ye benziyor değil mi baba?
1: Aa, evet, gerçekten andırıyor.
0: Ama bir eksik var. Çok güzel oldu. Zemzem, seni unutur muyum hiç? Şimdi tam oldu.
1: Çok güzel oldu. Zemzem de var.
0: Onsuz olur mu baba? Baba, bak bu taşları sabah buldum. Renkleri mavi ve yeşil.
1: Gök taşı olmasın.
0: Vay!
1: Çakmak taşlarını birbirine vurursan böyle kıvılcım çıkarır.
0: Değerli bir taş o zaman. Dünyanın en değerli taşıdır belki de.
1: Dünyanın en değerli taşı... Hacerül Esved taşı.

0: Aa evet tabii ya.
1: Bak Zemzem de biliyor Hacerül Esved'i.
0: Heh, burası. Hacerül Esved siyah taş anlamına gelir. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken Hacerül Esved taşını yerine koymuştur. Baba, sen gördün mü Hacerül Esved'i?
1: Bir kere gördüm.
0: Neden bir kere? Kabe'ye gidince istediğimiz kadar göremez miyiz?
1: Kabe'nin etrafı genellikle çok kalabalık oluyor.
0: Bu kadar yol gidiyoruz. Görmeden gelirsek üzülürüm.
1: İnşallah görebiliriz. Ama yakından göremezsek selam veririz.
0: Selam mı?
1: Evet. Buna istilam denir. Tavafa başlamadan önce Allah'ım niyet ettim senin rızan için tavaf yapmaya. Bu tavafı bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diyerek niyet edilir.
0: Her ibadetten önce olduğu gibi niyet etmek gerekli. Anladım.
1: Kabe'ye yaklaşınca metafın seslerini duyarsın.
0: O ne demek baba?
1: Metaf, tavaf yapılırken dönülen alanın adı. Duaların, terbiyelerin sesini duyarsın orada.
0: Lebbek, Allahümme lebbek.
1: Hacerül Esved Kabe'nin köşesinde. Onun bulunduğu yer tavafın başlama noktasıdır.
0: Ben her yerden başlanabilir sanıyordum.
1: Hacerül Esved taşını solumuza alırız. Niyet ederiz, sağ elimizi kaldırır selam veririz. Tavafa başlarız. Vakit bayağı geç oldu.
0: Benim de uykum geldi. Zemzem ne zamandır uyuyor.
1: Biz de uyuyalım artık. Şuraya bak.
0: Bu neydi şimdi? Göktaşı mı yoksa?
1: Hayır oğlum, sadece yıldız kaydı.
0: Yarın yolda yıldız arayan birilerini görebiliriz.
1: Bu gece gökyüzünü izleyerek uyumaya ne dersin?
0: Yaşasın. O zaman uyku tulumlarımızı getireyim.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Dumanı son görüşümüz olabilir dedi.
1: Kediler yakınlıktan memnuniyet duyarlar evlat. Bence duman halinden memnun.
2: Uslu durursan daha çabuk kurtulursun benden. Aferin duman. Laftan anlıyorsun. Ay, oh. Harika. Artık sen de bizim ailedensin duman. Rica ederim. Yemeğe geç kalma sakın.
0: Selamun aleyküm Cemre.
2: Ve aleyküm selam.
1: Çok yorgun görünüyorsun Cimcime.
2: Of, hem de nasıl. Evcil hayvan sahibi olmak ne zormuş.
0: Evcil hayvan mı? Ama biz bunları konuştuk Cemre. Duman'a bahçemizde bakacağız.
2: Biliyorum abi, kedi evi yapacağız ya. Duman da evcil olacak böylelikle.
1: Hay yaşa Cimcime.
2: Hadi hemen başlayalım. Duman'ın yatma saatini yetiştirelim.
1: Al bakalım evlat. Bu su terazisi sana emanet. Ha?
0: Ama bu senin babandan kalma değil miydi? Çok kıymetli dedem, bunu alamam.
1: Alacaksın. Gözün gibi de bakacaksın. Emanete sahip çıkmak çok önemlidir evlat. Bunu sakın unutma.
0: Tabii dedem, bakarım. Gözüm gibi bakarım.
2: Çelebi gözüne çok mu iyi bakıyor?
1: Herkes gözünü sakınır evlat. Fiziki bir tehlike olduğunda önce gözlerimizi koruruz.
2: O zaman ben de Duman'a gözüm gibi bakacağım.
1: Aferin Cimcime. Durmayın, işe koyulun. Duman'ın yatma saatine yetişecek bu ev.
0: Bunu da koyalım. Kulübe bitince boyayacaksın ya Cemre. Planı boyamana gerek yok.
2: Tabii. Plansız boyayım da çirkin olsun değil mi?
0: Tamam canımın içi. Nasıl istersen.
1: Hadi Allah işinizi rast getirsin.
2: Amin.
0: Sağ ol dede.
2: Ne getirecekmiş? Rast getirsin dedi. O ne? Çikolata mı? Ay, gofret mi yoksa? Şeker olmasın ama. Çok yedim bugün, çikolata olsun. Rast çikolataları. Çocuklarınızı almayı ikmal etmeyin.
0: İkmal değil, ihmal.
2: Çocuklarınızı almayı ihmal etmeyin.
0: Ya Cemre bir dur Allah aşkına. Gülmekten çizemiyorum.

çok güzel oldu.

0: Of abi, kurumadı mı hala?
1: Sabret.
0: Ya, tut kalmayayım ben.
1: Cemre!
2: Tutkal oldum. Yaşasın! Ellerim kınalandı, hey!
3: Ben siz bir kutlama yapıyorsunuz keratalar.
1: Yok dedem, Cemre'nin elleri kırmızıya boyandı da onu kutluyor.
0: Bak dede, ellerim kınalı, ellerim kınalı. Ama senin ellerinde hiçbir şey yok dedi.
3: Kına senin gibi şirin kızlara yakışır cimcime.
0: Onu sormuyorum, şey diyorum, şey getirecektin ya.
3: Ne getirecektim? Hay Allah!
0: Rast getirecektin hani.
3: Aa, Allah iyiliğini versin cimcime.
1: Çikolata getireceksin sandı.
3: Getirdim zaten. Çikolatasız kutlama mı olur?
0: Ya gülmesen abi, rast getirdi işte.
3: Maşallah, maşallah. Ne güzel olmuş kulübeniz. Güzel ve hepsinden önemlisi...
0: Renkli.
3: Kulübenin renkleri insanın gönlüne okşuyor. Cimcimenin zevki bu, belli. Ama asıl önemlisi kulübenin sağlam olması.
1: Çok şükür.
3: Emaneti teslim alayım. Su terazisini diyorum evlat. Onunla işim bitmedi mi?
1: Ha tabii, bitti dede. Çok işimize yaradı. Hemen bulup vereyim. Hay Allah, bulamıyorum.
3: Sakin ol evlat. Sen emanete sahip çıkarsın. İlla ki korunaklı bir yere kaldırmışsındır su terazisini.
0: Emanete sahip çıktın değil mi abi?
1: Sahip çıkamadım. Emanete sahip çıkamadım.
3: Dur bakalım evlat, telaşa gerek yok. Şöyle baştan alalım. Sen bu su terazisini kullandın mı?
1: Evet, kulübenin duvarlarını kontrol ettim.
3: Sonra?
1: Sonra kenara koydum ve çatıyı yapmaya başladım.
3: Evet.
1: Cemre bu arada teraziyi alıp ölçüm yapmış kendince. Duvarları düzelteyim derken kulübeyi yıktı.
3: Sonra ne oldu?
1: Bir daha yaptık kulübeyi. Bu defa Cemre almasın diye su terazisini verandada sakladım. Oh, çok şükür.
3: Bak gördün mü? Emanete sahip çıkmışsın.
0: Ben de dumanı gözüm gibi bakıyorum dedi.
3: Aferin cimcime.
0: Bunu da doldurmam lazım. Evcil hayvanın mı var, derdin var? Hiç bitmez mi bu evin işi?
1: Emanet neden bu kadar önemli dede?
3: Emanet Arapça emin kelimesinden gelir. Emin ne demek bilir misin?
1: Elbette bilirim. Peygamberimizin lakabı değil miydi dede? Muhammedül Emin.
3: Ne demektir Muhammedül Emin?
1: Güvenilir Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem.
3: Aferin evlat. İşte emanette bir eşyayı veya kişiyi güvenilir birine geçici süreyle bırakmak demektir. Yani evlat, burada mühim olan güvenilip bırakılan şey değil, güvenilir olmaktır.
1: Ya, şimdi bir daha şükrettim emanete sahip çıktığıma.
3: Ecdat emanete çok kıymet verir, sahip çıkardı. Bu toprakla dalgalanan bayrağımız ülkemizin istikbali, bize emanet. Bu yüzden ne yapıyoruz?
1: Çok çalışıyoruz.
3: Eyvallah. Bir de eşya cinsinden bazı emanetler var ki ecdat onları da başının tacı yapmış.
1: Nasıl ya?

0: yani?
1: Altın, gümüş, zümrüt, yakut, bildiğin en kıymetli ne varsa bu alemde, gözümüzün nuru emanetleri onlarla sarıp sarmalamışlar evlat.
0: Bu gözümüzün nuru emanetler, kutsal emanetler mi yoksa dede?
1: Elbette, mukaddes emanetler.

0: çok heyecanlıyım dede.
1: Seni çok iyi anlıyorum. Ben de ilk gelişimde çok heyecanlanmıştım. Mukaddes Emanetler Dairesi'nin giriş kapısına geldik.
0: Çiniler de ne yakışmış buraya.
1: Sen bir de içeridekileri gör.
0: Göreyim dedem. Hadi bismillah.
1: Bismillah.
0: Vay, bu kılıçlar peygamberimizin mi gerçekten? Aa, o ok ve yay da var. Dede, bütün bu emanetler nasıl gelmiş İstanbul'a?
1: Bir kısmı Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra İstanbul'a getirilmiştir. Mekke'de kalan diğer kutsal emanetler de Dünya Savaşı sırasında korumak için getirilmiştir.
0: Neyi yapmışlar dede? Hem emanete sahip çıkmışlar hem de bizim de görebileceğimiz bir yere getirmişler. Allah onlardan razı olsun.
1: Amin.
0: Hı? Ne güzel Kur'an okuyorlar dede. Tam zamanında gelmişiz.
1: Hırka-i Saadet Dairesi'nde kesintisiz Kur'an okunmaktadır evlat. Yüzyıllardan beri.
0: Ya! Peygamber Efendimiz'in hırkası nerede dede?
1: Peygamber Efendimiz'in hırkası burada. Şu muhafazanın içinde saklanıyor. Üzülme evlat. Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde Peygamberimizin bir hırkası daha var. Ramazan ayında ziyarete açılıyor. O zaman gideriz. Görürsün. Üzülme.
0: Üzülmüyorum dede. Yalnızca bir an o hırkanın yerinde olmak istedim. Peygamber Efendimiz'e sarılmış olmak için.
1: Hay yaşa evlat.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hah, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Hı-hı, geleceğim.
0: Ne, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Lıkkımız kolul.
0: Rıkkımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Lıkkımız. Tornet'i kollayacağız. Beli var. Dikkat.

0: Raphael, bisschen Lückebus.
1: Hop, geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Hadi Rıkkımız, gidiyoruz.
0: Bil geliyor.
1: Nil, yavaş yavaş ya abicim.
0: Olur.
2: Bırak dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
0: Yol olmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: O yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınında.

0: Alır gelirim inşallah.
1: Ah, doydum şükür.
2: Afiyet olsun.
3: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
0: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
3: Ah, yoksa bulmaca mı?
2: Nil için özel hazırlık yaptık.
1: Benim için.
0: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
1: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
3: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.
1: Nil uçuyor.

0: ください。
1: Beğenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
2: Hepsini mi?
1: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
3: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
1: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
3: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: Harika ne buldum?
1: Sana demiştim. Aha!
0: Bak, ne çok ödüyüm mal.
1: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
0: Kayıtlı olan kazanır.
1: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
0: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi, hadi.
1: Abi, bak kelebek oldum. Abi, bil bakalım benim. Hadi, bir yemedin mi?
0: Nil, yeter. Bak, işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Gördün mü yaptığını?

0: Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
1: Bağırdın bana.
0: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
1: Ama ikimiz yapacaktık.
0: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
1: Oradan nasıl alacağım?
0: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
1: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
0: Nasıl? İyi mi?
1: Dur. Şimdi bir adım sağ.
0: Oldu mu?
1: Tamam, yeter.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: İşte bir ödül harfi daha.
1: Değil. Rrr. Arif'in R'si.
2: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
1: Peki öyle olsun.
2: Sonuncusu da İ. Özveri.
0: Bulmacanın cevabı Özveri Arif Baba.
1: Barekallah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
0: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
1: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
0: Kim bilir aklına ne geldi?
2: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Bu kadar balonu rüzgar gülüne oynayamam. Çocuklara verelim.
1: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamünaleyküm.
4: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
3: Oh,
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Böldüysem kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, parmağımı koydum zaten. Kaldığım yerden devam ederim.
0: Peki.
1: Buyur Hakkı baba, otur istersen.
2: Kaldığın yer.
0: Yok, gideyim ben. Bugün İsmail'i görmedim hiç.
2: Biz de görmedik Hakkı baba.
0: Bu arada ezberlerinizi çalıştıktan sonra birlikte çarşıya çıkalım. Birkaç malzeme lazım.
2: Ne lazım Hakkı baba? Eğer hafif bir şeylerse biz alıp gelelim.
0: Sağ ol Harun. Ağır biraz. Un ve yağ almam gerekiyor. Birlikte gidelim.
2: Un ve yağ mı? İçimden bir ses bunlarla güzel bir şeyler yapılır diyor.
1: Aklın fikrin yemekte Harun.
0: Neyse, işiniz bitince çıkarız çarşıya.
2: Tamam Hakkı baba.
0: Hadi selametle.
1: Nerede kalmıştım ben? Tüh, yine çekmişim parmağımı ya. Hay Allah'ım.
2: Şaşkın ya.
1: Sağlıklı olduğumuz için ne kadar şükretsek az Hakkı baba.
0: Öyle evlat. Sağlığın kıymetini sağlıklıyken bilmek zordur.
1: Elden kayınca bilmekse çok kolay.
0: Kesinlikle. Ama çoğumuz elden kayıp gidene kadar hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Sabır ve şükürden bir haberiz.
1: Sonra da şükretmeyi güzel günlerin, sabretmeyi ise kötü günlerin ibadeti sanıyoruz.
0: Güzel. Çok güzel.
1: Estağfurullah.
2: Ben de öyle düşünüyorum aslında.
0: Eyvallah Haruncuğum.
1: Hakkı baba.
0: Ne oldu Emin?
1: Şu bizim İsmail değil mi?
0: Bakayım. Dur hele, dur. Görünmeyelim hemen.
2: Limonatam var. Buz gibi limonatam var.
3: Ver bakalım bir bardak.
2: Hemen abi. Bereket versin. Limonata, buz gibi limonatam var. Buz gibi limonatam var. Limonata.
1: Ben gerçekten şaşkınım.
2: Ben de.
0: Bunda şaşıracak bir şey yok çocuklar.
1: Ama hiç bahsetmedi bize bundan.
4: Eğer bahsetmediyse utanmış demektir.
0: Evet. Eğer o utandıysa bizim de ona belli etmemiz uygun olmaz.
1: Peki ne yapacağız?
0: Kendisinin bu konuyu açmasını bekleyeceğiz.
4: Ya açmazsa?
0: Açmazsa biz de açmayacağız.
1: Peki İsmail bize der.

0: derdini anlattığı zaman ne yapacağız Hakkı Baba?
1: Derdini dinleyeceğiz. Bakalım Mevlam neyler?
2: Neylerse güzel eyler.
1: Öyle. Fatma ile Zehra nerede yahu?
2: Ben seni anladım Hakkı Baba.

0: sen niye tederek hayra girdin? Biz de getirip hayra girelim. Değil mi Harun?
1: Hayır demek mümkün değil.
2: İşte böyle çocuklar. İnanın çok seviyorum sizleri.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.
3: İsmail'den ne haber?
0: O gün siz kalktıktan sonra Tarşan'a geldi.
3: Sordunuz mu bir şey?
1: Sadece sabah kendisini göremediğimizi söyledik.
0: İşim vardı dedi sadece. Gitmedik biz de üstüne.
3: İyi yapmışsınız.
4: Selam.
0: Ay.
4: Özür dilerim. Burada hep unutuyorum sessiz olmayı.
0: Zehra abla aklımı aldın ya.
5: Pek almış gibi görünmüyorum. Maşallah. Pek akıllısın Emin.
6: Şimdi de gönlünü aldı.
0: Gerçekten de aldı.
6: Evet Zehra. Telaşlı gördüm seni.
5: Öğlen Taşan'a gittiğimde İsmail'i gördüm. Biraz dertleştik. Bana sabahları limonata sattığını söyledi.
3: Sorma. Hakkı Baba ve çocuklar da görmüşler.
0: Başka bir şey söyledi mi?
5: Ailesine biraz maddi destek sağlamak istemiş.
3: Ne güzel işte.
5: Ama çok utanıyor. Benim size bunu anlattığımı bilmiyor. Ama ben gizlemek istemedim sizden.
0: Canım bunun utanılacak nesi var? Geçen yaz ben de dondurma sattım.
3: Ben de mısır satardım çocukken.
5: Ne bileyim işte. Çok mahcup. Onunla konuşsanız mı?
0: Ne diyeceğiz ki?
5: İlle akşam da gideceğim diyor. Konuşsanız da yapmasa.
3: Yok olmaz. Ailesine destek çıkmak istemesi ve çalışması güzel bir davranış. Rabbimiz anne babasına merhamet eden Müslümanları sever. O da bu işi ailesine merhamet ettiği için yapıyor.
0: Peki ne yapacağız?
3: Onunla konuşulması gereken şey bu işi yapmaması değil. Bu işten utanmaması.
0: Ve bu işi yaparken diğer işlerini de aksatmaması.
3: Aynen öyle Emineciğim.
0: Hakkı Baba'dan akıl alsak mı?
3: İyi düşündün. Hadi çıkalım.
7: Çok iyi fikir ya.
5: Ne yapıyoruz şimdi?
2: Ben Hacer'e söylerim. Güzel bir poğaça yapar.
5: Ben de gidip yardım ederim.
2: Güzel olur.
7: Ben de mısır kaynatırım.
3: Bana bakın. Ben mısır falan satmam ha. Çocukluğum mısır satmakla geçti. Yeter de.
0: Yok hocam sana iş düşmez zaten. Harun'la ben satarız.
1: Ne? Benim niye haberim yok?
3: Yo haberin var.
5: Ne zaman söylediniz?
0: Az önce.
1: Tamam ama poğaça işi bende. Mısır zor iş.
0: Tamam mısır işi bende.
3: Her iş öğrenciye hocasından geçer. Küçük mısırcım benim.
2: Hadi çocuklar, akşam pazarına yetişin. Ben de işlerimi bitirip Zehra ile birlikte eve gideyim. Hacer'e poğaça malzemesini götürelim.
1: Bugün çarşıdan un ve yağ almıştık ya Hakkı Baba.
2: Doğru dedin. Tamamen unutmuşum. Öyleyse gidip yardım edelim.
6: Merhametli insanın hali başka oluyor.
5: Ben de son işlerimi halledeyim.
2: Tamam Zehracığım, haberleşiriz.
5: Tamam Hakkı Baba.
3: Biz de gidelim artık. Hadi selametle kalın Hakkı Baba.
2: Siz de çocuklar.
0: Gördün mü bak aynı yerde.
1: Gördüm gördüm. Ah benim duygusal kardeşim.
0: Yaklaşalım bakalım iyice.
1: Görünce ne yapacaktın? Sen burada ne arıyorsun mu diyecektin?
0: Harun ya.
1: Şaka şaka. Görmezden geleceğiz biliyorum.
0: Oh. Limonata. Buz gibi limonatalarım var. Limonata. Buz gibi. Ne oluyor ya? Süt mısırım var. Taze mısırlarım var.
1: Poğaça. Sıcak poğaça.
0: Allah'ım inşallah görmezler. İsmail kolay gelsin.
1: Hayırlı pazarlar İsmail. Kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin.
2: Ne yani? Hiç satamadın mı?
0: Kimse demedi ki bana çok bağırma.

0: bakmam lazım diye.
1: Bana hiç bakma. Sana bağırma da demedim ben.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleykümselam. Hoş geldin İsmail. Gel otur.
1: Sen limonatanı satabildin mi İsmail?
2: Şey, biraz işte.
0: Limonata da içen olmamış pek.
4: Ben Hacer teyzenin poğaçalarının hepsini sattım.
5: Ha? Ne?
4: Şey, Hacer teyze ve ablamın yaptığı poğaçalar demek istedim.
5: Ha şöyle.
3: Elinize sağlık Zehra. Hepsi satıldığına göre güzel olmuş demektir.
6: Ne yani? Mısır satılmadıysa kabahat benim mi?
4: Şey, ben bildiğinizi bilmiyordum.
3: Neyi?
4: Benim limonata sattığımı.
3: Bilmiyorduk zaten. Seni satarken görünce öğrendik.
4: Şaşırmadınız mı?
1: Neden şaşıralım ki İsmail? Doğal bir şey bu.
0: Biz de kendi evlerimize destek olmak için poğaça ve mısır sattık.
3: Rabbim yardım edenlere yardım eder. Merhamet edenlere merhamet eder. Senin ailene destek olmak için limonata satman örnek alınması gereken bir hareket. Maşallah sana.
4: Allah razı olsun.
1: İsmail.
4: Efendim hocam.
1: Satılmadıysa bize birer bardak limonata ver bakalım. Parasını vereceğim ama.
4: Yok, olur mu öyle şey?
3: Olur olur.
1: Parasını almazsan istemem.
6: Şey. Ya İsmail, mızıkçılık yapma. Selim hocadan bedava limonata içeceğiz işte.
1: Bismillah. İsmail, bu ne?
4: Limonata hocam.
1: Hani bunun şekeri İsmail? Bu limonata değil, bildiğin limon.
3: Neden çok az satmış anlaşıldı.
1: Ben anlamam arkadaş. Ismarlayacağım dediğinde kimse itiraz etmedi. Herkes içecek bunu.

Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bir gelin ağacı.

0: kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvan var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: güzel olmuş mu?
1: Bir bakayım. Yastık biraz eğri mi duruyor ne?
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Tam olmadı gibi.
0: Peki ya şimdi?
1: Daha düzgün oldu.
2: Benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Babacığım sence nasıl oldu?
2: Sanki yorganın ucu biraz aşağı sarkmış gibi duruyor. Yoksa bana mı öyle geliyor?
0: Şimdi oldu mu?
2: Hem de çok güzel oldu. Ellerine sağlık kızım.
0: Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Marangoz karıncanın hikayesini anlatacağım.
0: O karıncaya niçin marangoz demişler ki?
1: Sudan zarar gören ya da çürümekte olan ağaç, tahta gibi şeylerin içine yuva yaptığı için ona bu ismi vermişler.
0: Aa, bak halının üstünde bir karınca var.
1: Hani nerede?
0: İşte şurada.
1: Bahçeden gelmiş olmalı.
0: Öyleyse onu pencerenin kenarına bırakayım da arkadaşlarının yanına gitsin. Şuna bakar mısın? Küçücük bacaklarıyla nasıl da hızlı koşuyor.
1: Şimdi de dolaba doğru gidiyor. Galiba dolabın altına saklanacak. Biraz yoruldun galiba.
0: Evet, karıncalar konuşmak için antenlerini kullanıyorlardı değil mi?
1: Evet. Genellikle aralarındaki iletişimi sağlamak için antenleriyle birbirlerinin vücutlarına dokunurlar. Böylelikle...
0: Anten diliyle konuşmuş olurlar.
1: Ama marangoz karınca anten diliyle konuşamıyormuş.
0: Neden? Onun antenleri yok muymuş?
1: Varmış ama doğuştan antenleri çok kısaymış. O yüzden yani.
0: Tamam, anladım. Marangoz karınca diğer karıncalardan biraz farklıymış.
1: Evet. İlk başlarda bu duruma çok üzülüyormuş. Hatta odasına kapanıp hiç dışarı çıkmıyormuş.
0: Peki sürekli odasında oturduğu için canı sıkılmıyor muymuş?
1: Sıkılmaz olur muymuş hiç? Elbette sıkılıyormuş. Yine odasında tek başına oturduğu bir gün babası kapıyı tıklatıp içeri girmiş. Sonra da nazik bir dille şöyle demiş. Konuşmak sadece antenleri veya dudakları kullanarak yapılan bir şey değildir. Bunlar olmadan da düşüncelerini rahatlıkla anlatabilirsin. Pencereni açıp dışarı bakarsan ne demek istediğimi daha iyi anlarsın.

0: Az önce evimizin önünde bir simitçi gördüm. Annem ondan birkaç tane simit aldı.
1: Desene, kahvaltıda simit yiyeceğiz. Bayılırım susamlı ve gevrek simide.
0: Simidi ben de çok severim de. Marangoz karınca dışarı bakınca ne görmüş?
1: Elbette senin gibi simit satan birini görmemiş. Dışarıya dikkatle bakınca tıpkı kendisi gibi antenleri kısa olan başka karıncaları da fark etmiş. Üstelik bu karıncalar oldukça neşeli görünüyorlarmış.
0: Peki onlar da marangoz karıncayı fark etmişler mi?
1: Evet, onu gördüklerinde hemen pencerenin önüne gelmişler. Sonra bir elleriyle başlarına dokunmuşlar. Marangoz karınca onların bu hareketinden hiçbir şey anlamamış.
0: Belki de başları ağrıyordur.
1: Marangoz karınca da ilk başlarda senin gibi düşünmüş ama meğer o karıncalar bu şekilde ona merhaba demek istiyorlarmış.
0: Nasıl yani?
1: Yani bir eliyle başına vuruyormuş gibi yapmanın işaret dilindeki adı merhaba demek oluyor.
0: Daha başka?
1: Daha başka, işaret dilinde bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarı kaldırdığımız zaman iyi, bir elimizi diğer elimizin üstüne getirdiğimiz zaman da akşam demiş oluyoruz. Aynı zamanda bu hareket gece anlamına da gelmektedir.
0: Anladım ben. Her iki hareketi birleştirdiğimiz zaman karşımızdaki kişiye iyi akşamlar veya iyi geceler demiş oluruz.
1: Aynen öyle. Maşallah, çabuk öğreniyorsun.
0: Ben de sana işaret diliyle iyi akşamlar demek istiyorum. Önce parmaklarımın ucunu birleştirip yukarı kaldırıyorum. Sonra da elimi indiriyorum. Şimdi de bir elimi göğsümün hizasına getiriyorum. Diğer elimi de o elimin üstüne koyuyorum. Nasıl? Oldu mu?
1: Hem de çok güzel oldu. Aynını yaptın.
0: Peki, işaret diliyle iyi sabahlar demek istediğimizde ne yapıyoruz?
1: Bunu da iki hareketle yapıyoruz. Önce bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sonra bu elimizi indiriyoruz. Daha sonra da bir elimizi havaya kaldırıp diğer elimizle bu elin üstünden, yani parmak uçlarından başlayıp bileğe kadar sıvıyoruz veya indiriyoruz.
0: Şimdi de ben sana iyi sabahlar demiş oldum.
1: Biraz daha çalışırsan işaret dilinin diğer hareketlerini de öğrenebilirsin.
0: Peki marangoz karınca ne yapmış? O da bu dilin hareketlerini öğrenebilmiş mi?
1: Babası ona pencerenin önünde görmüş olduğu karıncaların bir okula gidip işaret dilini öğrendiklerini söylemiş. Marangoz karınca, ben de o okula gitmek istiyorum deyince babası da onu işitme engelliler okuluna kaydettirmiş.
0: Peki ya daha sonra ne olmuş?
1: Marangoz karınca burada bir sürü arkadaş edinmiş. Öğretmeninden ilk öğrendiği cümle ise şu olmuş. Başarmak için istekli olmalısın ve çok çalışmalısın.
0: Benim öğretmenim de hep şöyle der. İyi işlerde çalışıp çabalayın ki güzel bir karşılık göresiniz.
1: Marangoz karınca da bu şekilde yapmış. Çalışıp çabalamış ve sonunda işaret dilini öğrenmiş. Bu dili kullanarak diğer karıncalarla rahatlıkla konuşabilmiş.
0: Hikayemiz de burada bitmiş. Bak şimdi ben ne yapacağım?
1: Ne yapacaksın?
0: Birazdan görürsün. Olamaz.
1: Ne oldu?
0: Az önce pencerenin kenarına bıraktığım karınca tekrar içeri girmiş.
1: Evet evet, ben de görüyorum. Duvardan aşağı doğru iniyor.
0: Şimdi bana bakmanı istiyorum.
1: Evet, bakıyorum.

Arkadaşlar bize bir araba lazım.

0: 来吧，神。
1: Olá, Márcia. Pare de orar. Guita-bam. Guita-bam. Lê-lê-lê, resíduo, olá-bam-bam.
2: Geldim, geldim.
3: Aa, dostum, henüz hazırlanmadın mı? Bak bana, nasıl olmuşum?
2: Mükemmel görünüyorsun dostum.
3: Hadi, bugün en yakın dostumuz kılıç balığı Mutlu'nun en mutlu günü.
2: Ah, yıllar ne çabuk geçti. Yetişkin olduk. Ama o günler dün gibi aklımda.
3: Duygulanmanın sırası değil yengeç. Bugün Mutlu'nun düğünü var. Hadi, onu yalnız bırakamayız.
2: Yo, ben gelemem. Ona mutluluklar dilediğimi söyle.
3: Tabii, hatırladım. Sen korkuyorsun.
1: Hem de çok.
3: Hala vaktimiz var. Öğretmen hanım ve yavru balıklar bize yardımcı olacaktır.
2: Emin misin? Gerçekten bana yardım edebilirler mi?
3: Hadi, bana güven dostum. Bu endişeni bugün yeneceğiz.

0: Yine olmadı.
1: Sarı.
2: Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz.
1: Sarı, sarı nerede?
0: Sarı, sarı, sarı.
1: Sarı! Sarı!
0: Eyvah!
1: İşte sarı!
0: Sıkıştım!
3: İncilerim maşallah. Allah neşenizi artırsın. Ancak Puf'un rengi sarı değil ki. Kıpır ve Lila'nın rengi sarı.
1: Doğru! Şaşırmışız! Aa! Kazu ve yengeç geliyor!
4: Hayırlı günler arkadaşlar.
3: Hayırlı günler Kaju ve yengeç.
1: Yengeç hayırdır? Moralim bozuk gibi. Seni hiç böyle görmedik.
4: Bugün en sevdiğim dostum kılıç balığı Mutlu'nun düğünü var. Ama ben gidemiyorum.
5: Neden? Hasta mısın?
6: Turp gibi sağlıklı. Ama sorun şu ki halk oyunları oynamaktan korkuyor.
4: Halay çekmeyi bilmiyorum. Her seferinde ya birinin kuyruğuna basıyorum...
6: Ya da düşüyorsun.
1: Halay mı? O ne ki?
3: Halay çekmek, çifte telli oynamak, zeybek ve daha fazlası. Bunlar halk oyunları incilerim.
1: Çok eğlenceli.
4: Ben hiçbirini yapamıyorum.
1: Ama sen her işi yapabilen yengeçsin. Bence bunu da öğrenebilirsin.
4: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Yaparım değil mi?
3: Hep birlikte öğrenmek ister misiniz?
1: Evet!
3: Yöresel kıyafetlerinizde hepiniz harika görünüyorsunuz. Önce herkes yüzgeçlerini birleştirsin bakalım.
0: Kıskaçların çok sert yengeç.
4: Affedersin, affedersin dostum.
0: Şimdi oldu.
3: Halay halk

0: 3 adım ileri, 1 adım geri. Hadi bakalım, izliyorum sizi.
1: 1, 2, 3.
2: Daha yavaş olmalısın yengeç. Yapamıyorum, yapamıyorum.
0: Yapabilirsiniz, yapabilirsiniz.
1: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. 1, 2, 3 ileri, 1 geri.
3: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. Yapıyorum sanki.
0: Ve yeniden müzikle. Hadi Kaju, salla mendilini.

0: ビル。
1: Kaç gündür elektrikler yok.
2: Dondurma bile yiyemiyorum. Çünkü buzdolabı elektrikle çalışıyor.
3: Duyduğuma göre elektrik santralinde fırtına sonrası bir aksama olmuş. İnşallah yakın zamanda düzelir incilerim.
4: Ben mumları ve kandilleri de çok sevdim ama.
1: Sütlaç, iyi misin?
4: Her yer karanlık. Önümü göremiyorum ki.
5: Karanlıkta resim yapması çok zor oluyor. O da ne?
6: Beni gölgemden tanımalısınız yavru balıklar.
1: Tabii ki yengeç.
6: Telefonumu şarj edemedim. Elektrik yok malum. Kimseye ulaşamadım. Ama öğrendiğime göre sabah elektrikler gelmiş olacak.
0: Yaşasın!
1: Acaba elektrik nasıl oluşuyor?
6: Güzel soru. Bunu öğrenmek için bir yer biliyorum.
4: Sahi mi?
3: Tabii ya. Enerji Adası.
5: Aa, tamam hatırladım. Babam bir dönem orada çalışmıştı.
3: İncilerim, yarın Enerji Adası'na gidiyoruz. Elektriğin nasıl üretildiğini öğreniyoruz.
0: Yaşasın!

0: Nerede kaldın Sütlaç? Seni beklemekten bütün enerjimiz tükendi.
1: Abartma Kıpır. Enerjin gayet yerinde.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Evde rüzgar gülü yaparken dalmışım. Hemen yetiştim.
3: O zaman herkes hazırsa... Enerji Adası'na gidiyoruz.

0: çocuklar.
1: Hoş bulduk.
2: Yeni işin hayırlı olsun yengeç.
0: Teşekkürler Puf Puf Balık. Hey Sütaç, o rüzgar gülü mü?
3: Evet, kendi yüzgeçlerimle yaptım.
0: O zaman şu tepeye bakın.
1: Kocaman rüzgar gülleri.
4: Bunlar ne işe yarıyor?
0: Fazla yaklaşmasam daha iyi olurdu. Rüzgar gülleri rüzgar sayesinde döner ve enerji açığa çıkar.
5: Böylece bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp kullanırız.
6: Şuraya bakın.
4: Ne kadar hızlı akıyor.
0: Temiz enerji.
3: Temiz enerji nedir öğretmenim?
5: Tıpkı rüzgar gücüyle olduğu gibi su gücüyle de elektrik üretilir incilerim. Ve çevreye zarar vermediği için bu üretim şekline temiz enerji denir.
4: Şu altın renkli camlara da bakın.
7: Güneş vuruyor camlara.
0: Ve bir temiz enerji daha. Güneş enerjisi de elektrik üretiminde kullanılır.
1: Ve çevreye zarar vermez.
5: Aferin incilerim. Hemen anladınız. Elektrik günlük yaşamımızda önemlidir. Onun sayesinde aydınlanırız. Televizyon izleriz. Aletlerimizi şarj ederiz.
3: Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Nasıl da dönüyor gör.

0: bize de rüzgar gülü yapmayı öğretsene.
1: Hayır, bu bir sır.
2: Sizler hadi, hadi, hadi.
3: Ah, gençlik, ah.
4: Elektrik hayatımızı kolaylaştırır. Ancak elektrik kullanımında dikkatli davranmalıyız. Böylece zarar görmeyiz. Anlaştık mı incilerim?

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Ya Bera?
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
0: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
3: İnanamıyorum. Yolumuzdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap.
2: Mercek.
1: Ve bir soru daha.
3: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
3: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
0: ben de bakmak istiyorum.

0: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
1: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
0: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
2: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
0: Beray'dı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat daha yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
1: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
0: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
2: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
0: Diye düşündü. Kararını verdi.
2: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
0: Sonra?
2: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
0: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
1: Aa, doğru,
0: baba devam etti.
2: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun, ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Nereye gitti?
1: Ya o tarafa ya da bu tarafa gitti.
0: Emin misin?
1: Yani şimdi söyledim ama kim bilir, belki de...
0: Belki de ne? Ne belki de? Toplam iki yol var. Başka nereye gidecek? Bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Düşünüyorum, bekle. Bu yollardan ikisi de çıkmaz sokak.
1: Nereye çıkmaz?
0: Mesela size çıkmaz. Çıkmaz. Bekleyelim burada. Nasıl olsa buraya geri gelecek. O fermanı elinden almamız lazım. Yoksa biteriz.
2: İmdat! Felaket!
0: Ha? Ne oldu?
2: Aman Allah'ım.
0: Yahu ne oldu, söylesene.
2: Felaket, felaket.
0: Tövbe ya, çatlatma insanı, ne oldu?
2: Çıkmaz sokakmış.
1: Yine yaptı.
0: Gördük, koş hadi.
1: Acaba nereye çıkmadı?
0: Yahu sus.
2: Ay hak.
3: Bak bak bak bak bak. Acaba değil mi o?
4: Be.
3: Aynen öyle. Hayırdır inşallah.
2: Kara gözüm tut.
3: Tuttum Hacı Cavcav. Kayboldular. Kaybolmamışlar. Başımızın belada olma ihtimali. Sence yüzde kaç keçi?
4: Be.
3: Bence de.
5: Koş.

0: Uf. Öldüm, bittim. Ama adamlara da kaybettirdik izimizi. Sende durumlar nasıl keçi?
1: Keçi.
0: Şşt. Keçi. Neredesin? Amanın. O askerler keçiyi aldılar. Suyla pilav yaptılar. Mükellef bir sofra kurdular. Beni çağırmadıkları yetmezmiş gibi. Bir de zalim komutanı baş köşeye oturttular. Komutan önce keçinin suyuna pilavı yedi. Sonra keçinin etine bir yarı yedi. Yedi. Amanın keçi. Neredesin? Ya ne ara çıktın oraya sen? Hayal görür oldum senin yüzünden. Yürü. Gidiyoruz.

0: Çok güzel yazmışlar. O kadar güzel yazmışlar ki aman Allah'ım. Yok böyle güzellik. Böyle daha güzel oldu. Bakalım ne yazıyor. Dur ya. Acele ettirme. Diyor ki... Doğru dedin keçi. Ben okuma bilmem ki. Ne yapsak? Hacivat neden verdi ki bunu bana? Allah Allah. Hacivat'ı an, sopayı hazırla.
1: Oo, Karagöz'üm. Görüyorum iyisin maşallah.
0: Neden olmayayım?
1: Ne bileyim. Askerler kovaladı ya.
0: Seni de kovaladı. Ama fermanı bana verip kurtuldun. Şimdi de bakalım. Ne yazar bu fermanda?
1: Bilmem. Ferman işte.
0: Yahu bildik ferman olduğunu. Ne yazıyor dedik.
1: Önemsizdir yahu.
0: Bu önemsiz şey için mi ikimizi de dünyanın öbür ucuna kadar kovaladılar?
1: Dünyanın öbür ucu mu? Gerçi sen de haklısın. Şu birkaç köhne sokak senin bütün dünya. Benim gibi diyar diyar dolaşmadın ki dünyanın kaç bucak olduğunu bilesin.
0: Gösteririm ben sana şimdi dünya kaç bucak. Çabuk oku şu fermanı. İşim var benim.
1: Güzel bir ferman bu. Çok güzel yazmışlar.
0: Onu ben de anladım. Ne yazıyor?
1: Diyor ki... Öyle bir müjde gelecek ki... Ülke şenlenecek. Çiçekler açacak. Böcekler uçacak. Keçiler kaçacak. Nasıl da hoşuna gitti. Bir de diyor ki... Karagöz'e söyleyin... Kendisini askerlerin kovaladığı bir garibanı... Bu müşkülden kurtarmak kadar sevap şey yoktur. Gönlünü ferah tutsun.
0: İlk paragrafı sultan, ikinciyi de kadı yazmış herhalde. Yahu kime ne benim sevabımdan? Bu işte bir bitkinliği var Hacivat. Demedi deme. Çelebi Efendi, gel hele gel. Şu fermanı bir okuyuver bana.
2: Hangi ferman Karagöz?
0: Hacivat, fermanı ver.
1: Hangi ferman?
0: Yahu az önce tuttuğum ferman.
1: Az önce ferman mı tutmuşum?
0: Yahu çıldırtma insanı. Uzat şu fermanı.
1: Ölürüm de vermem.
0: Vermezsen de ölürsün.
1: Aman o da ne?
0: Aferin keçi. Ver bakalım şunu. Yahu versene.
1: Vermem.
0: Ver dedim.
1: Olmaz.
0: Yahu benim o ferman.
1: Hayır, önce bendeydi.
0: Ama bana verdin.
1: Şimdi de sen bana verdin.
0: Ben oku diye verdim.
1: Ben de okudum.
0: Okumadın, attın.
1: Atmadım.
0: O zaman Çelebi Efendi okusun da görelim.
1: Okumasın.
0: Neden?
1: Bilmem.
2: Bu ferman ordu komutanı... Asal Han tarafından yazılmıştır. Bu ferman sultana özel yazılmıştır. Her kim ki bu fermanı sultan haricinde okursa cezalandırılır. En son kimin elinde görülürse bu fermanı taşıyan... Kişi...
0: Al şunu yahu.
1: Bana ne? Senin o.
0: Az önce benim diyordun ya.
1: Senin için okumadan önceydi o. Gidip yerine bırakacaktım.
0: Şimdi git bırak.
1: Artık herkes biliyor. Çok şahit var.
0: Ben bilmem. Al şunu.
1: Almam.
0: Yahu al.
1: Almam dedim ya.
0: Madem öyle. Ne diye çaldın sultanın fermanını?
1: Yahu çaldığımı kim söyledi? Hırsız mıyım ben?
0: Ya ne oldu?
1: Askerler yanımdan dört nala giderken...
0: Dört mü?
1: Evet Karagöz, dört. Ya takıldın şeye bak Allah aşkına.
0: Tamam tamam. Anlat bakalım.
1: Dört nala giderken...
0: Nal mı?
1: Tamam be. Anlatmıyorum.
0: Ya tamam.

0: Bir daha soru sormayacağım. Anlat sen.
1: Tövbe tövbe. Neyse, efendime söyleyeyim. Fermanı benim ayağımın dibine düşürdüler. Yeter ya.
0: Sustu.
1: Ben de fermanı alıp askerlere vermek istedim. Ama yetişmek ne mümkün. Önemlidir belki deyip açıp okudum. Karşılaştığım manzara bu.
0: Yahu askerlere anlatsaydın ya bunu.
1: Gel de anlat. Adamlar dinlemiyorlar ki.
0: Sen de haklısın. Peki bir yere atıverseydin?
1: Ya önemliyse Karagöz? Ya benim yüzümden savaş çıkarsa? Ya benim yüzümden ülke yıkılırsa? Ya benim yüzümden...
0: Tamam anladık. O da doğru. Peki şimdi ne yapacaksın?
1: Bilmem. Düşünmedim.
2: Bulduk hırsızları komutanım. Gelin.
1: Kaç Karagöz'üm kaç.
0: Kaçtım Hacı Cavcav.
3: Ferman keçi de yakalayın.
4: Emredersiniz komutanım.
5: Yaktın keçiyi Hacivat.
6: Yandı keçi büryan oldu. Yanında bol köpüklü ayran oldu.
7: Komutan bandı ekmeği suyuna. Keçi sen nasıl düştün bu oyuna?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumurlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
6: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
6: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor.

0: orada ne işi vardı ki?
1: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of! Şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız? Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
2: Gerçekten mi?
1: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
2: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
1: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
4: Yumurta şeklinde taş koyalım.
2: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
1: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
1: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
2: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
2: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
2: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
2: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Ha tamam, sustum.
3: Cemil!
5: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
5: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
5: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
2: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
0: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
3: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
5: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
2: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
6: Çocuklar!
5: Ne oldu baba?
6: Yumurtaları siz mi aldınız?
5: Yoo.
6: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
2: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
1: O yüzden de bizim kümese gitti.
2: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
5: Ve çok sessizce.

0: E cadê o Nungelio?
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
1: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
3: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.

0: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
2: Yoksa yandık.
3: Hepsi duruyor.
2: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
2: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
0: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
1: Hayır, biz daha çok bırakırız.
0: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
4: Öyle bir şey yok Aziz.
5: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
0: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
6: Aziz!
0: Tamam, şaka yaptım.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba?
1: Evet, ne dersin koca baba?
2: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
3: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı.
0: Ne oynayacağız baba?
2: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
1: Neymiş bakalım?
2: Boyalarınız hazır mı?
0: Hazır.
2: Peki ya kağıtlar?
0: Evet.
2: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
0: Hayır. Yani hayır.
2: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
2: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
2: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
1: Yaşasın. Oturan adam.
0: Hayır.
2: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
2: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
2: Ne buldun?
0: Hasta adam o.
1: Oyna falan yapalım hasta adam.
2: Hayır, iyiyim. Sağ olun.
0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
2: Yavrum gelin çocuğum.
3: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
2: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
2: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
4: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
2: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
4: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
2: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
4: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
2: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
4: Aklına gelen bir şey var mı?
2: Ablama sormak.
4: İyi fikir, o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
0: Bize doktor de anne.
4: Doktor Eren. Doktor Ceren, hayırdır?
0: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
1: Biraz gıdıklanacaksın baba.
3: Gıdıklandım ama Emel.
4: Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
0: Hasta adam önce Allah'a sonra bize emanet anne.
1: Siz biraz uzanın.
2: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
0: Doğru. Bir dakika lütfen. Dıt dıt pıt. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder.
5: Tedavimiz uzun sürecek.
3: Tedavi mi?
0: Evet.
5: Aman Allah'ım.
2: Ne oldu? Ne var?
0: Yüz derece.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Söyle tedavi aşamasına geçiyoruz.
1: Peçete yazman lazım.
2: Reçete o, reçete.
1: Reçete yazman lazım Doktor Ceren.
0: Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
2: Su mu?
1: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
0: Aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
2: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiyeye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
0: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
2: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
0: Mikrop kaçmış vücudunuza.
2: Nasıl oldu acaba?
1: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
2: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
0: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart.
2: Karga sesi mi o?
0: Evet.
1: Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk.

0: Hay Allah. Koşun, sebzeleri kurtaralım.
1: Şimdi!
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah!
3: Kaç, kaç!
2: Git buradan.
3: Hadi uç bakalım.
2: Can!
3: Hop!
2: Abla!
3: Hep de inanıyorsun.
2: İnanırım tabii.
3: Tamam tamam, affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
2: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor.
3: Yine mi?
2: Kaş!
0: Ablamı aradın mı Emel?
4: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
0: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
2: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar.
3: Biri gidiyor, biri geliyor.
0: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
2: Ne yapacağız peki?
0: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
4: Ben yokum canım, kusura bakma.
0: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
3: Baba, sanırım ben de yokum.
2: Ben de.
0: Demek yalnız kaldım. Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
4: Aa, süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
3: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz. Soru şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Aa, gerçekten de varmış.
4: Hadi başlayalım.
3: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım.
2: Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
4: Acaba kim gelmiş olabilir?
2: Halam!
5: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
4: Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
3: Kargaları kovalıyor.
5: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
3: Tamam.
0: Abla, hoş geldin.
5: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
0: Ah, bu da ne?
6: Sürpriz.
5: Seni emekli etmeye karar verdik.
4: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
0: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
4: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim.

Oh, hava da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
2: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
1: Tabii. Senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ver o topu bana. O benim de.
2: Verir misin?
0: Tamam susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam. Artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
3: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
2: Yok.
3: Yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
2: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
2: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: Siz kendi yaptığınıza bakın. Of, olmuyor işte.
1: Of, keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.
2: Açın, ne yapıyorsunuz uşaklar?
0: Uçurtma ağ.
3: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
2: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliyse sen yap.
3: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Be.
1: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
3: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz, bunu da böyle. Yok yok, bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
2: Uy, ustaya bak ustaya. Uşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha.

0: bak bak bak. Bizde de öğren uşağım.
1: Ne yapıyorsunuz yahu?
2: Uçurtma yapıyoruz hocam.
1: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
3: Biz yapıyorduk zaten ama.
0: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır gösteriyorum.
2: Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte.
1: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
2: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
0: Ula ver oğlum uşaklara uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
1: Çocuklar. Uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
3: Tamam.
4: Oley! Uçuyor, uçuyor.
2: Bakın. Benimki en yükseğe çıkıyor.
0: Olur mu da? Benimki o.
1: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkan. Neyse hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur ben yapacağımı bilirim.

0: 2, 3, 4. Bir, iki, üç.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim. 11, 12, 13.
1: Sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

0: 라벤의 라벤의
1: 아빌
2: 아빌
3: 아빌
1: 아빌
2: 아빌
3: 아빌
1: 아빌
3: 아이노
1: 에에뭐

Danos!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nene. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nene, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah. Nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Denmiş.
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Göktaşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
3: Göktaşı yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.

0: Ay, yürüyen yastıklar.
1: Of, hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
2: Oh, daha cesur.

0: Özgöz, burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
1: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
2: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
0: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
3: Hey çocuklar, kafada tencere, ne yapıyorsunuz burada?
4: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
3: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
5: O başladı. Taş yağıyor.
3: Hayır, çocuklar durun sadece.
4: hani başka taş yağmıyor?
3: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
5: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
4: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
3: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
4: Hey!
0: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda. Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
1: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
3: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
4: Çok eğlenceli.
6: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
7: Tamam, anladım.
1: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
0: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
4: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah, kulağını aç, ağzını değil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı, çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sorunuz geliyor.
2: Nereden?
1: Benden.
2: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
1: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
2: Ha, şıkları alayım.
1: Şık yok efendim.
2: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar, icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
3: Nasıl çilingir olunur?
2: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
3: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
2: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
3: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
2: Ballı mı?
3: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
2: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
3: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
2: Peki peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
3: Çilingir olmak için halk...

0: ustalık belgeselleri.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum. Çirin

0: kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam açıl! Ha işte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. Aa, işte antik bir Mısır.
2: Oo!
1: Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım, nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay, bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonralarıysa kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

Bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim.

0: Derim. Efendim anne. Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: yaptığım mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimden?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Hmm, anladım.
2: Uhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Allah korudu.
3: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım. Ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
3: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
3: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
3: Sen çekin falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
1: Evet. Sebzeler yıkandı.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
1: Amin.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimizde bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
1: Sırada sirke var. Her litre için yarım bardak üzüm ya da elma sirkesi.
0: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su. Her litre için yarım bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
0: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
1: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
0: Ben hallederim.
1: Sen tuz eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
1: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
0: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
1: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
1: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
2: Ben lahanayı halledeyim.
1: Havuçları da ben keseyim.
0: Ben ne yapacağım?
1: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
0: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
1: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
0: Ha, anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
1: Evet, doğrama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğba'cığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
3: Tamam şef.
1: Ay, sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
0: Harika. harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
1: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
3: Anlaştık şef.
1: Ay ne keyifli işmiş bu şeflik.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
0: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
1: Bir ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
0: Bir ay mı?
2: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
0: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
1: Sakın! Olmaz canım.
0: Neden?
1: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
0: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgi.

0: için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
0: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
1: Hoşça kalın yavrularım.

0: güzel oldu.
1: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
0: O zaman yine gelir misin yardıma?
1: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

Ve ne olmuş?

böyle. Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün, güneş parıl parıl parıldarken, çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken, Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler... Beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında... Dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? Şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi, darmadağın olan tezgahını görünce... Ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik, cik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa... Her zaman dosdoğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Cik!

0: 더 미니미시 이 시대 미니미 기빔
1: 하와다 좋 기젤 어? 뭐라네? 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle Tilki'de öğrenmeli.
2: Evet benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
3: Gül gül çekinme.
2: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
3: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye.
2: Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam tilki. Aha. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeyim.

0: Gideceğiz.
1: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
1: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
1: Merak etme tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
0: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
1: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
0: Bilmiyorum.
2: Haberci?
1: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin, her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
1: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
1: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
1: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
0: Miş mış her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
1: Burun mu?
2: Vay arkadaş.
3: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
1: Tamam, öyle anlaşmıştık.
3: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
2: Bence hiç gerek yok.
3: Hı? Nedenmiş?
2: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
3: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
2: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
2: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemimizin ilk organıdır.
2: Hayır profesör. Nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
3: Yaman, olur mu öyle şey?
2: Bal gibi olur. Bak izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
3: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret Civan'ım. Yaman ağzından nefes almaya devam etsin.
2: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.

0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
1: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
1: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukoz tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
2: Aa, çok güzel. Başka?
0: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.
2: Harika. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. İşte buruna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut küçük. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
1: Bunları zaten söylemiştiniz.
2: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
1: Başka bir işlevi yok mu burnun?
0: Var tabii ki.
1: Nedir?
0: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organında alırsın?
1: Yerdeki çiçekler mi?
0: Evet.
1: Tabii ki burnumla.
0: Aferin Yaman. Aynen öyle.
2: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
0: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
2: Evet, gördüm.
0: İşte bu koku parçacıkları koku almaçları...

0: Sinirlerine ulaşınca koku algılanmış olur. Koku amaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
1: Aa, ben mi bir şey yaptım? Ama sadece hapşırdım.
0: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
1: İyi bari.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
1: Profesör.
0: Efendim Yaman.
1: Siz simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
0: Evet. Neden sordun?
1: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
0: Aa, evet. Harika fikir.
2: Ne oldu? Bana da açıklayın.
0: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
1: O da benim hapşırdığım gibi hapşırıp bizi burnun dışına atacak.
2: Aa, çok iyi fikirmiş.
0: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
2: Ucuz atlattık.
0: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
2: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
1: Olur ama bir şartla. Hı?
2: Şart mı? Neymiş şartı?
1: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.

0: 신 먹이네.
1: 세스 미키 세스 세스 데르베 세스 세스 세 어? 저셔버 발쳐베 주마.
2: 다만 메토 çalışıyor işte. Bütün haftayı saymana gerek yok.
1: 에벳 hazırız. Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Hurda olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kategorimiz ekstrem sporlar. Yarışmacılarımız yerlerini almak üzere ısınıyorlar. Gördüğünüz gibi rampamız da hazır. Peki yarışmacılarımız hazır mı?
0: Evet, ben hazırım.
1: İşte ilk yarışmacımız gidiyor.

bir performans izledik. Şimdi sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor? Yaylarıma itleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak. İşte gidiyorum. İşte geliyorum. Destur.

0: biri vardır.
1: Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
2: Harika.
3: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
3: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
2: Oo, gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
3: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
2: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
3: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
4: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
2: Müjdemi abi,
3: dikkatli ol.
4: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
5: Aleyküm selam Müjdemi abi.
3: İyi misin Müjdemi abi?
2: Verilmiş sadakan varmış da hamağa denk geldin.
4: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
3: Hayırdır abi? Neşe bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
4: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
2: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
4: İşte burada.
0: Nasıl?
4: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
0: Peki burada rahat edebilecek

0: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Şey, burada hiç eşyan var mı?
2: Evet, ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
0: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: dağına göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani buraya adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçalarından başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Hı hı. Bütün o seleler, gid onları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
4: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi. Sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

Hah, işte oldu bile. Yayların ayarını yapmamız lazım galiba. Deme ya. Hadi devam edelim. Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba? Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

0: Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.
1: Doğru bildin abi. Kusura bakma.

0: Bu harika olmuş çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık. Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmasın burayı.
0: Aslında anneciğim tek başıma çalışmadım. Sağ olsun bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık.

0: Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
1: Sağ ol anneciğim.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ah, uf, aman. Anne, 5 dakika daha. Lütfen. Kara, keçe. Oo, ben uyuyamı kalmışım.
1: Tamam, tamam. Hemen başlıyoruz. Konumuz saygı. Saygılı olmak deyince karacığım, senin aklına neler geliyor? Çiz de görelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tahminde bulunmak zor.

yine mi top? Çok iyi anladım Kara. Randevularımıza vaktinde gitmek karşımızdakilere saygımızın bir göstergesidir. Bu konuda hepimiz çok hassas olmalıyız. Bugünkü dersimizi almış olsak da Keçe, senin ne çizeceğini çok merak ediyorum. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Bir çocuk daha. Buldum. Çocuklara saygı duymalıyız.

Anladım. Birbirimizden farklı özelliklerde yaratıldık. Ama hepimiz insanız ve bütün farklılıklara rağmen saygıyı hak ediyoruz. Bu sayede hayat daha güzel, daha kolay ve yaşanmaya değer oluyor. Bu gerçeği bize yeniden hatırlattığın için teşekkür ederim Keçe. Kara, demek anlatacakların bitmedi. Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Otobüs mü? Canın gezmek istiyor sanırım. Tabii saygı duyarım ama şimdi olmaz Kara. Şimdi anladım. Toplu taşımaya sırayla binmeli, kimsenin önüne geçmeye çalışmamalıyız. Hayır, bu sırasını bekleyenlere büyük saygısızlık. Hemen bu durumu düzeltelim. Teşekkür ederim Kara. Toplu halde bulunduğumuz ortamlarda bu tip saygısızlıklar yapılmamalıdır. Aman dikkat! Saygı konusunda çok güzel noktalara dikkat çektiniz çocuklar. Aferin size. Bir dahaki... Çizecekleriniz bitmedi mi? Önemli miydi? Merak ettim bak şimdi. Hep böyle yapıyorsunuz ama. Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çok üzgün bir maymun. Neden ağlıyor keçe? Bütün hayvanların doğal ortamlarında yaşama hakkı vardır. Bu haklarına saygı duymak zorundayız. İyi ki çizdin keçe. Hayvanlar bizim dostlarımız ve onlar da korkmadan, hapsedilmeden, eziyet edilmeden yaşamayı hak ediyor. Çok teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Hepinize saygılar. Hak ediyorsunuz.

0: İlahi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Bence uçurtmadan sonra en eğlenceli şey roket yapmak.
2: Bence de. Uçurtmaya hatırlatmayın. O kadar yap.

0: yaptık ama yarışmaya katılamadık. Hem de benim sakarlığım yüzünden.
1: Kendini üzmene değmez kardeşim. Seneye katılırız inşallah.
2: Hangi yarışma sağlıktan daha önemli olabilir ki kardeşim? Sen iyi ol. Gerisi önemli değil. Ne demişler? Sağlıkta galip, yarışta mülayim ol.
0: Uydurma galip.
2: Evet. İşte geldik en heyecanlı kısma. Bir füze başlığı daha takmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun.
3: Amin.
2: Hazırsanız takıyorum.
3: Evet.
4: Hayır.
2: Bu ne?
3: Roket.
2: Ne olacak bu?
3: Uçacak.
2: Nasıl? Kenara çekil ve bizi izle evladım. Biz size nasıl roket yaptığımızı gösterelim. Siz de bize olayların en heyecanlı yerinde nasıl ortaya çıkmayı başardığınızı anlatın. Olur mu? Hey Allah'ım ya.
0: Tamam kardeşim, hadi tak şunu.
5: Ve füze yörüngeye yerleştiriliyor. 3, 2, 1.
2: Bu mu?
4: Uçmadı hani. Daha fırlatmadık da ondan uçmadı Ali.
2: Fırlatın çabuk.
0: Emriniz olur efendim.
2: Salih abicim, ne zaman fırlatacağız?
3: Şimdi!
6: Hayır! Hayır!
2: Size ne oluyor arkadaşlar? İstediğimiz zaman fırlatırız.
6: Fırlatamazsınız. Çünkü kapışacağız.
2: Ya siz de mi biliyorsunuz roket yapmayı?
4: Ne sandı?
2: Kuralları hatırlatıyorum. Düdük çalınca iki takım aynı anda atlar. En uzağa fırlatan kazanır. Hazır mıyız?
3: Evet.
7: Hayır.
3: Hocam.
2: Hoş geldiniz hocam. Çok özledik.
7: Hoş buldum çocuklar. Ben de sizi çok özledim.
6: Siz olmadan buraların hiç tadı yok hocam.
0: Ne zaman döndünüz hocam? Bilsek karşılamaya ta havaalanına bile gelirdik.
2: Gelirdik hocam.
7: Sağ olun, Allah razı olsun. Önceki gün geldik. Aslında biraz daha iznim var ama camide roket kapışması var dediler, dayanamadım geldim. Küçük hediyelerimi vermek için sabırsızlanıyordum. İyi denk geldi.
2: Hediyelere bayılırım.
6: En heyecanlı yerinde geldiniz hocam. Yeni başlıyorduk biz de.
7: Hadi o zaman, iyi zıplayan kazansın.

0: sıra geldi su roketine.
1: Aynen kardeşim. Kim tutar bizi?
2: Bayram Hoca nerede?
0: Hediyelerini getirmeye gitti, bekleyin dedi.
1: Bayılırım sürprizlere.
0: Allah! İmdat!
3: Çamur! Çamur!
4: Dikkat et Salih.
0: Tamam tamam, sorun yok ya. İniyorum. Çok acıdı Selim.
5: Ah canım benim. Verilmiş sadakam varmış da bir yerini kırmadan atlattık.
4: Geçmiş olsun canım kardeşim. Gömlek de fena.
0: Sorma sorma. Anneme iş çıkardım yine.
4: Bayram hocamız hacdan bize ne getirdi acaba?
1: Ne? Hac mı?
4: Evet, hacdan.
1: Umre olmasın o?
4: Umre mi? Yok, hacdan.
1: Umreden.
4: Hacdan.
1: Umreden.
2: Arkadaşlar, neden Bayram Hoca'ya sormuyoruz?
0: İnsan lafının üstüne gelirmiş. Bayram Hoca da geliyor.
6: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam. Hocam.
6: Efendim?
4: Hocam siz hacdan mı geldiniz?
1: Umreden mi?

0: umreden.
1: Nasıl olur hocam? Mekke'ye ve Medine'ye gitmediniz mi?
0: Evet, gittim.
1: Kafam karıştı.
0: Çocuklar, hem umre hem hac için aynı yere, yani Mekke ve Medine'ye gidilir. Eğer Kurban Bayramı zamanında gidersek hac ibadetini yapmış oluruz. Hacca gitmiş derler. Kurban Bayramı dışında bu yerleri ziyaret ederseniz umre ibadetini yapmış olursunuz. Umre'ye gitti derler.
2: Ha!
0: Demek karıştırdınız. O zaman düzeltelim. Umre hediyem. Eskiden bizim için hac ve umre ibadetiyle ilgili tek görsel şey bu dürbün oyuncaklardı. Şimdi internetten alasını bulursunuz ama hatıra kalsın istedim. Şimdi hepiniz gözünüze dayayın.
2: Şahane!
0: Hem hac ibadetinde hem de umrede amacımız Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret edip tavaf etmektir. Hacda ve umrede Kabe'nin etrafında 7 defa dönerek tavaf ederiz. Hacda Arafat Dağı'na gidip bir süre bekleyerek vakfe ibadetini yaparız. Umrede vakfe yapmayız. Burası da say yaptığımız alan. Hac ve umre ibadetimiz sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gider geliriz. Burası da Medine. Peygamber Efendimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi. Hacda da umrede de mutlaka Efendimiz'i ziyaret ederiz.
1: Hocam çok güzel.
0: Öyle.
1: Daha birçok resim var hocam. Onları anlatmayacak mısınız?
0: Anlatacağım ama namazdan sonra. Hadi bakalım camiye. Ezan okunmak üzere.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim, kavga etmeyin olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demiştin. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovayı getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari.
5: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi.

0: Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
1: O iyi ya.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
1: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey! Dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
1: Yele yele.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemi?
1: Olamaz. Dağ kedileri.
2: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne?
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
1: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
2: Olur.
1: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
2: Ha? Lemi.

Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav, cacık, kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
3: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz...
3: Okul. O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
3: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
3: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
3: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
3: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
4: Herkese selam.
5: Aleykümselam.
4: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
3: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
4: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur dur dur.
3: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
4: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
4: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
3: Tamamdır Mehmet.
5: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
4: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
3: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
6: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
3: O zaman...
5: İyilik için!
3: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
3: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
7: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
8: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
9: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
10: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
11: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
1: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
4: Tek bir eksik var.
1: Okul mu?
4: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.

0: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
1: Ben, dostum bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani.

0: gülüyorlar.
1: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
0: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki okul açmamı istiyorsunuz sandım.
1: Neyse, konuştun mu babanla?
0: Evet, bugün haber gelir inşallah.
1: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
2: Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
8: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece

0: para değil, bilgi de paylaşılır.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: balon maketini aldım. Rozetler. Aman Allah'ım, rozetleri unuttum.
1: Sema, kızım, dur, telaş yapma. Daha evden çıkmadık bile.
0: Heh, buradalarmış. Unutmamışım baba.
1: Ah benim güzel kızım.

0: Neden böyle hemen telaşlanıyorsun?
1: Ne yapayım baba? Böyle stres oluyorum işte. Ay, hay Allah.
0: Sema, kızım ne oldu yine?
1: Elif ve Flamingo yok baba.
0: Ah kızım, Elif'i annesi göndermemiştir bugün. Fiko da özgür bir kuş. Sonsuza kadar bizimle kalacak değil ya. Belki de uçup gitmiştir.
1: Hı? Fiko mu?
0: Aa, evet, ben onun adını Fiko koymuştum.
1: Baksana, adını bile koymuşsun ama gitmiş. Artık evcil olmuştu. Gitmemiştir baba. Ya başına bir şey geldiyse?
0: İçini ferah tut. Allah'ın izniyle kötü bir şey olmayacaktır.
1: Ama baba baksana, daha dün Elif hep geleceğim demişti. Fiko hiç peşimizden ayrılmamıştı. Bugünse ikisi birden ortada yok. Kesin bir şey oldu, kesin.
0: Allah Allah. Kızım bir besmele çek, bir sakinleş.
2: Agah dede, Sema abla.
0: Elif, Fiko, bak gördün mü Semacığım? Buradalar işte. Telaş yapacak bir şey yok demiştim sana.
1: Oh, çocuklar neredeydiniz? Çok korkuttunuz beni.
2: Fiko'yu etrafa gezdiriyordum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız Sema abla.
1: Bak sen. Demek sen de biliyorsun adının Fiko olduğunu.
2: Evet, dün Agah dede koydu adını. Merhaba arkadaşlar. Bu Sema abla. Bu Agah dede. Bu Fiko. Ben de Elif.
3: Memnun oldum. Ben de Esra.
4: Ben de Tahsin.
1: Evet çocuklar, bu yukarıda uymanız gereken kurallardan bazıları.
4: Bazıları mı? Bunlardan daha başka da mı var?
1: Elbette var. Sorun yaşamak istemiyorsak bu kurallara harfiyen uymamız gerek.
0: Ah çocuklar, Sema ablanız bazen fazla heyecanlanabiliyor. Bu da doğal olarak onu biraz stresli yapıyor.
2: Siz yukarıda Sema abla ve Agah dededen izin almadan hiçbir şey yapmayın, yeterli.
0: Aferin sana Elif. Ne güzel öğrenmişsin her şeyi. Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Evet. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, emin çocuklar.
1: Peki Agah dede.
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Arkadaşlar, ileride bir bulut kütlesi var. Birazdan içine gireceğiz. Her taraf sis olacak. Bir süreliğine sakın yerinizden kalkmayın. Sakın.
0: Kızım, o bulut bir hayli uzakta. Buraya kadar gelmez. Yine gereksiz yere telaş yapıyorsun.
3: Biz tedbirli olalım da.
0: Kızım, tedbirli olmak başka bir şey. Sen tedbirli olmuyorsun, telaş yapıyorsun.
3: Birazcık telaş yapmaktan kimseye zarar gelmez babacığım.
0: Sanırım gereksiz telaşın, stres yapmanın, gereksiz evham ya da paniğin ne kadar kötü bir sonucu olabileceğini Sema'ya anlatmam gerek. Tamam, buldum. Evet çocuklar, hazırsanız dikkat öykümüz başlıyor. İbn-i Sina'yı duyan olmuş muydu içinizde?
1: Hayır.
0: Anlatayım da duyun öyleyse. İbn-i Sina çok büyük bir İslam alimidir. Bundan yüzyıllar öncesinde yaşamıştır. Çok önemli bir hekim, yani doktordur. Felsefe alanında da çalışmaları vardır. Aynı zamanda kendisi bir astronomdur.
2: Astronom ne demek Agah dede?
0: Gökbilimci demek Elifciğim. Yani gökyüzündeki hareketleri inceleyen, yıldızları, gezegenleri araştıran kişidir.
2: Anladım.
0: İbn-i Sina özellikle tıp alanında büyük çalışmalar yapmıştır. Onun tıp alanındaki çalışmaları aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala tüm dünyada büyük önem görmektedir. Felsefe ve eğitim alanlarında da kıymetli eserler vermiştir. Bu önemli

0: Alim'in yazmış olduğu kitaplardan bazıları Avrupa'nın orta çağı yaşadığı dönemlerde üniversitelerde okutulmuştur. Günümüzde de hala okutulmaktadır.
1: Ne güzel.
0: Güzel değil mi? Bu kıymetli ilim insanının yaptığı söylenen bir deney vardır. Bilmem hiç duydunuz mu? Koyun ve kurt deneyi.
2: Hayır.
0: Anlatayım ister misiniz?
2: Evet.
0: Peki öyleyse. Evet çocuklar. İbn Sina iki tane koyun alır. Bu iki koyunun yaşı, boyu, kilosu, türü, cinsi birebir aynıymış. Alim bu ikisini bir kafese kapatmış. Hemen yanlarındaki kafesin içine de bir kurt koymuş. Alim bu iki koyunu da aynı şekilde beslemiş. İkisine de aynı yemleri, yiyecekleri vermiş. Eşit miktarda su vermiş. Yani bir koyun için ne yaptıysa aynını diğer koyun için de yapmış. Bu iki koyun için her şey eşit koşuldaymış. Lakin tek bir fark varmış.
1: Neymiş?
0: Hani yanlarındaki kurt vardı ya. İşte o kurdu yalnızca bir koyun görebiliyormuş. Alim kafesleri öyle bir yerleştirmiş ki aynı koşullara sahip iki koyundan yalnızca biri kurdu görebiliyormuş. Diğeri hiçbir şekilde kurdun varlığından haberdar değilmiş.
2: Neden öyle yapmış Agah dedi?
0: İşte deneyimiz de burada Esra'cığım. Aynı yaş, aynı kilo, aynı türe sahip bu iki koyun aynı şekilde kafeslenmiş, aynı şekilde beslenmiş, aynı şekilde bakım görmüş. Lakin birinin manzarası kurda bakıyor, diğerinin ise kurttan haberi dahi yokmuş. Ve ne olmuş biliyor musunuz?
2: Ne?
0: Kurdu görmeyen koyun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürürken kurdu gören koyun gereksiz yere stres yapmış, panik yapmış, telaşa kapılıp hasta olmuş. İşte böyle çocuklar. İnsanın hem beden hem de zihin ve ruh sağlığı vardır. Beden sağlığımızı korumak için spor yapmalı, sağlıklı beslenmeli, bol bol su içmeliyiz. Zihin ve ruh sağlığımızı korumak için de kitaplar okumalı, araştırmalar yapmalı ve gereksiz yere telaş yapmaktan, stres yapıp canımızı sıkmaktan kaçınmalıyız.
1: Babam hep bedenimizi geliştirmek için spor yaptığımız gibi zihnimizi geliştirmek için de kitap okumalıyız der.
0: Aynen öyle Tahsin'cim. Siz olun, ufacık şeyleri büyütüp problem haline getirmeyin. Eğer bir güçlükle karşılaşırsanız ya sabır deyin. Rabbimiz bizler için en hayırlısını düşünür. Gereksiz yere stres yaparak, olayları büyüterek kendimize ancak dert çıkartırız. Bu da bizleri hasta edebilir. Madem hikayemizi anlattık, o halde hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Bugün sizlere anlattığım İslam alimi kimdi? Evet Tahsin.
1: İbn Sina.
0: Çok güzel. Bir puan Tahsin'in. Peki, onun felsefe, gökbilim gibi alanlarda eser verdiğini söylemiştim değil mi?
2: Evet.
0: Peki, bir alanda daha çalışması olduğunu söylemiştim. Ki en önemlilerinden biri budur demiştim. Neydi o?
2: Tıp.
0: Tebrikler. Birer puan oldunuz. Kafese kaç kurt konulmuştu?
1: İki.
2: Hayır, bir. İki tane olan koyundu.
0: Evet, aynen öyle Esra'cığım. Böylece Esra 2 puana ulaştı, Tahsin'in 1 puanı var. Elif henüz puan alamadı. Öyleyse son sorumuz geliyor. Koyunlardan biri neden hastalanmıştı?
2: Çünkü kurdu görüyordu ve başına bir şey gelirse diye gereksiz yere stres yapıyordu. Stres de onu hasta etti.
3: Evet, çünkü hasta olmamak için yalnızca bedenimizi korumak yetmez. Akıl ve ruh sağlığımızı da korumamız gerekir.
4: O halde kazanan 3 doğru cevap veren Esra oldu. Kendisine dikkat balonu maket hediye ediyoruz.
0: Her ikisine de birer rozet hediye edeceğiz. Ve böylece kendileri dikkat balonu ailesinin birer üyesi olmuş olacak.
1: Bana da mı hediye edeceksiniz? Ama ben kazanamadım ki yarışmayı.
3: Dikkat balonunda bir tane kazanan olur. Ama hiç kaybeden olmaz Tahsin. Bizler kaybetsek bile bu eşsiz manzaranın, güzel hikayelerin ve keyifli yolculuğun tadını çıkartırız.
4: Baksana! Elif iyi de niye benim görevlerimi devraldı.
0: Boşuna demiyoruz ona Miço diye. Sen şimdi bu durumu da gereksiz yere büyütüp stres yapmayacaksın değil mi kızım?
4: Bugün anlattığın kıssanın hissesinden ben de payıma düşeni aldım baba.
0: O halde amacım yerini buldu. Bugünkü hikaye çocuklaraydı. Ama mesajı sanaydı kızım. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyleri kafana takıp da stres yapma.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: O duvar bagunun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

Oh, Mann, die Katz! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şey başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Yusuf, senin odun toplaman gerekmiyor mu?
1: Tamam. Gidiyorum.
0: Hıh.

0: よっそー。
1: いいわー。

0: Yapış yapış oldum. Seni bir elime getirirsem Yusuf. Kesin çok sevinecek. Bakıyorum da kamp hayatına gittikçe alışıyorsun.
1: Bir odunları kıracak kadar güçlendi mi oldu bu iş.
2: Keşke Zeynep de alışsa. Meyve toplamak bu kadar uzun sürmemeli.
0: Niye geç kaldım acaba? Ha? Neyse, kötü sandığımız bazı durumların içinde iyi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Sayende doğal mı doğal bir bal buldum.
3: Buyurun.
0: Zahmet etmeseydin dayı, ben ormanda doğal bal buldum.
3: Asıl doğal bu. Ben bunu ne badireler atlatarak aldım biliyor musun sen?
0: Hayır.
3: Ya tabii Zeynepciğim, bilemezsin. Çünkü o kadar da zor olmadı. Satın aldım ama doğal, eminim tabii.
0: Nereden biliyorsun?
4: Tamam. Balın doğal olup olmadığını anlamanın basit bir yolu var.
3: Sahiden mi?
4: Sahiden. Şunları kaplara dökelim.
0: Şeker şelalesi gibi.
4: Dur oğlum, önce hangi balın gerçek olduğunu bulalım. Biraz su buna. Biraz da buna.
3: Hayda.
4: İşte.
3: Allah Allah. Şu an tam olarak ne yapıyoruz acaba?
4: Sadece izle.
3: Senin tatlı köpek nasıl da gülümsüyor bana.
4: Bakın. Balın üstüne su koyup bu şekilde çevirmeye başladıktan bir süre sonra...

0: Bal balın yüzeyinde altıgen benzeri şekiller oluşmaya başlar.
1: Yok canım, daha neler.
2: İşte sana söylemiştim dayı. Benim getirdiğim bal doğal. Seninkisi ise...
1: Öyle şey olur mu ya? Yok balısı da çeviriyormuşsun da, balın yüzeyinde altıgen şekil oluşuyormuş da, daha neler?
0: Aslında olur. Çünkü arılar balı peteklerin içinde biriktirir. Toplanan bal artık altıgen peteğin içinde olmasa da geldiği yeri unutmaz. Ve ilk fırsatta kendi yüzeyinde altıgen şekiller oluşturur. Biz buna genetik hafıza diyoruz Zekicim.
2: Dolayısıyla senin balın doğal değil dayı. Doğal değil. Doğal değil. Doğal değil. Doğal değil.
1: İşte bana bunu demeyecektin seni küçük tatlı kız.
3: Dikkatli ol. Doğal bal toplayacağım diye başını derde sokma.
1: Bana bir şey olmaz anne. Zekiyim ben. Zeki. Neymiş? Benim balım doğal değilmiş. Pekala öyle olsun. Ben kavanoza doğal bal koymasını da bilirim. Ay ay. Oh, ay. Ne o? Komik bir şey mi var? Oha! Artık benim kavanozumda da doğal bal olacak. Bol altıgenli. O yaptı.

0: Siz de amma geciktiniz ya.
1: Dayım ormandaki balların hepsini topluyor herhalde.
2: İnşallah bal topluyordur.
0: Anne! Arı bende bal yok, çiçeklerde pek çok anneciğim. Arı bende bal yok, çiçeklerde pek çok.
2: İşte şimdi yandık.
0: Yardım edin.
3: Herkes nane toplasın.
4: Hadi kalkın, nane toplayalım.
3: Hadi, çabuk olun, çabuk.
0: İzhan!
2: Şimdi nane toplamanın sırası mı anne?
0: Ay ay ay ay ay! Durun artık!
1: Nane kokusunu hiç sevmez Yusuf.
3: Alın bakalım. Alın. İşte böyle. Hadi çocuklar siz de yapın.
5: İşe yarıyor. Çok iyi.
2: Herkes sakin olsun. Son nane bükücü Yusuf burada.
0: Biri bana da yardım etsin.
1: Anneanne sen biraz yanlış mı aldın acaba?
0: Ona da nane verin.
3: Zeki, nane.
0: Biri şunları peşimden alabilir mi artık?
3: Hey.

0: kızım. Getirdin mi sarımsakları kızım?
1: Ha? Bu saatte sarımsak ne yapacaksın anne?
2: Zeki başını derde sokmadan gelmez. Arı sokmasına karşı önlem alıyorum.
3: Nasıl bir önlemmiş bu?
2: Allah'ın bu küçücük sebzeye ne şifalar yüklediğini bilmiyorsun tabii. Sarımsağı ikiye bölüp arının soktuğu bölgeye sürersen yaraların durumu hafifler ve çok daha çabuk iyileşir.
4: Anne! Keşke seni dinleseydim.
0: Ya ben sana dedim küçüklüğünden beri hiç büyük sözü dinlemiyorsun ki.
1: Dayı kaç yaşına geldin hala zor bir durumda annene koşuyorsun.
2: Peteğinden çoktan ayrılan bal nasıl tekrar eski şeklini alıyorsa... İnsan da Allah tarafından verilen bir içgüdüyle zor anlarında kendini en güvende hissettiği yerde annesinin yanında buluyor işte.
4: Gün boyu koştum durdum, kara sular indi ayağıma. Annemi dinlemedim, doğal bal uğruna düştüm yollara. Pişmanım anneciğim, keşke seni dinleseydim. O zaman şarkımı ay bu halde söylemezdim.
3: Ne halde?
4: Yüreğimde acı, yüzümde sarımsakla.
5: Aferin Zeki.
4: Gülün bakalım. Zeki. Ay, yavaş olsa da abla.
1: Çok iyi.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hacer, hadi bakalım, yolcu yolunda gerek. Çocuklar nerede? Yoksa uyanmadılar mı? Eşyaları mı hazır değil? Çıkamayacak mıyız yola?
1: Abidin, sakin ol lütfen. Herkes heyecanla bugünü bekliyordu. Hepimiz yola çıkmak için çok heyecanlıyız. Çocuklar da yolculuk öncesi son kontrollerini yapıyorlar. Gelirler birazdan.
0: Oh, çok şükür.
2: Ah be! Aferin sana Ese! İyi ki şu kösenin bahçesiyle aranıza böyle güzel bir çit ördün. Böylece bir daha onun tavukları bahçene girip senin güzel bitkilerine zarar veremeyecek. Amanın, o da ne? Aman diyeyim, iki oldular. Vay başıma, onca emek verdim, çitler ördüm, yine de her tarafta bık bık bıdak.

0: Bahçem, benim güzel mahsullerim, hepsi mahvoldular. Hep o kösenin tavukları yüzünden. Ama ben de bunu senin yanına bırakmam. Sen görürsün köse. Köse!
1: Evet, yola çıkma vakti. Aman, amanın, olamaz.
2: Abidin, ne oldu?
1: Heybemizi unuttuk.
2: Abidin, sakin ol. Daha yola bile çıkmadık. İner alırız.
1: Ha, doğru ya. Allah senden razı olsun hanım. İnip alalım. Sonuçta biz heybeli tiyatroyuz. Hiç heybesiz heybeli tiyatro olur mu? Olmaz. O zaman heybesiz tiyatro olur. Heybeli tiyatro olmak istiyorsan heybeni unutmayacaksın.

0: Of! Ese ile Köse yine atışmışlar garip oğul. Bu ikisine komşuluğun kıymetini gösterecek, arkadaşlığın, dostluğun önemini hatırlatacak bir çare bulmalı.
1: Nasıl muhtar? Ne yapacağız muhtar, nasıl?
0: Bilmiyorum garip oğul. Ama bir yolunu bulmalıyız. Hayırdır inşallah. Bu kamyonet de neyin nesi?
2: Neyin nesi muhtar? Kimin fesi?
0: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
3: Evet muhtar bey.
0: Muhtar emmi de yahu bana.
3: Peki muhtar emmi. Buraya taşındık, düzenimizi kurduktan sonra ailece köy köy gezip tiyatro yapmaya karar verdik.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz Abidin kardeş. Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
3: Yok muhtar emmi. Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
0: Ne güzel bir yol seçmişsiniz kendinize. Peki tiyatronuzun konusu nedir?
3: Biz doğaçlama tiyatro yapıyoruz. Konuyu seyircimiz belirliyor, biz de oynuyoruz. Kıssadan hisseler veriyoruz.
0: Deme yahu. Çok güzel. Garibol, Ese'yle Köse'yle ilgili aradığımız çareyi bulduk.
1: Nasıl muhtar, nasıl?
0: Duyduk duymadık demeyin. Köy meydanında tiyatro gösterisi vardır. Herkesin katılması önemli rica olunur. Evet. Ahali birazdan burada olur Abidin kardeş. Sahneniz nerede? Nerede oynayacaksınız oyunu?

0: Allah! Ne güzel, ne güzel muhtar, ne güzel, ne güzel.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval. Efendim, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Deniz Abidin Yılmaz. Bu heybeli tiyatronun ilk gösterisine sefalar getirdiniz. Sizin getirdiğiniz sefanın haricinde bir sefa da biz getirdik. İşte burada. Oğlum Sefa, kızım Merve ve biricik eşim Hacer. Evet efendim, bizim oyunumuzda konuyu seyirci belirler.
2: O yüzden sizlere dağıttığımız kağıtlara bugün oynanmasını istediğiniz konuyu yazın.
3: Sefa'nın dolaştırdığı heybenin içine atın ki bugünün konusunu belirlemiş olalım.
4: Herkes komşuluk ilişkileri yazsın. Komşuluk ilişkileri yazın.
1: Evet. Heybemizden komşuluk ilişkileri çıktı. O halde başlasın temaşa, koyulalım yola. Bizi izleyen zevat şereb yağ bola.
2: Sefa, hadi oğlum. Karşı komşumuz Akif amcanlara oturmaya gidiyoruz.
5: Ben gelmeyeceğim anne. Sevmiyorum ben onları.
2: Oğlum ne kadar ayıp. Komşumuz onlar bizim.
5: Komşularımızsa ne olmuş? Sevmiyorum işte.
2: Ama oğlum onlar ailemiz gibi. Biz bazen işten gelirken geç kalacağımızda onlara güvenip seni evde yalnız bırakabiliyoruz. Onlar olduğu için güvende olduğunu bilip korkmuyoruz.
5: Olsun, sevmiyorum ben.
2: Anlaşıldı. Gel bakalım, otur şöyle de sana komşu keçileri anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Çiftliğin birinde yaşayan bir keçi varmış.
6: Meee! Meee!
2: Bu keçinin bir de komşusu varmış.
3: Meee!
2: Bu iki keçi çok iyi arkadaşmış, sırdaşmış, birbirlerini çok severlermiş.
6: Canım komşum benim, iyi ki varsın be!
3: Sen de öyle komşum.
2: Bütün zorlukları birlikte göğüsler, yardımlaşır, dayanışırlarmış. Bu yüzden hain kurt onlara asla zarar veremezmiş.
7: Şu ikisinin arasını bir bozsam, ikisini de ayrı ayrı mahvedeceğim. Ama bir arada oldukları için gücüm yetmiyor. Aha, buldum. Şşt, şşt, baksana.
6: Bana mı dedin?
7: Evet, komşum deyip bağrına bastığın o keçi var ya, senin arkandan ne biçim laflar ediyor, seni her yerde kötülüyor.
6: Benim komşum öyle şey yapmaz be.
7: Bu iş düşündüğümden daha zor olacak gibi. Dur bir de ötekinde deneyeyim şansımı. Psst, psst, baksana.
3: Bana mı dedin?
7: Evet. Bu komşun olacak keçi var ya, aslında çok ikiyüzlü biri. Senin yüzüne gülüp arkandan iş çeviriyor. Bahçene çöp atıyor.
3: Demek. Bahçemi kirleten kişi o demek. Ben gösteririm ona.
7: İşte böyle. Şimdi ikili birbirine küsecek ve benim işim kolaylaşacak.
2: İşte böyle oğlum. Kurt iki komşunun arasını bozmuş. Dayanışmalarını bölmüş.
6: Komşum mutfağımda hiç ot kalmamış. Biraz hastaydım, çıkıp toplayamadım da karnım da bir hayli aç be. Sen de varsa bana biraz ot verir misin? Yarın toplar getiririm be.
3: Ben sana ot falan vermem. Otun yoksa aç kal.
2: Keçi neler olduğuna anlam verememiş. Neden böyle davrandığını bir türlü anlayamamış. Günler geçmiş aradan ama iki komşu asla bir araya gelip konuşamamış. Ve
7: Evet, yıllardır beklediğim an geldi. İki komşu birbirine küstü. Şimdi önce birine, sonra diğerine saldıracağım. Ve birbirlerinin yardımına koşamayacakları için emellerime ulaşacağım.
2: Ve ikisini de tek tek yakalayıp saldırmış. Keçiler canlarını zor kurtarmışlar. Çiftlikten uzak bir yerde karşı karşıya gelmişler.
3: Vah komşum, can komşum. Meğer hepsi kurdun bir oyunuymuş. Ben nasıl kandım ona? Her şeyimiz mahvoldu.
6: O kurt bana gelip senin hakkında kötü şeyler söyledi. Benim komşum öyle şey yapmaz dedim. Ama sen kurda inanıp oyununa geldin.
2: İşte böyle o.

0: Oğlum, komşuluk her anlamda çok kıymetlidir.
1: Anladım anneciğim.
0: Kur'an-ı Kerim'de ana baba ve akrabadan sonra komşu da zikredilmiş ve onlara iyi davranılması gerektiği buyurulmuş. Biz insanlar sosyal varlıklarız oğlum. Komşularımızla hem bu sebepten hem de Allah rızası için iyi geçinmeli, onların iyiliğini istemeli, onları sevip saymalıyız.
1: Anneciğim, hadi artık geç kalıyoruz.
0: Nereye?
1: Komşumuz Akif amcalara gitmeyecek miydik?
2: Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sürçülisan ettiysek affola.
3: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Müsaadeniz olursa size bu tavuğu hediye etmek isterim.
3: Ben de kendi bahçemden topladığım sebze ve meyveleri.
2: Ne gerek vardı yahu?
3: Öyle deme kardeş. Heybeli tiyatro bize yaptığımız bir yanlışı gösterdi.
4: Yıllardır kel tavukla kör horoz gibi didişir dururuz. Bütün köylü bize yapmayın etmeyin der ama dinlemezdik.
3: Sizin canlandırdığınız oyunla anladık komşuluğun, dostluğun kıymetini. Siz bize ayna tuttunuz, yol gösterdiniz.
4: Bizim de gönlümüzden size bunları armağan etmek geçti. Kabul buyurun.
2: Peki. Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın.
3: Güle güle, selametle, yolunuz açık olsun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Heyt be! Derya kuzusu bunlar.
1: Temel amca.
0: Buyur Asya.
1: Sen neden her oltayı atışında öyle diyorsun?
0: Nasıl diyorum?
2: Ben biliyorum.
0: Sen söyle bakalım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Afirreymen. Bunun adı besmeledir.
1: Anlamı ne peki?
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Peki ne işe yarıyor besmele?
0: Müslümanlar her işe başlarken bunu söylerler. Hem Allah'a anmış

0: avlar hem de işleri rast gider.
1: Aa! Hı? Sen ondan bu kadar çok balık tutuyorsun.
0: Belki de.
2: Yani bir nevi anahtar gibi.
0: Aynen öyle Eymen'cim.

0: Az balık tuttuğunda diyorum Asya'cığım.
1: Neden?
0: Çünkü bizler sadece güzel şeyler olduğunda değil, her zaman Allah'a güveniriz. Ve her zaman işe başlarken de, bitirirken de onun ismini anarız. İşler kötüye de gitse.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Çalıları içine koymak için çuval mı?
1: O da önemli tabii ama o değil.
2: Çalıları bağlamak için ip mi?
1: Aa, doğru, onu da unuttuk ama yine de o değil.
2: Allah Allah. Yoksa çalıları kesmek için testere mi?
1: Onu da mı unuttuk?
2: Maalesef.
1: Ama benim dediğim yine o değil.
2: Neymiş peki?
1: Besmele çekmeyi unuttuk akıllım.
2: Yine mi unuttuk ya?
1: Geç kalmış sayılmayız. Hadi besmele çekelim.
2: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlayalım artık.
2: Neye başlıyoruz?
1: Çalı toplamaya.
2: Testere, ip, çuval.
1: Aa, doğru.
2: Önce gidip onları alalım.
1: Hadi gidelim.
2: Ama önce neyi unuttuk?
1: Neyi?
2: Düşün bakalım. İşler kötüye de gitse...
1: Aha! Elhamdülillah!

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 너희 나 앞이었어?
0: dayanamadınız geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem...

0: Uyutturum. İstersem de uyuturum tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde tabii. Kanepeye oturun.

0: da mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım?
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Saç. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek.
3: Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu ha.
2: Dayıcığım. Bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama. Neyse. Önce ben uyuyorum. Sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
4: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna

0: Benim de baba. Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
1: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi. Yan çevir, yan. Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
2: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
4: Mış, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mis mis. Böyle güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin Abdullah Usta?
0: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
1: Hadi baba, hadi ne olur.
0: Böyle ıslak çimenin üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
1: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki

0: kişilik. Baksana kocaman.
1: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
0: Emeksiz yemek olmaz.
1: tamam dedik bir kere. Kıza beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
0: Evet, cam ağacının yanında.
1: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
0: Affedersin baba, haklısın.
1: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
0: Baba, kask alıp geleyim.
1: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.
0: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
1: Hazırım.
0: Baba, sanki biraz korktun mu?
1: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
0: Peki o zaman, üç deyince. 1, 2, 3.

0: Evet. Nasıl ama? Eğlenceli değil mi baba?
1: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
0: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım mı?
1: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
0: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
1: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
0: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel. Tamam o zaman, sen burada bekle bizi. Vay, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok soğuk.
1: Dikkatli ol.
0: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
1: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
0: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.
1: Murat, iyi misin?
0: Baba, baba neredesin?
1: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
0: Ha? Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
1: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
0: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
1: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
0: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
1: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
0: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
1: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
0: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
1: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
0: Dinliyorum baba.
1: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
0: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
1: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
0: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
1: Hazreti Ebubekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
0: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
1: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
0: Oh, neyse güvercinmiş. Sonra ne olmuş baba?
1: Mağarada 3 gün kalmışlar.
0: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdi de...

0: acıktım. Güzelim, çorbayı da içemedik.
1: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
0: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
1: Bulamamışlar. Yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
0: Eyvah!
1: Hatta Hazreti Ebubekir o an çok tedirgin olmuş.
0: Ha?
1: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
0: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
1: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.
0: Ha? Zemzem! Sen buraya nasıl geldin?
1: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Oo! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimizi duyuyor musunuz?
0: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
3: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
0: Tamam. Oh, çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
3: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
1: Sakın korkma.
3: Sıkı tutun delikanlı.
0: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.
4: Bir şeyin var mı? İyi misin?
0: Sağ ol, iyiyim.
4: Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
0: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
4: Ya, içerisi karanlık mı? Korktun mu?
0: Karanlıktı ama... korkmadım.
1: Sizi Allah gönderdi.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
3: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
1: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
3: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
2: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
0: O kızak senin miydi?
4: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
1: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
4: Yok. Yazın kayılır mı hiç?
0: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
4: Bak, hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitirdim. Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
0: Tam buraya geleceğiz.
3: Olur tabii. Dikkatli olun.
4: Ben öne olabilir miyim?
0: Sen bilirsin. Ama kaymaya benzemez.
4: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

0: kızım. Aa, terledin mi benim yavrum? Şöyle güzelce silelim yüzünü. Ha? Ne yapıyorsun abi?
1: Ne mi yapıyorum? Görmüyor musun? Bahçeyi suluyorum.
0: Islatmadan sula.
1: Islatmadan nasıl sulayacağım cimcime?
0: Sen bana cimcime diyemezsin. Cimcime benim dedemdeki adım.
1: Dedemdeki adın mı? Annemdeki adın ne peki?
0: Güzel kızım. Annesinin bir tanesi. Yavruların en güzeli.
1: Yavruların en güzeli mi? Yok daha neler.
0: Yok daha şeyler. Tabii annemdeki adın yüzünden beni kıskanıyorsun.
1: Hiç de bile. Neymiş benim annemdeki adım?
0: Haylaz Çelebi. Allah iyiliğini versin emi. Çelebi, sen benim elime geçmeyecek misin?
1: Tamam tamam anladık.
0: Çelebi, gözüme gözükme. Cezalısın. Seni gidi yaramaz.
1: Tamam ya anladık. Ne?
0: Abi. Abi, çok özür dilerim. Üzülme ne olur.
1: Üzülmedim ya.
0: Abi, affet beni. Öyle söylemedi ya, ben öldürdüm.
1: Demiştir ya. Çok haylazlık yapıyorum. Üzüyorum annemi.
0: Hayır, hiç üzmüyorsun. Bazen üzüyorsun.
1: Üzüyorum işte.
0: Abi, geçen gün sen hortumu açık unuttuğunda ve bahçe göl olduğunda ve su bittiğinde ve de annem temizlik yapamadığında ve sıkıntıdan başına ağrı girdiğinde ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Bilerek yapmamıştır kızım. Unutmuştur dedi.
1: Neden sana söyledi ki bunu?
0: Ben seni ispiklemiş... yani şikayet etmiş olabilirim.
1: Başka ne dedi?
0: Geçen gün kalemin kalmadığında ve benden kalem istediğinde ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Abin çok merhametli ve cömert. Kalemini ihtiyacı olan birine vermiştir dedi.
1: Ya ne güzel. Gerçekten de arkadaşıma vermiştim.
0: Sürekli zehirli otlarla dolu tehlikeli ormana girdiğini ispik... yani haber verdiğimde de ne dedi biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Abin ne yaptığını bilir diyor.
1: Vay! Öyle tabii. Ben ormanın Fatih'im.
0: Ben de ormanın Fatih'inin kız kardeşiyim.
1: Bir de benim canımın içisin.
0: Ya, bu da benim sendeki adım. Canının içiyim.
1: Canımın içisin ama ispiklemek yok.
0: Sen de şansını fazla zorlama abi. Hortumu yine ucundan kapatmışsın. Ha?
1: Ne? Çünkü bahçeyi sulamaya devam ediyorum.
0: Ağlama yavrum. Annesinin bir tanesi. Canımın içi. Çok mu acıktın?

0: Bekliyorum. Bebeğim vitamin alsın diye.
1: Dur, koparma. Onlar kurumuş çiçek değil.
0: Kurumuş işte, görmüyor musun? Büzük büzük duruyorlar. Canlı çiçek açık olur abi.
1: Evet, bu çiçekler kapalı. Çünkü akşam açıyorlar.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçeklerin adı neydi?
0: Akşam sefası.
1: Yani?
0: Akşam çiçeği bunlar. Akşam açıyorlar.
2: Aynen öyle Cimcime.
0: Ben de göreceğim, ben de göreceğim.
2: Tamam yavrum. Annenden izin alırız. Akşam çiçekler açınca onları görür. Sonra eve girersin.
0: Yaşasın. Ay çok heyecanlıyım.
1: Peki neden akşam sefası denmiş dede? Safa ne demek?
2: Safa neşe demek, mutluluk demek. Akşamları bu çiçekler açarak dalları mora pembeye boyarlar. Hem göze safa olur hem de...
0: Kulağı mı? Ay konuşuyorlar mı dede?
2: Yok evladım. Akşam sefaları açtıkları vakit çok güzel kokarlar.
1: Burna sefa canımın içi.
0: Bak kızım, bunlar akşam sefası. Hayır, dokunamazsın. Onlar canlı çiçekler. Hele bir akşam olsun da gör. Nasıl kokuyorlar bir bilsen.
1: Dede, ne kadar çok çiçek türü var değil mi?
2: Öyle. Hele de bizim memleket. Ha? Koca bir çiçek bahçesidir.
1: Öyle mi?
2: Elbette. Sırf lalelerin bizde 5000 çeşidi var evlat.
1: 5000 mi?
2: Tabii. Lalenin evvelden beri hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Tarihimizde lale devri diye anılan bir dönem bile var.
1: Ya. Keşke ben de lale devrinde yaşasaydım. Renk renk laleler görürdüm.
2: Şimdi de görebilirsin.
1: Görebilir miyim? Nerede?
2: İstanbul'un en güzel bahçelerinden birinde.
1: Hemen gidelim dede.
2: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Ergen Korusu yaşasın. Burayı çok merak ediyordum.
1: Geldik işte.
0: Oo. Dede, Emirgan ne demek?
1: Emirgan'ın önceki adı Feridun Bey Bahçeleri'dir.

0: 4. Murat Han tarafından İran seferinde dostluğunu kazanan İran prensi Emir Gune'ye hediye edilince bu bahçeler ve sen o prensin adını almış.
1: İlginç. Muhteşem ne de. Çiçeklerle çiçek resmi yapmışlar. Lalelerle lale yapmışlar. Lale çok zarif bir çiçek dede. İnsana benziyor hatta.
0: Hakkın var evlat. Hele de ecdadın sarıklı haline ne çok benzer. Avrupalılar da zaten bu çiçeği ilk bizde gördükleri için sarığa sarılan tülbent manasında tulip demişlerdir laleye.
1: Demek lale ilk bizde görülmüş.
0: Tabii. Bu zarif çiçeği Orta Asya'dan getirdiğimiz tahmin ediliyor.
1: Aslında dede, lalenin ismi de zarif, biliyor musun?
0: Hay yaşa! Lalenin isminde zarafetten fazlası var evlat.
1: Nasıl yani?
0: Oku bakalım.
1: Le? Ha yok. La. Le. Lale.
0: Aferin. Şimdi de bunu oku.
1: Dede, bunu okumakta ne var? Allah yazıyor işte. Lafzatullah yani.
0: Öyle tabii, aferin. Ama bir de şöyle bak bakalım.
1: Anlamadım dede.
0: Harfleri tek tek oku, birleştirmeden.
1: Elif, lam, lam, he.
0: Bir de bu harfleri oku.
1: Lam, elif, lam, he.
0: Bir şey dikkatini çekti mi?
1: Evet, iki kelime de dört harfli.
0: Peki bu harflerde bir benzerlik görüyor musun?
1: İki kelime de aynı harflerden oluşuyor.
0: Evet, sırf harflerdeki bu benzerlikten dolayı İslam kültüründe lalenin ayrı bir yeri vardır. Allahü Teala'nın isminin harflerine bile hürmette yarışan ecdadımız laleyi sırf Lafzatullah'la aynı harflerle yazıldığı için baş tacı etmişlerdir.
1: Ne güzel. Ne desem bilemedim dede.
0: İlk laleyi yetiştiren Ebu Suud Efendi ona ne ad vermiş biliyor musun? Nuru Adnu. Yani cennetin nuru.
1: Vay, ne güzel. Bu nasıl bir manzara dede? Masal gibi.
0: Öyle. İşte lale devrinde de insanlar bu masala kendilerini kaptırmışlar. Öyle artmış ki lale merakı bizden çıkıp tüm Avrupa'ya yayılmış. Aşırı lale düşkünleri için de hatta tulipomania yani lale çılgınlığı hastalığı icat etmişler.
1: Vay, çok ilginç. Lale çılgınlığı bu işte.
0: Az yavaş evladım, beni de bekle.
1: Lale gölünde yüzen kuğular.
0: Bu nedir evlat? Son şiirin ilk dizesi mi?
1: Dede, bu bahçelere bakıyorum da sanki lalelerden bir halı dokumuşlar.
0: Pek isabetli bir benzetme. Gerçekten de toprağı çiçeklerle dokumuşlar adeta.
1: Şu güzel seccadede bir namaz kılar mıyız dedem?
0: Ay yaşa, kılarız elbet. Hadi.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı 1001 türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik bal ayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun susuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken

açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: Ay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Ayşe, abur cubur mu yiyorsun yoksa? Hem de kahvaltıdan önce.
1: Hı? Abur cubur mu? Hani nerede?
0: Çalışma masasının üstünde.
1: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofretle kek ama.
0: Ben de onların ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?

0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
0: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
1: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
0: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
1: Obur tavşan ne yapmış peki?
0: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
1: Niye ki?
0: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
1: Nasıl yani?
0: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
1: Peki o neyi seviyormuş?
0: Sadece havuç yemeği seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
1: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
0: Neden artık severek yiyorsun?
1: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
0: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
1: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
0: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
1: Evet.
0: Aferin sana.
1: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
0: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
1: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin. Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
0: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: yemek için. Bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor.

0: oluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem.

0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
1: Bekliyorum.
2: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse bunu da başka bir gün söylerim artık.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gençler, bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: Ne oluyor? Ne bu şamata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
2: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraf.

0: Az kabul etmiyoruz Rıkkı Bız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
2: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
0: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
2: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
2: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
2: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde üç kişiyiz.
2: Kitaptaki üç gezgin gibi.
0: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
1: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan Rıkkı Bız gelmiyor.

0: Gezginler, bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
3: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
3: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
3: Peki, kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: tüt.
1: Aa, kusura bakma Ali'yi görmedim, acıdı mı?
0: Önemli değil, oyalanma, hadi devam edelim.
1: Öyle ya, önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındım gezginliğe.
1: Sen daha dur, şu yolculuk bitsin kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar! Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün dağa tırmanıyorum.
2: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?
1: Ne diyor?
0: Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
2: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatında yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.
1: Yine anlamadım.
0: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların

0: dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
1: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
2: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
0: Çok şükür.
1: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
2: R harfi.
0: Gizem yavaş yavaş çözülüyor.
1: Dikkatli olun. Aferin.

0: Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
1: Ah, bittim.
2: Al benden de o kadar. Arif baba, varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
0: Evladım, işte son ipucu bu.
1: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak direği gibi durmuyor mu?
2: Aradığımız son işareti gösteriyor.
0: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
2: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı,
1: sabır.
0: Maşallah size. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
1: Başarının sırrı da buradadır.
0: Sadece başarı değil, huzurun da kaynağı sabırdır. Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
1: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
2: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
1: Okuyordum. Sonra doğru için geçmiş olacak. Önce böyle kadar geldim.
0: Buna da şükür.
1: Sabrın sonu selamettir Arif baba. Zor olan kısmı geçtim.
0: İlahi çocuğum.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Çam sakızı mı alacaksın Hacer teyze?
1: Yok yahu. Çam sakızı çoban armağanı bir deyimdir.
2: Herkes gücünün yettiğince ikramda bulunur yani.
0: Hmm, anladım.
1: Ben yemek yapayım diyorum.
2: İyi de zaten yemeğe davetliyiz. Yemeğe giderken yemek yapılır mı?
1: Ama bu öyle bir yemek değil. Şöyle dumanı üstünde bir börek.
2: Uf deme. Kıymalı mı?
1: İstersen yaparım hocam. Yemek de yenmese bile yemeğin üstüne çayla iyi gider.
2: O zaman ben direkt çaydan başlayayım.
0: Sen ne götüreceksin hocam?
2: Hacer teyzenin beğendiği bir avize vardı. Onu alacağım.
0: Hmm, ben bir şey düşünmedim.
1: Üzülme be Emin. Sen zaten ev sahibisin.
0: Olsun. Hediyeleşmek sünnettir. Peygamberimiz hediyeleşin. Çünkü hediyeleşmek gönülden kini söker atar buyurmuştur.
2: Böyle bir ilim sahibi olman Hacer teyzeye ve Hakkı babaya verebileceğin en güzel hediyedir Emin. Canını sıkma.
1: Evet, bence de.
2: Hadi bana müsaade. Cemaat bekler.
1: Beni de kitaplar bekler.
0: Olsun. Yine de bir şeyler

0: Sadakallahu lazim. Harun! Hey! Sana diyorum Harun!
1: Ha? Bana mı dedin?
0: Yok, İsmail'e dedim.
1: Ha, tamam o zaman.
0: Ya çıldırtma beni! Sana dedim tabii.
1: Ne dedin?
0: Aslında daha bir şey demedim.
1: Deme zaten. Kafamda deli sorular var.
0: Belli. Bugünkü ezberine bile başlamadın daha.
1: Aklımda bu kadar soru varken aklıma girmiyor.
0: Neymiş o sorular?
1: Acaba yarın Hacer teyzenin davetinde yemekte ne var?
0: Şaşırmadım. Başka?
1: Aslında başka yok.
0: Ama deli sorular var dedin.
1: Aynı soru işte. Defalarca dönüp duruyor kafamda.
0: Aslında benim de kafamda bir soru var.
1: Neymiş?
0: Millet Hacer teyzeye hediyeler götürüyor. Bizim elimiz boş.
1: Aa, doğru vallahi.
0: Ne götürsek ki?
1: Bilmem. Aklıma bir şey geliyor ama.
0: Ne?
1: Yok yok, gelmiyormuş.
0: Dalga geçme Harun ya. Çok mahcup olacağız.
1: Orası da öyle ama bilemedim ki ne alsak.
0: Düşünelim.
1: Bir dakika ya. Biz niye düşünüyoruz ki?
0: Kim düşünecek? Kitaplık mı?
1: Neredeyse bildin.
0: Nasıl ya? Açık konuşsana.
1: Kitaplar Emin. Kitaplar.
0: Kitaplar mı? Sen çıldırdın mı Harun? Ne diyorsun? Anlamıyorum ki.
1: Bak şimdi. Bak şimdi. Rastgele bir kitap seçtim. Şimdi buradan da rastgele bir sayfa açacağım ve parmağımı rastgele bir yere koyacağım. O kelime bize fikir verecek.
0: Of Harun ya, dalga geçmenin sırası mı?
1: Hadi ama dostum. Hem eğleneceğiz hem de fikir bulacağız.
0: Of, tamam tamam. Aç bakalım bir sayfa.
1: İşte benim dostum.
0: Al sana fikir. Artık gidip abdest alırız.
1: Yok artık. Tamam, tekrar deneyelim.
0: Yok arkadaş, anlaşıldı. Bu kitap bize zorla abdest aldıracak.
1: Tamam, tamam. Sen dene bu sefer.
0: Ver bakalım.
1: Zikir mi?
0: Bilemedim. Ne çağrıştırıyor sana?
1: Zikir, fikir, tekir, bekir.
0: Öyle değil be. Hediye olarak.
1: Ha, tamam. Bilmem.
2: Tesbih.
1: İşte bu. Tam da senin olayın bu.
0: Aa, tabii ya. Ama nasıl?
1: Yapma dostum. Senin işin bu.
0: Ama ben torna tezgahını kullanmayı bilmiyorum ki. Hep Hakkı Baba yaptı torna işini.
1: O zaman ondan rica ederiz.
0: Olmaz. Tamamen kendi emeğimiz olmalı. Ne?
1: Diyorum ki...
0: Aman deme. Sen ne zaman böyle baksan kendimizi bir çıkmazda buluyoruz.
1: Hadi. Güzel fikir aslında.
0: Hayır.
1: Ama daha söylemedim bile.
0: Her ne söyleyeceksen şimdiden cevap veriyorum. Hayır. Yine sana uydum ya. İnanamıyorum kendime.
1: Merak etme. Güzel olacak.
0: Işıkları yaksana.
1: Yerini bulamıyorum.
0: Hemen kapının yanında.
1: Sanki kapıyı görüyorum.
0: Ya girdik ya içeri. Kapı o kapı işte.
1: Ya sen açsana o zaman.
0: Nereden çıktın abla ya?
3: Siz çağırdınız ya.
1: İyi de lambayı niye düğmeye vurarak açıyorsun?
3: Sizi korkutmak istedim.
0: Başardın da.
3: Ay bayılırım gizli işlere. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Yok, gizli falan değil. Hakkı Baba'dan izin aldım.
3: Niye gece geldik o zaman?
0: Daha sakin oluyor diye. Gündüz Hakkı Baba çalışıyor.
1: Hadi hadi, oyalanmayalım, başlayalım.
3: Evet, nereden başlıyoruz?
0: Ha, bilmem.
1: Bilmem mi?
3: Ya niye geldik o zaman buraya?
0: Hakkı Baba tarif etti ama bakalım yapabilecek miyim?
1: Yaparsın yaparsın. İnanıyorum sana.
3: Ben de. Galiba yani.
0: Of. Galiba önce taşı tezgaha yerleştiriyoruz. Şimdi de çevirme düğmesine basıyoruz.
1: Emin misin?
3: Gözünü seveyim, evet eminim. Çünkü adım Emin şakasını yapma.
1: Aynen ya.
0: Üf, tamam ya. Neyse, hadi bismillah. Allah Allah, neden olmadı?
1: Hadi tekrar deneyelim.
0: Bence denemeyelim. Yarın aydınlıkta yapalım.
1: Süper fikir. Hadi gidelim.
0: Bu ne hız be? Beni buraya getiren sendin. Israr etmeyecek misin kalmak için?
1: Ne ısrar edeyim? Kafama taş fırlatman ama.
0: İyi be.
3: Yatsı okundu zaten. Emin'in dediği gibi yarın gelelim.
2: Olur.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: İyi de zaten az önce namaz kılmamış mıydın sen?
0: Kıldım.
1: Niye abdest aldın?
0: İkindi namazı için hazır olmak istedim. Burada abdest almak daha kolay oluyor.
1: Vay uyanık.
0: Neyse, hadi gidelim artık.
4: Gençler selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam hocam.
4: Ya çarşıya gitmem lazım. Hacer teyzeye avize bakacağım. Bu işlerden anlayan biri lazım bana.
0: He.
3: Ne var ya?
0: Kadınlar anlar bu işlerden.
4: Bence de.
3: Tamam.
1: Sen bize yetişirsin.
4: Yetişir yetişir. Uzun sürmez bizim iş.
3: İnşallah.
1: Amma bozuldu morali.
0: Sorma. Çok istiyordu görmeyi.
1: Neyse. Hadi biz gidelim.
0: Aman ne komik.
3: İşin en heyecanlı yerinde ya. Allah'tan iş erken bitti hakikaten.
5: Aa Zehra, seni gördüğüme çok sevindim.
3: Fatma abla. Ben de sevindim.
5: Akşama böreği yetiştirmem lazım. Ama işlerim uzadı. Bana yardım eder misin?
0: Çok vaktimiz yok. Hemen başlayalım.
1: Aynen dostum. Akşama 4 saat var. 3 saat 45 dakikası tornayı kullanmayı öğrenmekle geçse kaldı 15 dakika.
0: Ne komik.
1: Tamam ya. Hadi başlayalım.
0: Bu da ne?
1: Yuh. Kağıt işte görmüyor musun?
0: Kağıt olduğunu anladık da ne kağıdı?
1: A4 kağıdı.
0: Of ya.
1: Tamam tamam alıp bakalım işte.
0: Ya Hakkı Baba'nın özel bir notuysa? Bakmamız uygun olmaz.
1: Aa, kağıtta bir şey yazıyor.
0: Demek ki özel değilmiş.
1: Peki ne yazıyor?
0: Tornanın nasıl kullanıldığı yazıyor.
1: Süper işte.
0: Aynen dostum süper.
1: Dün gece nasıl görmedik bu kağıdı biz?
0: Bilmem.
1: Her neyse. Hadi yapalım artık tespihi. Geç kalacağız.
3: Ay. Selam.
1: Of abla ya. Bir kere de normal girsen olmaz mı şu odaya?
3: Hadi hadi uzatma. Yetiştin mi?
0: Yetiştin Zehra abla yetiştin. Şu kullanma kılavuzunu okuyalım bakalım.
1: Kafaları koruyun gençler.
0: Bu kez tarife göre yaptık. Allah'ın izniyle bir şey olmaz.
3: Sıkıntı yok gibi duruyor.
0: Aynen.
2: Yaşasın.
0: Bakalım bundan sonra ne yapacağız?
4: Avize işi tamam.
5: Börek işi de.
0: Biz de tesbih yaptık Hacer teyzeye.
4: Aa ne kadar güzel.
5: Maşallah size. Demek Hakkı Baba'nın yazdırdığı kılavuz işe yaramış.
2: Hakkı Baba'nın yazdırdığı mı?
5: Pot mu kırdım?
6: Sürprizi bozdun diyelim.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba. Tahmin etmeliydim.
6: Cümlenizden emin. Tarifle de olsa bunu başarmış olduğunu görmek beni mutlu etti. Eline sağlık.
3: İşin çoğunu Emin yapmış olsa biz de
6: Size de aferin çocuklar. Bu kadar ince düşünceli olmanız çok güzel.
4: Gerçi Zehra herkese yardım etti.
3: Evet ya.
6: Hadi çocuklar, oyalanmayalım. Yemekler soğudu.
4: Evet ya. Şu tepsiyi Fatma'nın elinden almamak için kendimi zor tutuyorum.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerimi gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak, 5 etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Trafik ışıkları.
1: Söyledim.

0: Kıvır, bunlar nereden çıktı?
1: Çok güzeller.
2: Ben yaptım.
3: Çok eğlenceli arkadaşlar. Kıvır, size de bir araç yap.
4: Hayır, hayır, hayır. Bugünlük bu kadar macera yeter.
2: Yapma Puf. Çok eğleneceğiz. Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz. Hep birlikte yarış yaptığımızı bir düşünsene.
0: Ya da tüm denizi dolaştığımızı.
4: Oh, Kıvır.
2: Affedersin.
4: Bu araçlar bana hiç güvenli gelmedi.
0: Yavaş gideriz Puf. Dikkatli oluruz.
5: Lütfen.

0: Az kalsın bize çarpıyordu. Hayır, ben araç istemiyorum. Oh, Kıpır!
1: Affedersin. Öğretmenim.
2: Ne arıyoruz?
3: Kıpır bize bir araç yapacak öğretmenim.
4: Ama Puf istemiyor.
2: Neden? Çok eğlenceli olur.
0: Çünkü çok hızlı gidiyor. Birbirimize çarpabiliriz. Kayalara çarpabiliriz.
2: Haklısın. Bunlar olabilir. Ama ben oyununuzu nasıl daha güvenli bir hale getirebileceğinizi biliyorum. Araç yapımı bitince yanıma gelin. Geldiniz mi? Puf nerede? Şimdi tahtada çizili olan şeyin ne olduğunu bilen var mı?
3: Kamera, gece lambası.
2: Hayır, bu bir trafik lambası. Kırmızı ışık dur, sarı ışık kalkışa hazırlan, yeşil ışık da geç demek.
1: E bu çok basitmiş. Sarı da dur, kırmızı da geç, yeşil de kalkışa hazırlan.
3: Evet.
0: Hayır, yeşil geç demekti. Diğerlerini şimdiden unuttum. Kesin oyun sırasında da unutacağız.
2: Bence denemeden bilemeyiz. Siz parkuru dolaşırken ben size kırmızı, sarı ya da yeşil kartı göstereceğim. Kırmızı kartı gördüğünüzde duracak, sarı kartı gördüğünüzde kalkışa hazırlanacak ve yeşil kartı gördüğünüzde...
3: Geçeceğiz!
0: Kırmızı dur, sarı kalkışa hazırlan, yeşil geç. Tamam, aklımda tutabilirim.
2: 3, 2, 1, başla.

0: Kıpır. Yeşil kartı göstermedim ki. Ben sizden daha hızlıyım.
1: Meyveler.
2: O ne öyle? Kırmızı, sarı ya da yeşil renkli. Tadı tatlı ya da ekşi.
3: Muzun rengi sarı. Ayrıca tatlı. Elmadan bahsediyor.
4: Ne oldu şimdi?
2: Burada elma var.
5: Orada da bir tabela var. Gelin, gelin.

0: kırmızı renkli, üzeri benekli, kafasındaki şapka yeşil renkli.
1: Bunun rengi sarı ama benekleri var gibi. İçi mi kırmızı acaba? Başka ne diyordu?
0: Kafasındaki şapka yeşil renkli.
2: Evet, bakın bu kırmızı renkli, benekli ve kafasında yeşil bir şapka var. Cevap çilek. Kimler çilek ister?
0: Ben!
1: Eğer o resimlerin arkasında meyveler varsa...
2: Bu resimlerin arkasında da vardır.
1: Eğer ben yanlış cevapların peşinden gidersem daha çok meyvemiz olur.
2: Nasıl? Sen de beğendin bu fikri değil mi?
1: Tamam. Bu biraz garip oldu.
2: Kavunla konuşulmaz. Kavun yenir.
1: Evet.
2: Turuncu bir topa benzer, içinde C vitamini yüzer.
0: Portakal!
1: Dışı kahverengi, içi yeşil, biraz ekşidir, tatlı değil.
2: Peh, armut.
1: Öyle bakma. Tabii ki cevabın kivi olduğunu biliyorum. Ama biz yanlış cevapların peşinden gideceğiz, unuttun mu?
3: Emin misin Lila? Kıpır'ı arasak daha iyi olmaz mı?
2: Ben kardeşimi tanırım, birazdan gelir. Hem son bir tabela kaldı.
4: Kokusu sarar her yeri, dilim dilimdir içi.
0: Bu kokmuyor.
2: Resim o puf. Gerçek meyve değil ki.
3: Ama bu kokuyor.
2: Resmin kokusu yok sütlaç. Arkasındaki meyvelerden geliyor. Cevap mandalina.
5: Tebrik ederim incilerim.
0: Kaju!
5: Ben de sizi bekliyordum. Kıpır nerede?
1: Buradayım. Uzun yoldan geze geze geldim de.
5: Çocuklar dikkat!
4: Diğer meyveleri yedin mi?
0: Tamamını ben yemedim ama neyse.
2: Neredeydin Kıpır?
1: Yanlış cevapların peşinden gittim. Böylece çeşit çeşit meyvemiz oldu.
5: Hiç güleceğim yoktu Kıpır. Meyvelerin tadına baktın mı bari?
1: Hayır, şimdi bakacağım.
5: Hadi bak bakalım. Onlar oyuncaktı.
2: Onları buraya kadar boşuna taşıdın yani.
1: Boşuna mı? Duymamış olayım. Meyveleri yiyip karnımızı doyurunca ne olacak sanıyorsunuz?
6: Ne olacak?
1: Bunlarla oyun oynayacağız.
5: Hadi hadi. Herkes sofraya. Elma, çilek, portakal, mandalina, kivi, üzüm, armut, erik, kiraz ve kayısı. Afiyet olsun incilerim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bu oyun beni acıktırmış. Kıpır.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bera Bera.
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangalda et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
2: "Evi ormanda galiba."
1: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
3: "Hadi götürüp bırakalım."
1: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
2: "Ya başka yere gidiyorsa?"
1: Sonra kararını açıkladı.
2: "Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz."
1: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle.

0: minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. Bir şey konuşuyorlar herhalde diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
0: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
2: "Nasıl yani?"
0: açıkladı.
1: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
0: Ve sonra,
1: "Hadi gel göbüşünü serinletelim,"
0: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen tosbağa ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
0: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de iskelede yaşıyordu. Buraya gezmeye geldi,"
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: "Doğru."
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
1: "Eyvah! Ya Ayla?"
0: Aylaydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: "Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,"
0: demişti.
3: "Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler."
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: "Bir şey yok galiba,"
0: dedi Bera.
2: "Hadi bizimkilerin yanına dönelim."
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
1: "Nereye gideceğiz?"
0: diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Oğlum, nereye gideceğiz onu düşünelim.
1: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
0: Ah, ayağım.
1: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
0: Bu böyle olmayacak.
1: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
2: Su akar denize varır,
1: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
0: Aferin, bu çok iyi bir hareketti,
1: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
0: Şükürler olsun,
1: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
2: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
1: dedi. Güneş bugünlükte mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı ve yataklara geçildi.
0: Bugün artık bitebilir, yeterince korktum.
1: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı, ağaçlar, kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız. Adımız Ayla ve Bera.

0: hay hak.
1: Yettim Hacivat, yettim. Bay bay bay bay bay bay bay bay.
0: Acelem var Karaköz. Nedir derdin? Söyle bakalım.
1: Ticarete atılmayı düşünüyorum Hacivat.
0: Oo, aman ne güzel. Peki nasıl yapacaksın?
1: Öğrendim Hacivat. 3'e alıp 5'e satacağım.
0: Aman! Şaşırıp da 5'e alıp 3'e satma.
1: 3'ün 5'in lafı mı olur Hacivat? Dert etme sen.
0: Öyle olsun bakalım. Karagöz, ne satacaksın peki?
2: Gece yayınını satacağım.
0: Efendim?
2: Gece yayınını satacağım diyorum.
0: Anlamadım Karagöz.
2: Ya anlamayacak ne var? Gece yayınını satacağım diyorum.
0: Anladıysam senin gibi bilgisiz kalayım.
1: Peynir, peynir. Keçi peyniri satacağım diyorum. Peynir demedim. Demir satacağım yani. Demir.
0: İyi de niye böyle tuhaf konuşuyorsun?
1: Keçi duymasın diye.
0: Nasıl?
1: Keçi duymasın diye diyorum.
0: Ne diyorsun yahu?
1: Keçi diyorum. Duymasın diyorum.
0: Allah Allah, hiçbir şey anlamadım.
1: Yahu keçi duymasın diye. Ya şey, yani keçi uyumasın. Çünkü gidecek çok yolumuz var.
0: Anladım, tamam. Peki benden ne istiyorsun Karagöz'üm?
1: Fikir istiyorum Hacı Cavcav. En iyi demiri nereden bulabilirim?
0: Demiri mi? Anladım. Bir düşüneyim. Demir. Buldum. Demircide.
1: Hay aklına bin yaş Hacivat. Öyleyse ben hemen demirciye gidip alayım. Peki hangi demirden alayım?
0: En iyi demir, hakiki keçi tulumuna basılmış demirdir Karagöz'üm.
1: Eyvah.
0: Eyvah ki ne eyvah.
1: Dur keçi dur. Nereye? Her şeyi açıklayabilirim. İnan ki göründüğü gibi değil.
0: Bu keçi benden daha duygusal be. İşin zor Karagöz'üm. Haydi rastgele.

0: Canım keçim, sen beni yanlış anladın. Ben demek istedim ki... Bir dakika ya. Ben bir şey demedim ki. Hacivat söyledi. Aman. Sen de Hacivat'ın her dediğini ciddiye alıyorsun. O öyledir işte. Demiri tulumdan çıkarır. Keçiyi de maden ocağından. Yahu dur. İnanmazsan inanma. Mesela geçen gün de bana dedi ki... Güya ben düşmeden 10 adım gidemezmişim. Ay. Tamam. Onda haklı olabilir. Ama her söylediğinin doğru olduğu anlamına gelmez bu. Mesela ben. Her şeyi yanlış anlayan bir akılsızmışım. Yalan. Halbuki o demir dediğinde ben onun peynir olduğunu anladım. Demek ki akılsızmışım. Yahu dur artık. Yoruldum. Öldüm. Bittim. Hem ben sensiz ne yaparım? Evin yolunu bile bulamam. Ne? Yine ne söyledim? Şu an ne kadar tedirgin olduğumu bilsen, bana bu zulmü yapmazsın keçi. Ne dedim ki şimdi ben? Altı üstü sensiz evin yolunu bile bulamam dedim. Ne var bunda? Evin yolunu bile bulamam. Hayret. Evin yolunu bulamadım. Buralarda bir yerdeydi. Kabahat bende. Hep keçi önden gitti, ben de arkasından. Hiç yola bakmadım. Kaldım şimdi. Pehlivan bilir. Pehlivan!
1: Hı? Buyur.
0: Benim ev nerede biliyor musun?
1: Evet.
0: Nerede?
1: Benim evin aşağısında.
0: Ya senin ev nerede?
1: Kasabın eviyle karşı karşıya.
0: Kasabın evi nerede?
1: Benim evin karşısında.
0: Yahu yerini tarif etsene.
1: Ettim ya, amma kalın kafalı çıktın sen de.
0: Yürü git be.
1: Olur.
0: Gitti. Hey hey, Tahir Efendi.
2: Amanın, buyur Karagöz.
0: Ya benim ev nerede?
2: Aman, ne bileyim yahu.
0: Nasıl ne bileyim? Geçen sene çay içmeye geldin ya.
2: Aman be, geçen sene değil, ondan önceki seneydi. Ben sana değil, sen bana geldin. Çay içmedik, kahve içtik.
0: Oh be, amma uzattın. Bilmiyorum desene kısaca.
2: Aa, dedim ya.
0: Doğru.
2: Tövbe tövbe.
0: Allah Allah, ne yapacağım ben şimdi ya? Eyvah. Şimdi beni sorduğuma pişman edecek ama mecbur. Haydi bismillah. Tuzsuz efendi.
3: Hey!
0: Yahu bir kere de efendim.
3: Efendim.
0: Benim evi biliyor musun diyecektim.
3: Evet.
0: Oh be. Nerede peki?
3: Gel seni götüreyim Karagöz.
0: Allah be. Gerçekten mi?
3: Ama önce uğramam gereken birkaç yer var.
0: Olur olur. Yeter ki eve götür beni. Canım tuzsuz efendi. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Tamam, Allah razı olsun. Beni eve götürüyorsun. Ama önce çarşıya, sonra pazara, ondan sonra kuyumcuya, sonra da babanın evine ve daha sonra da fırına gitmek nedir yahu? Hepsini anladım. Senin çiçek bahçesinde ne işin var? Kabadayı adamsın, dürüstçe ben senin evi bulamadım desene. Ne gezdiriyorsun beni? Allah'tan kaçtım. Yoksa bütün şehri gezdirirdi bana. Bu keçi de nereye kayboldu ya? Keçi kaybolan o değil benim ama. Neyse. Hay Allah. Nerede bu ya? Keçi. Keçi. Neredesin kuzum benim? Keçi. Ey. Oy. Yahu dur. Oy. Tamam bu kadar köpük. Tıraş et beni bre berber. Allah Allah. Ya gıdıklanıyorum. Yeter berber yeter. Keçi. Keçi! Sonunda döndün ha. Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Keçim benim be. Aslanım benim. Be, bu da mı rüya? Of ya. Of. Balıkçı efendi. Nereden gelirsin, nereye gidersin?
4: Geldiğim yerde, gittiğim yerde seni ilgilendirmez, karagöz uşak.
0: Ya neye kızdın?
4: Neye kızdım da seni ilgilendirmez, karagöz uşak?
0: Hayda. Neyse, benim keçiyi gördün mü?
5: Yo, görmedim.
0: Neden görüp görmediğin seni ilgilendirmez demedin?
5: Ne demedim?
0: Anlamamazlıktan gelme ya. Bal gibi heyecanlandın sen.
5: Yo. Ne alakası var?
0: Ne var çuvalda?
5: Çuval mı? Ne çuvalı? Hangi çuval?
0: Sırtındaki.
5: Bu mu? Bu şey.
0: Keçi mi?
5: Keçi. Yo. Keçi yok. Ne alakası var? Ne keçisi saçmalama.
6: Yettim karagöz. Bakalım ne varmış bu çuvalda?
0: Keçi. Nerelerdeydin sen?
7: Be.
0: Ne işin var senin ağacın tepesinde?
7: Be.
0: Ya benden niye kaçıyorsun?
7: Be.
0: Çok saçma. Ben sana hayatta kıyamam bir kere.
7: Be.
0: Ya. Vay hain vay.
5: Ağaçta kalmış, inemiyordu. Ben de yardım edeyim dedim.
6: Neden çuvala koydun?
5: Yürümesin, yorulmasın istedim.
0: Hain seni. Kaçma.
6: Bu karagöz keçiden de duygusal. Eyvah.
0: Peynirlerim var. Evet. Hakiki inek peyniri.
2: Peynir ne kadar ha?
0: Peynir değil. İnek peyniri diyeceksin.
2: Her neyse canım. Tamam. İnek peyniri.
0: 5 akçe.
2: Ne? 5 akçe mi? Ver hepsini ver.
0: Yaşa be komşu. Gördün mü keçi? Bir de beni ticaret bilmez zanneder acımaz. Beş, on, 15, 20, 25. Tamam. İşimiz bitti. Şimdi gidip bu paraya 5 kilo peynir daha alayım. Kilosu 10 akçeden 5 kilo peynir. 50 akçe. Ne? 50 mi? Aynen öyle keçi. 10 akçeden alıp 5 akçeye sattık. Eyvah! Koş keçi koş. Yemeden köylüye yetişelim. Hey! Komşu!
6: Ah karagöz ah. 5'i alıp 3'e satmayasın derken 10'u alıp 5'e sattın. Buna da gülünmez ama neyse, en azından keçiyi buldun.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: işte Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atsın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
0: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur. Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
0: Ben hemen hallederim. Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmez. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
6: Koli mi?
5: Yok, tane.
6: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
0: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
1: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
0: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
7: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
1: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
8: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
1: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
0: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
0: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
7: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
10: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
10: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
2: Ne?
0: Aa, nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
10: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
8: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
8: Kolaysa sen zıpla.
6: Evet Aziz, topu takip et.
8: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
1: Evet, topun önünde dur bari. Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
8: Sağ taraftan.
1: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
8: Kolaymış.
1: Nihat, çek şutu.
8: Nasıl yakaladım ama?
1: Yakaladım demek, biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
5: Fırtına gibiydiler maşallah.
1: Hı hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı. Bir şekilde gol atarız. Ama önemli olan gol yememek. Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
5: Hadi.

0: Haritadan mutluluklar sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Evet sayın seyirciler. Bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.

0: Evet sayın seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
1: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü atak var ya, ama defansına boş bırak.
2: Hiç mi hücum çalışmadınız?
3: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
2: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
3: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi.
4: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
0: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
5: Kaleci dahil. Al kaldı hücum. Pasajarı ilerliyorlar.
3: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
6: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
3: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
7: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
8: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
9: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kırmızı kamyonumu alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
1: Anahtarlı mı gördün mü Eren?
0: Evet.
1: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
0: Fazla uzak sayılmaz.
1: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
0: Yaşasın.
1: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
0: Soğuksun.
1: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
0: Biraz soğuksun.
1: Gerçekten acelemiz var ama.
0: Hala soğuk.
1: Sağa mı sola mı?
0: İkisi de değil.
1: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
0: Yok. Biraz sıcaksın.
1: Şimdi?
0: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
1: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarı poşete atıvermiştim.
0: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
1: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
0: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
0: Evet, evet, evet.
2: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
0: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
3: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
0: Neden bana söylemediniz?
2: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
0: Baba, hemen geri dönüyorum.
1: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
0: Evet.
3: Unuttum, bir şey çıkarken kontrol etmiştim.
1: Telefonum mu yoksa?
0: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
1: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
0: Neden ama, neden?
3: Uyku tozu boşa gider de ondan.
0: Ne?
1: Aklına sağlık canım.
3: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
0: Ya!
3: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
0: Evet.
3: O zaman... tatlı rüyalar. Eren, Ceren, hadi uyanın geldik.
1: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor hemen.
3: Uyku tozu çok etkili olmuş.
1: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
3: Tamam, tamam.
1: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
3: Hadi bakalım.

0: Ceren sende, Eren bende.
1: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş? Aa! Ah!
2: Ha? Emel!
1: Adem!
2: Buraya ne olmuş böyle?
1: Dün böyle olmadığına eminim.
2: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
1: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Halam, halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı... Hey gidi koca ağaçlar, bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz, ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
2: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
2: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
2: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
2: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
2: O zaman size kolay gelsin.
0: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
0: Yavaş ama, az kalsın beni portakal

0: Canım bizim. İyiyim. İyiyim yavrum.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok, iyiyim dedim ya. Karakaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur Karakaçan, dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim...
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır, ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım. Ne var bunda?

0: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
1: Hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
0: Emin misin hocam?
1: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
0: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ana, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe.

0: Destami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe.
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
2: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
1: Oyunumuza karışmanızı
3: istemiyoruz.
4: Oo, hocam, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
0: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
4: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
0: Eyvah, eyvah. Ne oldu? Ne oldu?
5: Odada fare var.
0: Yakaladım seni. Yakaladım.
5: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
0: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
2: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
0: Kışt!
1: Yaşa be hoca, yaşa sen!
2: Yaşa be hoca! Hocam sen çok yaşa!
1: Allah senden razı olsun hocam!
0: Sizi köfte horlar sizi! İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da, çocuklar da beni üzdüler ama... son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: Bir bilene sor.
1: Ne? Ha? Ha?
2: Filo!
3: Koy! Bak bak! Ya!
2: O Filo ne?
1: Ha?
2: Ne var?
3: Komik!
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
3: Şıp şıp!
1: Hı!
3: Hop! Gel!
2: Şıp şıp!
1: Şıp şıp!
3: Şıp şıp!
1: Ha?
3: Ha?
1: Ha?
3: Ha? Şu? Bura?
2: Ha? Gelin! Gel! Gel! Gel! Gel!
1: Ha?
2: Şıp şıp! Yok!
3: Çık!
2: Hey!
3: Ben! Çık!

0: Ai!
1: Huh?

0: Gel.
1: Çanta.

0: Bak bak.
1: Usta.
2: Usta.
0: Usta.
1: Al.
0: Bak bak.
2: Kal.
0: Bak bak.
2: Sol.
0: Bak.
2: Oku.
1: Vızır vızır vızır vızır vızır vızır.
2: Oku oku oku oku oku oku.
3: Ha?
1: Ha?
2: Şap şap. Şap şap. Ha?
1: Ha?
3: Ha?
1: Ha? Aha.
2: Ha?
1: Conta.
3: Hop. Ha.
1: Ah. Ha.
2: Aa. Aa. Sağlam.
1: Aa.
2: Usta. Kaç.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.